yoğun bir baskı var. Ryan Cherki'den tekrar Bastoni. Calafiori. Bastoni. Moise Kean. Kean'e yapıştı Kalulu. Fagioli. Donnarumma hataya zorluyor İtalyanları. Fransa milli takımı şimdi Kean'i aldı topu. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayo da çevirdi. Gol pozisyonu inanılmaz. Moise Kean gole çok yaklaştırdı İtalya'yı. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Frattesi mükemmel bir top sağ kanada. Sebastiano Esposito çeviriyor. Kayo deden arka direğe. Mike Maignan Moise Kean'i böyle durdurdu. İtalya ilk atağında Fransa yarı sahasında topla ilk kez geçtikleri anda gole yaklaştı değerli izleyiciler. Fagioli karşılayan Rabiot oldu. Kayode. Upamecano indirdi. Tonali. İyi pozisyon yakaladı İtalya. Moise Kean geçemedi. Mike Maignan'ı. Dacuña, Truffert, Cherki. Kalulu. Şimdi Olise. Calafiori yapıştı ona. Calafiori dokundu. Kazandı topu İtalya. Calafiori. Bastoni. Fransa son 7 Uluslar Ligi grup maçını kaybetmedi. 6 galibiyet, 1 beraberlik aldılar değerli izleyiciler. Scalvini. Tekrar Donnarumma. Uzun oynadı Donnarumma. Açtı top Pio Esposito'yu. Olise. İki takım arasında Euro 2000 finalini Fransa Trezeguet'in altın golüyle kazanmıştı. 2006 Dünya Kupası'nı ise penaltılarla İtalya kazanmıştı. Birbirinin ardından Zinedine Zidane'ın Materazzi attığı o kafa, gördüğü kırmızı kart. Fransa kaptanıydı o maçta Zinedine Zidane. Bu kez İtalya karşısında Fransa teknik direktörü olarak saha kenarında. Bastoni. Donnarumma uzaklaştırdı. Upamecano. Tekrar Bastoni. Dönemedi sağ kanada. Désiré Doué aldı topu. Dacuña. Dacuña'da İtalyan ekibi Como'nun kaptanlığını yapıyor. Fabregas'ın Como'sunun. Saint-Étienne ve Rennes gibi takımların altyapısına girdi ama Saint-Étienne ona şans vermedi ki babası da fanatik bir Saint-Étienne taraftarı Dacuña'nın. Kendine yer bulamadı Saint-Étienne altyapısında. Rennes aldı onu, Rennes yetiştirdi ve Como'ya geldikten sonra da kaptanlığa kadar yükseldi. Adından Komodo söz ettirmeye başladı. Dacuña ve Zidane da onu Fransa milli takımına aldı. Belçika karşısında da bir şutu direkten dönmüştü Lucas Dacuña'nın.

Baresi. Serbest vuruş kullanacak İtalya. İşte oysa Keane'le gole çok yaklaştığı an İtalya'nın maçtaki ilk önemli pozisyon böyle yaşandı. İlk gol pozisyonu. İtalyanlar çok yaklaştılar Stade de France'da öne geçmeye. Kayode. Frattesi. Bastoni. Keane. Keane de Como'da oynuyor bu sene. Takım arkadaşı. Bugün rakip oldular. Olise. Rabiot. Sıfır sıfırlık beraberlik devam ediyor değerli izleyiciler. Paris'te oyunun kontrolü Fransa'da, topa daha fazla hakimler ama ilk 14 dakikada gole yaklaşan İtalya oldu. Fransa'nın şu ana kadar bir pozisyonu yok. Rabiot, Olise, Olise'den şimdi Kalulu'ya, Kalulu çevirdi. Şimdi tehlikeli bir top. Desire Doué'ye gelmesine izin vermedi Frattesi. Frattesi top dışarıda. Yoda forma giyiyor da Truffel. Takunya.

kalecisi Redue. Ryan Cherki yerleştirdiler şimdi İtalya yarı alanına. Truffert. Jacquet'den Olise'ye. Olise iyi gördü Rabiot'u. Rabiot bıraktı Kalulu'ya. Calafiori dokundu. Pozisyonunu bozdu Kalulu'nun. Moise Kean. Kean sağ kanada doğru yükseltti Esposito'ya. Sebastiano Esposito. Truffert'le girdiği mücadele. İki kardeş bugün yine ilk 11'de başladılar. İtalya'da 111 yıl sonra ilk 11'de başlayan ilk kardeşler oldular. Daha önce en son Inzaghi kardeşler birlikte forma giymişlerdi ama ilk 11 başlayan ilk kardeşler oldular 111 yıl sonra İtalya'da. Keane, Calafiori, Tonali. Tonali döndü sağ kanada şimdi Kayode. Truffert'e bir bacak arası ama iyi döndü Truffert. Geçiş vermedi orada. İzin tanımadı Kayode'ye. Desire Due şimdi uzun oynadı. Olise'yi düşündü. Calafiori indiriyor. Dembele kovaladı. Dembele topu aldı şimdi. Orta alanda Esposito bıraktı Tonali'ye. Fagioli Keane'i düşürdü savunma arkasına. Keane Kalulu karşısında ayak koydu Olise. Kalulu Pamecano bıraktı Olise'ye. Orada baskı yapıyor Fagioli. Taç Fransa'nın.

Lecano. Tufes. Şimdi İtalya'dan bir ön alan baskısı var. Devamı gelecek mi bakalım. Jeremy Jacquet.

tekrar Şake. Olise. Tempoyu yükseltmeye çalışan isimlerin başında geliyor Olise. Çok yüksek bir top. Rabiot'u düşündü. Rabiot. Fransa'nın 2 sene önce İtalya'da 3-1 kazandığı maçta 2 kafa golü atmıştı. İtalya'ya karşı iyi bir performans sergilemişti Adrien Rabiot. Bu da Serie A'da Milan forması giyiyor. Kalulu. Takunya. Due. Ortalana kadar geldi Dembele. Upamecano. Şimdi Jacque. Olise. Fiori'yi aldı karşısına. Döndü Takunya'ya. Takunya döndü. Sol kanatta Due'ye bu kez. Desire Due. İyi kontrol. Destek Rabiot'dan. Ayak koydu. Frattesi. Esposito yolladı ileriye. Kalulu da kaldı top. Sağ bek Kalulu sol tarafta kaldı Fransa'da. Şimdi Takunya. Ryan Cherki. Babası İtalyan. Baba tarafından İtalyan. Anne tarafından Cezayirli. Fransa'da yetişti Ryan Cherki. Şimdi Olise dışarıya. Olise. Belçika karşısında. Fransa'ya 3 puanı getiren golü atmıştı. Onun da babası Nijeryalı. Annesi Fransız Cezayirli. Londra'da doğdu Olise. İngiltere'de yetişti. İngiltere, Nijerya, Cezayir ve Fransa seçenekleri vardı. Ama daha profesyonel kariyerinin en başında Fransa için oynamak istediğini ifade ediyordu Olise. Yoğun bir baskı var yine. O baskıdan çıkamadı İtalya. Ryan Cherki. Faul var. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Fagioli'nin faulü. Serbest vuruş kullanacak Fransa. Scalvini'nin faul yaptığı görüşünde. Manzano değerli izleyiciler. ...22 yaşındaki Atalantalı oyuncu faulü yaptı. Serbest vuruş kullanacak Fransa. İlk tehlikelerini arıyorlar. İlk pozisyonlarını arıyorlar İtalya karşısında. Olise. Cherki. Cherki. Takunya. Şimdi Dembele aldı. Soluna çekti. Dembele vurdu. Ayak koyuyor. Sebastiano Esposito. Köşe vuruşu kazandı Fransa. Kullandılar. Desire Due. Kaleyi gördü. Vurmadı Desire Due. Bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı. Kaleye doğru.

üst direkten dışarıya. Çok ilginç bir an. Son müdahale İtalya savunmasından. Tonali'den sekti top. Kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Şerki. Olise. Arka direkte Upamecano indirdi. Calafiori. Kayode. Kornere çıkmadan çevirdi. Taç kullanacak Fransa. Truffert. Due. Üst üste köşe vuruşlarıyla top İtalya ceza sahasında ve etrafında kaldı. Biraz bunalttılar İtalyanları. Ryan Cherki. Jacquet. Esposito. İkinci top yine Fransa'da. Bunalttılar dediğim gibi. Yerleştiler tamamen. Savunma hattını da İtalya yarı sahasının ortasına kadar çıkardılar. Boş alan arıyorlar. İtalya savunması o boşluğu vermemeye çalışıyor. Olise. Dembele ile duvar pası. Tekrar Olise. Dembele. Şimdi Kalulu. Halinde topun arkasında İtalya. Jeremy Jacquet nefis bir top attı Dembele'yi. Kontrol döndü hemen Kalulu'ya. Onun ortası Ryan Cherki ikinci hamleyi yapamadı topa. Tonali çıkardı tehlikeli bölgeden. Pio Esposito'ya aldırmadı Jeremy Jacquet. Truffert bıraktı Upamecano'ya. Yarı sahasından çıkamıyor İtalya. Dacunha. Due üzerine gitti Kayode'nin. Şimdi Dacunha. Dacunha top ondan dışarı gitti out. Fransa yine kulübesi. Calvini. Pio çeviremedi istediği gibi. Jeremy Jacquet. Upamecano. Désiré Doué şimdi. Kalulu. Olise birebir de aldı karşısında Calafiori'yi. Tekrar Kalulu. Şimdi 10 dakikadır top yapamıyor İtalya değerli izleyiciler. Kontrol tamamen geçti Fransa'ya. Désiré Doué. Désiré Doué döndü sağ kanatta Olise'ye. Ayağı paslarla topu ceza sahası içine sokma çabasında Fransızlar. Olise araya girdi Pio. Şimdi tekrar Pio Esposito. Calafiori'ye baskı. Ryan Cherki ayağından aldı topu onun. Nefis pas. Dembele kontrol edemedi istediği gibi. Offside bekliyor İtalyanlar. Top Donnarumma'da kaldı. Biraz baş döndürüp ufacık bir hatasını bekliyor İtalyan savunmasının Fransız oyuncular. Pio Esposito, Upamecano şimdi orada araya girmeye çalıştı. Frattesi uzaklaştırıyor Mike Maignan. Taç kullanacak İtalya. İşte Calafiori ayağında biraz uzun tuttu. Ve Dembele'ye attığı top Ryan Cherki'nin. Trivela.

yükseldi, dokunamadı. Çıkarttı tehlikeli bölgeden. Jacque, Bastoni, Scalvini, Bastoni tekrar. Donnarumma Pio'ya doğru havalandırdı ama Upamecano çok sağlam bir savunmacı, yine aldırmadı Pio Esposito'ya. Truffert, Désiré Doué, Cherki ortada elini kaldırdı, top istedi. Rabiot, Sebastiano topu aldı şimdi. Frattesi, Pio Esposito ile oynadı. Jeremy Jacque yapıştı ona. Rabiot araya girdi. Faul var. Jeremy Jacque'den serbest vuruş kullanacak İtalya. Fiori, Pio Esposito, ceza sahasına kine doğru. Jacque araya girmeyi başardı. Acuña, baskı geldi. Kayode kaptı topu şimdi. Calafiori kaleyi gördü, vurdu. Upamecano'dan döndü. İkinci hamle, ıska geçti Sebastiano. Sebastiano'nun herhalde bir, evet, müdahalesi var son kez. Iska geçerken bir temasta bulunuyor, yoksa korner olması lazım. İşte Jacque aldırmadı burada yine. Olise klasik ilk dokunuşlarından birini ve ardından da hızını konuşturdu. Nefis gitti Olise. Araya giriyor, ayak koydu Sebastiano. İyi pas veremedi, ayağından iyi çıkaramadı Olise. Frattesi, Fagioli, şimdi Kayode, Michael Kayode. Dengesini kaybetti, faul bekliyor bir yandan. Désiré Doué'den nefis çalım Sebastiano'ya. Désiré Doué getiriyor, Truffert yanında, ondan Cherki'ye. Şimdi Olise aldı, etkili geldi Fransa. Savunma yerleşmeden pozisyon aradılar ama İtalya döndü geriye. Cherki şimdi yine dengesini bozmaya çalışıyor İtalya'nın. Olise'ye çıkardı. Olise iyi kapadı Tonali. Truffert şimdi şutunu attı bu kez. Savunmada Scalvini'den döndü top. Cherki bıraktı. Olise ortaya, ters bir vuruş. Scalvini çıktı diyor yardımcı hakem. Korner. Donnarumma çıkmadığı görüşünde. İşte Scalvini. Sonrasında bu pozisyon köşe vuruşu kullanıldı. Ryan Cherki geriye çıkarttı Dembele. Dembele kaleyi gördü, vurmadı. Dembele, Dembele, etten bir duvar var orada. İtalya savunması kolay kolay bu pozisyonlarda geçit vermiyor. Köşe vuruşu kazandı Fransa. İkinci dakikanın içindeyiz. Désiré Doué kullanacak serbest vuruşu. Doué'nin ortası, arka direkte Upamecano var. Donnarumma için kolay bir top oldu. Genelde köşe vuruşlarını hep kısa paslarla kullandılar. Şimdiye kadar ilk kez Désiré Doué havalandırmayı tercih etti ceza sahasına. Bastoni, Calafiori, Upamecano, Ryan Cherki. Dembele.

Dudu'ye. Desire Doué, o da çok etkili bugün sol kanatta. Desire Doué çevirdi ortaya Tonali. Sebastiano'dan Kine. Kine. Kalulu'nun faulü var. Sıkı bir savunma yaptı Kalulu. Zor durumda bıraktı Kine. Manzano'nun faulü Green tadına yetişti. Uzun top Kayode, Mike Maignan ileride. Biraz tehlikeli bir top. Dengesini de kaybedebilirdi geriye doğru koşarken Maignan. Adrien Truffert. Premier Lig'inde en iyi hücumcu sol beklerinden biri Truffert. Bournemouth'ta. Yine yerleştiler İtalya yarı alanına Jeremy Jacquet. Şimdi Ryan Cherki, ondan Olise. Calafiori bir kez daha karşısında. Aradan Cherki'ye nefis pas. Ryan Cherki Bastoni. Fizik üstünlüğünü çok iyi kullandı Bastoni. Top yaptırmadı Cherki'ye. Olise'nin Calafiori'nin bacak arasından verdiği pas. Bastoni. Calafiori. Pacioli top dışarıda. Taç Fransa'nın son müdahale Pacioli'den. Calafiori. Dembele gitti baskıya. Donnarumma'ya. Bastoni akıllıca bir hareket. Calafiori. Ama orada Kalulu neredeyse alıyordu topu. Kin şimdi. Kin. Cherki dokundu. Fagioli. Fagioli o yoğun trafikten biraz olsun çıkabildi. Ama inanılmaz bir baskı var. Gerçekten kafasını kaldıramıyor yerden İtalyanlar. Dembele şimdi. Dembele. Desire Doué geldi. Bıraktı ona doğru. Desire Doué çekti sağına. Şutunu attı. Ayak koydu Kayode. Sebastiano Esposito geldi Doué. Sebastiano tekrar yatarak müdahale. Desire Doué yerde kaldı. Tacı İtalya kullanacak dedi hakem. Ama Fransa kullandı. Fransa kullanınca da devam ettirdi Il Manzano. Burada biraz kafası karıştı. Desire Doué'nin yanına gitti. Kalkmasını istiyor ondan. Sebastiano Esposito ile Desire Doué'nin mücadelesi. Sol omuzun üzerine, sol kolunun üzerine kötü düşmüş Doué. Evet, İtalya kullanacak tacı. %70'e yakın bir oranla topa sahip oluyor Fransa. Tabelada 0-0 yazıyor ve en net pozisyonu da İtalya buldu maçın başında. Şimdi Dembele, offside pozisyonu olabilir. Dembele vurdu Donnarumma. Kalkmadı bayrak. Evet, ya da kalktı. Evet, Il Manzano devam dedi. Olise faul bekliyor Fagioli. Olise, araya giren Kayode ve şimdi de Rabiot.

İtalya'nın 3 şut girişimi var. Fransa isabet bulamadı. İtalya Moise Kean'le yaklaştı gole. Bak Maignan hep bir fırsatta kalesini başarıyla korudu ilk dakikalarda. İyi top Désiré Doué. Nefis bir kontrol. Désiré Doué. Kayode'den döndü top. Rabiot. Tonali. Müthiş bir mücadele var. Yine Upamecano. Yükseltti Ryan Cherki. Çok hızlı düşünmek zorundasınız. Şimdi Olise yuvarladı Dembele'ye. Dembele önemli fırsat Calafiori'den döndü. Pio bıraktı Kean'e. Hızlı hücum fırsatı arıyor İtalya. Kean ileride çoğalmaya çalışıyor İtalya. Calafiori de gitti ileriye. Bastoni. Burada Tonali istiyor. Şimdi verdi ona. Sandro Tonali, Fagioli, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Nicolo Fagioli şimdi. Fagioli aldı, bıraktı Sebastiano'ya. Piu, Frattesi'yi düşündü ama iyi bir pas veremedi. Piu Esposito, Truffert. Kırkıncı dakikanın içindeyiz. 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Truffert. Gol olmasa da bir futbol izletiyor Fransa ve İtalya bize. Bir mücadele izletiyor değerli izleyiciler. Frattesi şimdi. Pio Esposito'ya. Topu aldırmadı orada Upamecano. Taç kullanacak İtalya. Bastoni de geliyor. Savunmadan Kayode uzun taçlarından birini kullanacak. Brentford da onu bu taçlarıyla, fasasıyla biliyoruz. Brentford forması giyiyor Premier Lig'de. Kayode şimdi ceza sahası içi boşta kaldı. Şut dışarıya. İtalya yaklaştı yine gole değerli izleyiciler. Önemli bir fırsat. Frattesi kale içinde, işte burada Pio dönmeye çalışıyor. Sonrasında önüne düşen topu Frattesi vurdu. Dışarı gitti top. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Birinci dakika. İkinci korneri bu İtalya'nın. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Topu ağlarda Kean ama bayrak havada. Kean için kalktı bayrak. İtalya'dan üst üste tehlikeler. Uzaklaştıramadı Fransa. İşte Kean. Burada offside'da Kean. Topu ağlara yolladı bu kez ama gol geçerliliği kazanmıyor. İtalya az geliyor, öz geliyor Fransa kalesine, Fransa ceza sahasına. Yine maçtaki büyük tehlikelerden birini buldular. Xhaka'dan Dembele'ye, ondan iyi bir top Ryan Cherki'ye. Nefis çıktı yarı sahasından Fransa. Şimdi Olise aldı topu. Olise aradan bırakamadı, yine Olise. Takunya, Truffert'e döndü. Doué. Désiré Doué. Ryan Cherki tek oynadı. Gitmedi Rabiot'a. Tekrar Rabiot aldı bu kez. Truffert. Rabiot tekrar. Rabiot ortaya çevirmek istedi. Scalvini'den döndü top. Sonrasında Kayode çarptırdı Rabiot'a. Kale vuruşu kullanacak İtalya. Çok güzel çıktılar. En direkt vuruşun ardından, yarı sahalarından. Üçüncü bölgeye çok çabuk gitti Fransa ama oralarda etkili olamıyorlar. Olise. Olise derinlemesine Dembele'ye doğru. Donnarumma, eski takım arkadaşının ayaklarından aldı topu.

aldı topu Upamecano'ya rağmen. Şimdi Calafiori'ye doğru. Kalulu çevirdi. Top Fagioli'de kaldı. Onda Tonali'ye. Sandro Tonali vurdu. Lacunya'dan dönen top yine Tonali. Fagioli. Fagioli'nin pası. Frattesi. İyi vuramadı Frattesi. Davide Frattesi. İyi bir şut imkanı. Ayağına iyi oturmadı top. Milli takımımız karşısında da ağlar havalandırmıştı. Trüfer. Trafio. Tonali'nin faulü var.

Yaş erkeği. Olise, isabetli değil pası. Şimdi Calafiori. Tonali. Sebastiano Esposito yerde kaldı. Devam ediyor oyun. Şerki hamle yapamadı. Şimdi Calafiori. Sebastiano Esposito Kine dönmek ister. Araya girdi Kalulu. Şimdi Ryan Şerki. Dengesiz yakalandı İtalya savunması. Ryan Şerki ceza sahası içinde. Ayağa kaydı Dembele. Ayağa kaydı Şerki'nin. Dengesini kaybetti ve Hilman Zano ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Hiç eklemedi. Fransa 0, İtalya 0. İlk yarının sonucu değerli izleyiciler. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

0: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
1: Gol, şansı gol!
0: Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
1: Kalesi iki ve gol!
0: Uluslar A Ligi ikinci gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te AS Spor'da.

Jesus. Gil Manzano ikinci yarıyı başlattı değerli izleyiciler. Stade de France'da. İlk atak İtalya'dan. Kayode. Güzel hareketler Kayode'den. Tonali. Tonali. Taç İtalya'nın.

Calafiori. Uzun topu Fagioli'nin. İyi yere gitmedi Keane için. Truffert. Jacquin. Uzun bir pas. Kalulu'dan Ryan Cherki bıraktı Olise'ye. Michael Olise sol kanada iyi top. Désiré Doué kontrol etti. Hemen Rabiot ile oynadı. Rabiot çıkarttı Truffert'e. İtalya savunması.

Barça aldı yerini. Kapandılar hemen. Desire Doué. Döndü sağ kanada. Hatalı pas. Keane. Calafiori. Pio Esposito. Keane tekrar. Taç İtalya'nın.

Esposito. Pio Esposito. Kardeşini düşündü, Sebastiano'yu. Ayak koydu orada Upamecano. Menian. Trüffer. Da Cunha. Upamecano. Upamecano'dan nefis top Rabiot'a. İyi kontrol. Attı Desire Due'ye. Desire Due. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Desire Due zorladı Donnarumma'yı. Eski takım arkadaşından dönen topu tamamlamak istedi Dembele. Ama Donnarumma yine devleşti kalesinde. İkinci hamleyi nefis yaptı Donnarumma. Calafiori. Fransa'nın gole en yaklaştığı pozisyon oldu bu değerli izleyiciler. Kayode. Şimdi Şerki. Şerki kinle mücadelesi. İşte az önce Desire Due, Donnarumma, ardından Dembele ve bir kez daha Donnarumma. Eski takım arkadaşlarına gol şansı tanımadı Donnarumma. Due harika pas. Rabiot. Rabiot gitmeye çalışıyor. Tonali çekti formasından. Avantaja bıraktı Manzano. Şimdi Dembele. Sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Rabiot bu kez. Trüffer. Desire Due bir kez daha. Da Cunha. İkinci yarının ilk 5 dakikasında iki kez gole yaklaştı Fransa. İlk yarıda 45 dakikada bulamadıklarını 5 dakikada buldular ikinci yarıda. Kale vuruşu kullanacak İtalya, biraz da derin bir nefes alacaklar. İşte Olise, sevdiği açılardan biri. Donnarumma da kuşkusuz çok iyi tanıyor onu. Nefis uzandı bu topa Donnarumma.

metre 96 santimetrelik boyuyla iyi uzandı. Olise'nin şutu sonrası 11 yaşındayken boyu 1.90'mış Donnarumma'nın. Annesi kimliğini gösteriyormuş. O yaşta maç yapmaya gittiğinde alt yaş takımlarında Donnarumma inansınlar 11 yaşında olduğuna diye. Diano Esposito paslaşmasından istediğini alamadı İtalya. Şimdi Rabiot, Tonali'nin faulü var. Bu arada o sarı kartı gösterdi mi acaba oyun?

devam etti. Avantaja bırakmıştı Manzano. Tonali'ye sarı kart gösterecekti. Sonrasında göremedik. Oyun durduktan sonra gördü mü acaba? Polise. Ryan Cherki.

olacağının sanki sinyallerini veriyor artık. Yerden bir top Kalulu'dan Calafiori'de kaldı. Keane. Şerki, Due, Desire Due, Truffert iyi geldi, girdi içeriye, Truffert çevirdi ortaya, Scalvini'den döndü top, Frattesi uzaklaştırmaya çalışıyor İtalya savunması, Sebastiano güzel kontrol etti, şimdi Pio Esposito'ya, Pio topu kurtaramadı, Upamecano yine müthiş kullandı fiziğini, alkış alıyor, taraftarından verdiği mücadeleden dolayı Upamecano.

bile. Ise Dembele tekrar Calafiori. Dembele topu kurtardı, ortaya da yaptı, sekti savunmada. Scalvini'nin müdahalesi var. İkinci top Kalulu'da, bıraktı da Cunha'ya. Yine kontrolü tamamen aldı Fransa. Rabiot. Çok teknik. Topa çok hakim oyuncular var. Yerde kaldı Ryan Cherki. Sarı kart. Olise'den nefis bir dokunuş. Fagioli sarı kartı gördü. Cherki'ye yaptığı faulün ardından topu hareketlenmesini engelledi Fagioli. Ryan Cherki'nin Mazzano sarı kartı gösterdi Fagioli'ye. Tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak şimdi Fransa değerli izleyiciler. Öne geçme fırsatı Fransa için. Donnarumma barajın yerini ayarlamakla meşgul şimdi. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Stade de France'da öne geçme arayışı Fransa'nın. Olise, Olise mükemmel bir gol. Michael Olise. Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. Belçika'nın ardından İtalya ağlarında havalandırdı. Michael Olise. 1-0 önde Fransa. İşte Cherki, Olise üst direğin altına çarpan top ağlara gitti. Donnarumma adeta paralize oldu. Kıpırdayamadı bile yerinden. Michael Olise ile 1-0 önde ve Zinedine Zidane'ın sevinci görülmeye değer fazlasıyla. Üst üste ikinci maçta da ağlar havalandırdı. Uluslar Ligi'nde Michael Olise ikinci yarıya çok daha etkili, çok daha pozisyon bularak başladı Fransa ve bir duran top sonrası da golü buldular İtalya karşısında. İtalya bu gole nasıl reaksiyon verecek bakalım. Son 15 milli maçta 14. gol katkısı aynı zamanda Olise'nin değerli izleyiciler. Scalvini. Kayode.

Fabinho kornere çıkmasını engelledi. Taç kullanacak İtalya. Fransa taraftarının keyfi yerinde. İtalya'da şimdi beraberlik arayışı. Uzun bir taç Kayode'den. Çok rahat Mike Maignan. Olise. Kilidi açan isim oldu diyebiliriz. İtalya kilidini açtı. İtalya'nın çok katı savunması. Çok geride karşılıyorlar. Fransa tabii çok teknik isimlerle, ayağına hakim isimlerle oyunu, topu kontrol eden taraf oldu şu ana kadar ki. Öyle de gidecek gibi gözüküyor. İtalya ilk yarıda önemli fırsatlar yakaladı. Buna rağmen değerlendiremedi. Moise Kean ve Frattesi ile Fransa ikinci yarının başında yakaladığı pozisyonlarda Donnarumma'yı geçemedi ama bir duran top sonrası Olise sahneye çıktı. Nefis bir gol attı yaklaşık 20 metreden. Şimdi havalandırdı Kalulu. Ryan Cherki aldı topu. Cherki Scalvini karşısında. Tekrar Kalulu. Olise.

Rabiot. Upamecano. Dembele. Cherki. Dembele tekrar. Takunya. Truffert. Takunya. Şimdi Ryan Cherki. Rabiot Truffert'e. Truffert ortaya. Olise Isca geçti. Scalvini. Uzaklaştırdı topu. Yo Esposito yerde. Jacquet'in faulü var. Serbest vuruş kullanacak İtalya. Jacquet formasına böyle yapıştı. Esposito'nun. Scalvini. Bastoni bıraktı. Calafiori şimdi. Fagioli. Ayak koydu orada da Cunha. Topu kaptı Fransa. Ryan Cherki hızlı. Bıraktı tekrar da Cunha'ya. Ortada Dembele de var. Kalabalık geldi Fransa. Da Cunha yerden Ryan Cherki düzeltti. Şut pozisyonu aradı. Ryan Cherki vuramadı istediği gibi. Uzaklaştırdı Kayode. Dönen top Upamecano ile yine Fransa'da. Truffert. Dembele. Sağlı sollu yükleniyor yine Fransa. Dembele bir kez daha. 60 dakikayı geride bıraktık. Fransa 1-0 önde. Olise'nin kaydettiği golle. Jacquet. Olise. Fransa gerçekten çok üstün değerli izleyiciler. Müthiş top oynuyorlar. Takunya. Dembele. Şimdi Olise'yi buldu. Olise tekrar Dembele'yi düşürdü. Scalvini'ye gitti top. Yo Esposito da Cunha faulü yaptı. Hemen faulü yapıyorlar. Taktik faulleri bunlar. İtalya'nın hızlı bir şekilde yarı sahasından çıkmasını engelliyorlar bu faullerle.

serbest vuruş kullanacak İtalya. Bir değişiklik var bu arada. İşte Olise mükemmel vurdu topa. Harikulade bir gol attı. 55. dakikada Fransa'yı üstünlüğe taşıdı İtalya karşısında. Pio Esposito çıktı. Ve Tonali kenarda, Barella ile Vergara oyuna dahil oldu İtalya'da değerli izleyiciler. Roberto Mancini'den iki değişiklik geldi. Ryan Cherki. Cherki. Vergara oyuna girer girmez olumlu hareketini yaptı. Frattesi nefis hareketler. Frattesi topu Ryan Cherki'den de kurtardı, bıraktı Calafiori'ye. İtalya ikinci yarıda ilk kez böylesine kalabalık geldi üçüncü bölgeye. Frattesi. Scalvini. Coyote. Şimdi Bastoni. Bastoni havalandırdı. İyi yere. Sebastian Esposito. İyi kontrol çevirdi Keane. Arkasında kaldı top biraz. Çeviremedi kaleye doğru. Bu arada bayrak havada sanıyorum. Sebastian Esposito için bayrak kalktı. Direkt vuruşu kullandı Fransa. Lacunia. Truffert. Upamecano.

Oliseh. Dacunia. Şık bir top gitti. Due'ye. Désiré Due. Désiré Due. Scalvini'den döndü top. Rabiot. Truffert, Truffert, Scalvini bir kez daha kademede. Frattesi. Calafiori. Geniş alanı kat etti Calafiori. Şimdi Sebastiano Esposito. Bayrak havada bir kez daha, çok basit bir hata. Offside'da. Sebastiano Esposito. Robert Pires ekranlarınızda. Fransa milli takımının önemli isimlerinden biri, 90'ların sonu 2000'lerin başı özellikle. Euro 2000 finalinde altın golde Trezeguet'e asist yapan isimli Robert Pires. Arsenal'ın yıldız isimlerinden biriydi aynı zamanda Premier Lig'de. Upamecano. Dacunia. Désiré Doué. Vergara. Şimdi Bastoni. Doğru adamı bulmaya çalışıyorlar bu yoğun baskı altında. Yarı sahalarından çıkabilmek için ama hiç kolay değil gerçekten de. Yarı sahasında üst üste 2-3 pas yapmakta zorlanıyor İtalya. Sanki yani öyle bir oynuyor ki Fransa. Bir kişi, hatta iki kişi fazla sahada sanki İtalyanlardan.

Kaan'a. Truffert. Şerki'den yine şık bir dokunuş Truffert'in koşu yoluna. Ondan orta yarayan Şerki bir kez daha. Olise Dembele'yi düşündü Calafiori. Veremedi pasını. İyi düşünce, iyi uygulama değil ama Olise'den. Sebastiano Esposito. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Fransa tribünlerini susturuyor Bastoni. O da üst üste ikinci maçta golünü attı. İşte Upamecano. Fransa taraftarı onu alkışlarken burada zor durumda bırakıyor da Cunha'yı, verdiği pasla Rabiot topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Bir stoper gibi topu kaptı, bir santrfor gibi bitirdi. Müthiş bir hamle, müthiş bir son vuruş. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. İtalya adeta ekmeğini taştan çıkardı değerli izleyiciler. İkinci yarıda buldukları ilk pozisyonda, ilk yarattıkları tehlikede golü buldular Bastoni ile.

Son 20 dakika çok şeye gebe. Stade de France'da Doué. Şimdi Dembele, iyi pas. Truffer yükleniyor bir kez daha Fransa. Vergara. Onu durdurmayı başardı Vergara. Kalulu. Dacunha. Doué. Yani Şerki. Dacunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Rabiot yerden nefis vurdu uzak köşeye. Donnarumma harika bir refleks. Hemen kullandılar köşe vuruşunu. Olise tempo yükseliyor değerli izleyiciler. Heyecan artıyor Stade de France'da. Dacunha. Ryan Şerki. Şerki önünü açamadı bir türlü. Araya giren Vergara. Şimdi iyi yere attı. Keane aldı topu. İtalya kontratağa kalktı. Sağda Sebastiano Esposito var. Moise Keane döndü ona şimdi. İki kişiler sadece ileride. Şimdi destek geldi Frattesi'den. Sebastiano sıyrılamadı. Truffer bırakmadı. Topu alan Désiré Doué. Hemen döndü sağ kanatta Olise'ye. Olise hızlı. O geniş koridoru kat etti hemen. Hızlı geldi üçüncü bölgeye Fransa. Şimdi bastı frene. Döndü geriye. Olise... Tempoyu yavaşlattı. İtalyanlar döndüler geriye.

Upamecano. Olise. Calafiori karşısında. Olise. Bu arada

Tabii Fransa'nın da ilk golü yediğini söyleyelim Uluslar Ligi'nde. Üçüncü maçında topu ağlarında gördüler. Truffert vurmadı. Çıkardı Rabiot'a. Rabiot tekrar Truffert'i düşündü. Atak devam ediyor Due ile. Desire Due. Bergara ile mücadelesi. Şimdi bıraktı da Cunha'ya. Ondan Kalulu'ya. Şimdi Olise. Dembele. Dembele ayak koydu orada. Frattesi alamadı ama Ryan Cherki yükseltti ceza sahasına doğru. Desire Due yerde kaldı. Devam dedi İlman Sano. Desire Due faul bekliyor. Bu pozisyonda Scalvini ile girdiği mücadelede az önce, işte birkaç dakika önce Rabiot'un müthiş şutu, köşeye giden topu aynı güzellikle müthiş bir şekilde çıkardı Donnarumma. Bu arada bir gerginlik var. Sarı kart çıktı yine. Yüksek Upamecano ve Keane ikilisi. İşte ikilinin arasında yaşananlar. Frattesi'ye de bir kafa sallamış Upamecano. Gözlerden kaçmış. Frattesi de iyi niyetli. Kendini yere bıraksa belki kırmızı kart gösterecek Upamecano'ya. Aklına öyle bir şey yapmak gelmiyor. Çünkü kötü niyetli değil. Topu aldı Kayode. Taç Fransa'nın. Son 15 dakikaya doğru gidiyoruz. Olise ve Bastoni'nin karşılıklı golleri, bir birlik beraberlik var Stade de France'da. Desire Due. Aldı yine karşısına Kayode'yi. Bergara da yardıma geldi. Döndü ortaya. Takunya. Kalulu. Olise. İtalya savunmasının dengesini bozmaya çalışıyorlar bir kez daha. Topu aldı Due. Desire Due'den Truffert'e. Truffert yerden çıkarıyor Donnarumma. Pas içine doğru hiçbir arkadaşı hareketlenmedi Truffert'in. Cherki var. Dembele var. Zorlanmadı Donnarumma. Olise. Frattesi. Frattesi tekrar. Olise orada tekrar kafayla araya girdi. Rabiot. Son 15 dakikanın içindeyiz. Ryan Cherki. Cherki yükseltti. Bastoni, ardından Scalvini. Bastoni şut, dışarıya gitti Rabiot'dan. Faul bekliyor. İtalyanlar bu arada Bastoni'nin itildiği görüşündeler. Fransızlar korner bekliyor. İlman Zano'nun kararı out. Evet, burada Scalvini'nin dizinden sekip dışarı gitmiş. Bir köşe vuruşu kararı gelmeliydi ama İlman Zano göremedi demek ki. Oyuncu değişikliği var. Fransa'da iki değişiklik. Desire Due Barcola'ya bıraktı yerini ve Ryan Cherki de oyundan çıkıyor. Onun yerine de Camavinga oyunda değerli izleyiciler. Zinedine Zidane'dan da ilk dokunuşlar geldi. Birbirinden yetenekli, çok geniş bir kadrosu var Fransa'nın. Frattesi'ye yoğun bir baskı, ayağından çıkaramadı ama verebildi pasını. Fagioli, şimdi Bastoni.

0: Uzun pas. Trüffer.
1: Sorry.
0: Uzun pas. Karşılıyor Jeremy Jacquet. Upamecano. Hızlı bir top oldu. Barcola için.

0: Fransa 1, İtalya 1. O lisenin serbest vuruştan kaydettiği golle 55'te öne geçti Fransa. Bastoni ile beraberliği yakaladı İtalya. 68. dakikada değerli izleyiciler. Kayode güzel kurtardı topu Barcola'dan. Bu maçtan puan çıkarırsa, hatta kazanırsa İtalya gerçekten çok büyük bir iş yapmış olacak. Frattesi'ye faul var. Lacunha'nın faulü var. Maç boyunca %70 ile topa sahip oldu Fransa. Oyunun çok çok büyük bölümü İtalya yarı sahasında geçti. Dumbia oyuna girecek. Sebastiano Esposito kenara geliyor. Yine Frattesi oyundan çıkan bir başka isim. Maldini onun yerine de oyunda.
1: Paisa, Paisa.
0: İki değişiklik daha yaptı Roberto Mancini. Okay.
2: Gracias.
0: Paolo Maldini'nin olduğu Daniel Maldini oyunda değerli izleyiciler. İtalya'nın en büyük futbol ailelerinden birinin 3. kuşak milli oyuncusu Cesare Maldini, ardından Paolo Maldini ve şimdi Daniel Maldini. Son 10 dakikanın içindeyiz. Kayote uzun taçlarından birini kullanacak yine. Michael Kayote. Ceza sahası içi. Scalvini yükseldi, dokunamadı. Vergara. Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. İtalya yine tehlike Fransa kalesinde. Direğe çarpıp dışarıda gidebilir bu top. Ama işi şansa bırakmadı Maignan. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Barella topun arkasında. Tecrübeli isim ortayı yaptı. Ceza sahası içi bir elle oynama gibi geldi bana ama Bastoni'nin herhalde eliyle müdahalesi var. Fransızların da o yönde itirazı var bakın. Evet, Bastoni'nin eliyle müdahalesi var topa. Burada Vergara da Maignan'ı engelledi.

sarı kart. Napoli'li oyuncu sarı kartı gördü. Kartı göreceğinin sinyallerini veriyordu Vergara. Direncini arttırdı ama İtalya'nın, o da bir gerçek. Oyuna girdikten sonra o ise Fiori ile bugün defalarca karşı karşıya geldiler. O ise yine kalitesini konuşturduğu anlardan biri. Rabiot, Barcola, yine ablukaya aldılar İtalya savunmasını. Camavinga, Dembele, Dembele dışarıya, bulamadı çerçeveyi Dembele. Maldini peşinde burada. Dembele'nin

Messi. Yine çok çabuk kazandı topu Fransa. Dembele. Dembele döndü sağ kanada. Camavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Camavinga. Camavinga. Camavinga Donnarumma. Camavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa nefis tokatladı. Köşe vuruşu kullanıldı Olise. Bir sağda bir solda Olise. Şimdi Truffer'e. Truffer yükseltti içeri doğru. Donnarumma nefes aldırıyor şimdi arkadaşlarına.

Keane mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Keane'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. Keane yine sahnede dil çıkarıyor bir yandan ekran. Ekrana bir an için geldi. Kameranın önünden geçerken Upamecano'yu oyundan attırdı Moise Keane. Sahanın en iyilerinden biriydi o da Upamecano. 10 kişi bıraktı takımını. İşte Keane Upamecano mücadelesi. Bu ikilinin arasında bir gerginlik yaşanmış. İkisi de sarı kart görmüştü. 73'te ve şimdi de 85'te Keane işte çocuksu bir şımarıklık gördük yüzünde. Upamecano'yu attırdı oyundan. Son 5 dakikanın içindeyiz. Fransa 10 kişi kaldı. Serbest vuruş kullanacak İtalya.

Upamecano'yu bugün çok alkışladılar kazandığı mücadelelerin ardından. Şimdi de soyunma odasına giderken alkışlıyorlar. Bir değişiklik yapacak tabii, savunma önlemini alacak Zinedine Zidane. Maxence Lacroix oyuna girmek için kenara geldi. Serbest vuruş. Maldini ortayı yaptı. Ceza sahası için Bastoni. Top dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak İtalya. Serbest vuruş köşe vuruşuna döndü İtalya için.

Lacroix. Kimin yerine giriyor? Göremedim. Evet, Dacunha kenara geliyor. Lucas Dacunha yerini Lacroix'a bıraktı. Herhalde birbirini korumaya çalışacak Fransa ama yine de pozisyon bulurlar kalan dakikalarda İtalya karşısında. Vergara. Vergara'nın ortası dışarı doğru. Molise yolladı ileriye. Son adam şu anda Kayode. İyi kontrol etti. Rabiot gitti hızlı bir şekilde üzerine doğru. Destek geliyor mu diye baktı arkadaşlarından. Donnarumma yükseltti. Dembele alamadı. Calafiori önünde buldu. Calafiori sol tarafta Vergara'ya iyi bir top. Şimdi Vergara İtalya geldi ikinci gol için. Vergara iyi yere şut dışarıya. Barella kaçırdı bunu. Barella yararlanamadı pozisyondan. Son dakikalarda öne geçmeye yaklaştı İtalya. Ayağının ucuyla dokunabiliyor. İstediği gibi vuramadı Barella. Fransa 1 İtalya 1. 85'te 10 kişi kaldı Fransa. Goller Olise ve Bastoni'den. Upamecano kırmızı kart gördü. Son dakikalarda İtalya topla daha fazla oynayacak. Maç boyunca yapamadıklarını Fransa'nın 10 kişi kalmasıyla yapma fırsatı bulacak İtalya. Bakalım neler olacak kalan dakikalarda değerli izleyiciler. Fagioli. Barella. Fagioli. Fagioli. İtalyanların hiçbirinin istemediği hareketi yaptı. Çok kötü bir orta Fagioli'den. Il Manzano kaç dakika ekleyecek bakalım. Dışarıda taç Fransa'nın oyuncu değişikliği olacak İtalya'da değerli izleyiciler. Evet, Fagioli az önce o topu avuta atan Fagioli kenara geldi. Gianluca Scamacca'yı ileri uca sürüyor Roberto Mancini. Scamacca oyunda. Camavinga. Truffert. Scamacca'dan baskı çıkardı ayağından Meyan. Barcola. Güzel hareketler Barcola'dan. Lacroix. Tekrar Meyan. Şimdi Jeremy Jacquet. Fransa çıkıyor yarı sahasından. Camavinga İtalya geri çekildi. Camavinga aldı topu Dembele. En az 4 dakika daha oynanacak maçın sonunda değerli izleyiciler. Dembele, Olise, Olise bıraktı. Kalulu. Camavinga'dan Truffert'e. Vergara orada. Topu kazandı Vergara. Barella, Vergara yerde devam ediyor oyun. Kim? Lacroix aldırmadı ona. Oyuna müdahale etmiyor. Il Manzano sağ kanatta topu aldı Olise. Avantaja bıraktım dedi bir kez daha Il Manzano. Olise. Camavinga. Şimdi Rabiot. Rabiot'dan sol tarafa Barcola'ya. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Camavinga. Donnarumma. Döne top Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Camavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Bastoni bu arada sarı kartı gördü. Az önce kesmemişti oyunu. Avantaja bırakmıştı Il Manzano. Şimdi gösterdi sarı kartını Bastoni'ye.

Lacroix. Donnarumma. Müthiş bir yine kalecilik performansı sergiledi şu ana kadar. Olise. Olise yerde kaldı. Penaltı bekliyor Fransızlar. Devam ediyor oyun. Donnarumma uzaklaştırdı şimdi. Keane kontrol etme çabasında. Yerde kaldı. Rabiot Keane mücadelesi. Topu aldı Keane bir kez daha. Moise Keane gitmeye çalışıyor. Ortada Scamacca var. Truffel bıraktı taca. İtalya taç kullanacak. Fransızlar penaltı bekliyorlar. Olise'ye faul yapıldığı görüşündeler. Bastoni'nin müdahalesi faul mü değil mi? Hilman Zano devam ettirdi. VAR incelemesi sonrası bir izle önerisi gelecek mi? Pek sanmıyorum. Evet, devam ediyor oyun. Barella ortaya yaptı Scamacca'ya doğru. Karşıladı Jeremy Jacquet. Topu alan Dembele. Kaldırdı şimdi Olise'ye doğru. Calafiori. Barella bir kez daha aldı topu Barella. 90+3. Dumbia. Maldini. Bıraktı Calafiori'ye. Calafiori çevirdi ortaya. Keane'in arkasında kaldı top. Çok tehlikeli bir top attı Calafiori. Atak devam ediyor Scalvini ile. Şimdi Barella. Dumbia. Calafiori tekrar. Döndü Maldini'ye. Yükleniyor İtalya bu kez. Maldini. Daniel Maldini. Şut pozisyonu arıyor. Önü kapandı Scalvini. Hemen oynadı. Şimdi Vergara. Fransa kapandı bu kez. Barcola çok soğukkanlı. Rabiot, Vergara'nın faali var. Serbest vuruş kullanacak Fransa. İşte az önce Camavinga'nın bu nefis şutu. Köşeye giden topa yine harika uzandı Donnarumma. Bugün ikinci müthiş kurtarışla Camavinga'yı durdurmayı başardı. Artık son saniyeler mücadelede Fransa yedek kulübesi. Heyecanlı bir şekilde bekliyor. Burada yenilmezse İtalya, Donnarumma bu maçın kahramanı olacak. Artık son saniyeler, Vergara aldı. Son bir pozisyon mu? Belki de İtalya golü mü? Scamacca. Lacroix karşısında. Şimdi Dumbia, Calafiori istedi aldı. Calafiori bıraktı Maldini'ye. Maldini'nin ortası. Keane uzaklaştırdı Camavinga. Tekrar Maldini. Hilman Zano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1, İtalya 1 değerli izleyiciler, maç sonucu. Ben Ali Okancı. Bu maçın anlatımında sizlerle birlikte oldum. Nefes kesen bir maçtı. İki tarafa da gitti geldi son dakikalarda. Birer puanla ayrılıyorlar sahadan, Stade de France'dan. Yayınımızı noktalıyoruz böylelikle değerli futbol severler. Hoşçakalınız. We'll be right back.

0: vurmuş ve gol!
1: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
0: Rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı.
1: Vedat Muriçli Kosova.
0: Mükemmel bir gol!
1: Pristine de Avusturya'yı konuk edecek.
0: Kaleyi düşündü, topu alırdı, gol!
1: B Ligi 3. gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi geceler, son sayfaya hoş geldiniz. Bugün çok sevgili hocam Güvenç Kurtar'la birlikteyiz. Yaklaşık bir saat boyunca bugün biraz daha alışılmışın dışında kısa ve hızlı bir son sayfa yayını sizlere bekliyor hocam. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi
0: yayınlar. Akşamın ilk maçında tarihi bir skora tanıklık ettik ve İngiltere deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0 mağlup etmeyi başardı. Bu gollü maçın önemli anlarını bir kez hatırlayalım. Sonrasında Uluslar Ligi'ni konuşmaya başlayacağız.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel.

Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kwanza şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka, Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta, Gerald Kwanza, Saka içeride, kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon yine atıyor. Gordon İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor. Anthony Gordon, baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'u buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına, soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. Üçüncü maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lövesol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers.

0: Şimdi bakıyorum, gollere baktım. Ya savunma diye bir şey yok. Gol geçen anı gibi. Yani o futbolculara hiçbir şey söylemesen ya gereğini yapmaları lazım. Hani hocaya falan bırak. Zaten şöyle söyleyeyim. İşte toplanıyorsun. Kaç tane antrenman yapıyorsun ki? 2-3 günde bir maç oynuyorsun. Tamam mı? Biraz da hazırlık şeyleri vardı. Yoktu galiba 2-3 günde. Yani kaç tane taktik idmanı yapabilir ki şey hoca?
1: İşte üçüncü maçını oynadılar milli arada da.
0: Tamam da yani daha
1: İki maç arasında mı?
0: belki, yani yap taktik idmanları falan ne kadar olur ki yani? Bu futbolcu bunlar milli takım seviyesinde.
1: Tabii kulüpteki kadar vakit geçirmiyorlar.
0: Ya Hırvatistan milli takımı bu ya. Hepsi de belli bir yerlerde oynuyorlar, tamam mı? Tabii bu 11 kişinin organizasyonu olan bir olay, futbol, bir maç, takım. Şimdi bunlar öyle hatalar yapıyorlar ki inanılacağı gibi değil yani. Baksana ya, böyle bir golle yenilir mi? Yani yani şu ilk golde var ya, topu alırken tesadüfen öbür tarafa düştü top, biliyor musun? Yani ilk golde. İlk gol müydü? Sol taraftan. Topu istese öyle bir atamaz öbür tarafa.
1: Sakan'ın attığı golü diyorsun sen. Galiba
0: Bakayım.
1: ya 5 ya da 6. gol olması lazım.
0: Yok, enter sayıdan o Gordon aldı ya topu. Bak bak şimdi bak. Bak hop, böyle bir şans olur mu ya?
1: Hocam şans mı?
0: Ya oraya atamaz onu.
1: Yani
0: yok öyle.
1: kontrol mü yoksa
0: Yok
1: bu?
0: öyle, kontrol edemez o. Yani o
1: Ya bu seviyedeki oyuncular
0: oraya,
1: için yapamaz diyemem. Ben hani
0: ya şu anda onu öyle yapmadı o. O dönüp vurmak ister oraya, ama top öyle güzel gitti ki ya istemeden çok güzel bir hareket yaptı. Ya bir de baksana, hiç adamlar yok, orta saha yok. Orada bir tanesi golden sonra ne yapıyor görüyor musun? Kızıyor. Ya koşsana oraya bak Allah aşkına. Bak orta sahada kaç kişi, bak 1, 2, 3, 4 kişi yok. Görüyor musun?
1: Ya maçı
0: 3, 3.
1: canlı izlerken bu arada zaten İngiltere'nin çok maçı sürklase edeceği ilk dakikadan itibaren belliydi, ama 7 farklı bir mağlubiyet. Bu arada burada da Kovacic'in kaçırdığı inanılmaz bir pozisyon var.
0: Evet.
1: Yani belki gol olsa bilmiyorum, hani
0: Ya.
1: skor ne kadar değişirdi, ama bu da belki de Hırvatların böyle direncini daha da kıran, kendi adına pozisyonlardan birisi olmuş olabilir. Burada golü bulsa belki biraz daha dirençli olabilirlerdi.
0: Ama hiç savunma anlayışı hiç sıfır ya. Baksana nasıl çalımıyorlar, o rahat rahat ort geçiyorlar. Baksana adam orada bomboş. 2'ye 2 kalmışlar. Herkes birbirine şey, suç buluyor sen falan filan diye. Ya
1: Yok,
0: cezası aslında.
1: Hırvatistan'da problemler var. Yani Bilic'in işi kolay değil. Tabii galibiyeti var bu grupta Hırvatların. 3 puanı var. Çekya'yı mağlup etmişlerdi deplasmanda. Bu nedenle yani grupta sonuncu olacağını düşünmüyorum Hırvatistan'ın. Ama işte Uluslar Ligi'nde hep konuşuyoruz. Ligi grubu daha doğrusu kaçıncı bitireceğin, hangi averajda bitireceğin, kaç puan toplayacağın, bunların hepsi çok önemli. Hırvatların tabii biraz daha avantajı var, ama bu farklı mağlubiyet onların averajını biraz sıkıntıya sokmuş oldu. Şu anda eksi 9 averajı var. Hiç hız kesmeyelim. Gruptaki diğer maça gidelim. İspanya dolu dizgin yoluna devam ediyor. Dünya Kupası şampiyonunun ardından Uluslar Ligi'nde de oynadığı 3. karşılaşmadan yine Luis de la Fuente ve öğrencileri galibiyetle ayrılmayı başardılar. İspanya-Çekya maçının özet görüntülerini izliyoruz.
2: Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Olma. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da gol attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi

0: geldiğinde mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Nadiri kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi. Sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak. Serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Munoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermi Lopez. Roberto Fernandez kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Munoz girdi içeri. Victor Munoz keskiden döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Munoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: Evet, İspanya kazanmaya devam ediyor. Gruptaki puan durumuna bakacağız şimdi. Bu grup tabii biraz daha aslında tablonun net olduğu gruplardan birisi. İspanya zaten 3'te 3 ile yoluna devam ediyor. İkinci sırada İngiltere var. Onlar puanını 6 yaptı bugünkü galibiyetle. Hırvatistan 3 puanda kaldı. Çekya ise yoluna puansız devam ediyor. Çekya'yı aslında ilerleyen dakikalarda milli futbol takımımızdan bahsederken daha detaylı konuşacağız. Çünkü olası bir grubu sonuncu tamamlamamız halinde Çekya bizim en iyi 2 dördüncüden biri olabilme noktasında yeni statüyle birlikte muhtemel rakiplerimizden birisi. Aslında bugün belki de Çekya'nın daha farklı bir

0: mağlubiyet almasını bekliyorduk yani. Ve diliyorduk. Öyle olmadı. Üstüne bir de gol atmış oldular. Bizim açımızdan kötü oldu tabii ki bu. İngiltere 9 puan, 6 puan özür diliyorum. İspanya 9 puan, Hırvatistan 3 puan ve Çekya ise bu grupta 0 puanı buluyor. 3. hafta sonunda Lig A grup 3'te oluşan puan tablosu bu şekilde. Hocam devam edelim mi? Hız kesmeyelim. Çok da fazla vaktimiz yok.
1: Özet... Bir gol attılar. Kendi adam foul yaptı biliyor
0: 2-1
1: musun?
0: Iken evet. Çekya'nın attığı gol. 2-2
1: oldu ya. Hatta. Hiç kaleci bir hata yaptı. Ya adam gitsen oraya sarıl güreşçi gibi.
0: Kendi takımını aslında golden etmiş
1: etti
0: oldu.
1: Ya.
0: Doğru.
1: Hayretli ama
0: devamında da takım kaptanı itirazdan sarı kart gördü. Sonra ikinci sarı karttan kırmızı vesaire. Biraz Çekya için devamı o pozisyondan sonra şanssız oldu.
1: İspanyolları tuttuk bugün.
0: Evet, daha farklı kazanmasını istiyorduk. Evet. İngiltere gibi aslında farklı bir galibiyet görsek daha iyi olurdu ama birazdan daha detaylı zaten statüden bahsedeceğim. Çok fazla vaktimiz yok. Vaktimizi de verimli kullanmak adına Lig B Grup 1'e gidelim. Değerli izleyenler, Kuzey Makedonya deplasmanındaydı İskoçya bu akşam Lig B'de ve bu deplasmandan 2-0'lık sonuçla İskoçlar 3 puan almayı başardı.
2: Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'ye karşı karşıya gelecek. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski bekletmeden gelişine çok sert vurdu. Robertson bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor. Dimitrievski. Vuruş geldi. Top ağlara gidiyor. Gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de, İskoçya perdeyi erken açıyor. McKin. Gilmore pası verdi. Çok düzgün bir vuruş. Kieran Bowie'den. Ve sahaya giren bir minik dost. Yerde kaldı Gerentuk ve karar penaltı. Gerentuk ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Gerentuk yerde kaldı. Karar penaltı. Pozisyonu izleyecek François Letexier. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Letexier. Ve penaltıyı iptal ediyor. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı. Letexier'e faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Miyoski devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Letexier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Miraylı uzun sürdü. Letexier'in monitör başındaki mesaisi. Tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde. İşaret geldi. John McKean. McKean ve gol. John McKean 2-0. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 yakalıyor.

0: Dmitrievski bu kez çaresiz kaldı. Top ve kaleci ayrı noktalarda. İskoçya'nın ikinci golü penaltıdan John McKean'e geliyor. Robertson'dan pas hatası. Faul kararı geldi ve kart da çıkacak. Kırmızı kart. Kırmızı kart Scott McKenna'ya. 10 kişi kalıyor İskoçya. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. François Letexier'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın. İki teknik adam Sedlowski ve Pokonjoli görüntüde.
1: Özet görüntülerle devam ediyoruz. Lig B Grup 1'de İsviçre ise sahasında Slovenya'yı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti.
2: Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko önünde bir alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Bir potnik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko... Bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası. Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor. Kimilerine göre dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Amduni. Amduni geçti. Amduni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Vipotnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut, Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Jan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amduni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya.

0: Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abisher. Manzambi. 2'dir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak 3. gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta.
1: Evet, gruptaki puan tablosuna da hep birlikte bir göz atalım. İsviçre yine bu grupta 3 maçta 3 yaparak, 3 maçta 3 galibiyet alarak 9 puan yapmayı başardı. Slovenya ve İskoçya 4'er puanı var. Makedonya, Kuzey Makedonya şu anda puansız ve -7 averajla Lig B grup 1'de puan tablosu bu şekilde. İsviçre'nin ciddi anlamda domine ettiği bir ilk 3 hafta gördük Lig B'de grup 1'de. Yavaş yavaş son bölüme giriyoruz. Biraz uluslararası Liginde yeni formatı hocam anlatmak istiyorum. Neden? Çünkü biz kötü başladık, kötü performans gösteriyoruz ama kalan maçlarımız önemli. Neden önemli? Bunu belki ifade etmekte fayda olabilir. Şimdi değişen formatla birlikte Uluslar A Ligi'nde gruplarını ilk iki basamakta bitiren takımlar çeyrek finale yükseliyor. En iyi 2-3. A Ligi'nde kalmaya devam edecek. En kötü 2-3. ve en iyi 2-4. B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 4 takımla playoff oynayacaklar. En kötü 2-4. direkt olarak B Ligi'ne düşüyor. B Ligi'nin ise 4 grup lideri direkt olarak A Ligi'ne yükselecekler. 2028-2029 Uluslar A Ligi'nde ise 18 takım mücadele edecek. Yeni döneminde takım sayısı da 16'dan 18'e çıkacak. Lig A'dan bahsediyorum elbette. Peki gruplarında, yani A Ligi'ndeki 4 grupta son basamakta bulunan takımların performansına bir de bakalım. Çünkü orada en iyi 2 grup 4.sünden biri olabilmek çok kıymetli. Bizim işimiz şu an için zor gözüküyor ama imkansız değil. Her gol, her puan çok kıymetli diyoruz. Hocam Galler'in bir galibiyeti var. Onlar zaten çok ciddi bir avantaja sahipler bu anlamda. Sırbistan, Çekya, Türkiye şu anda Lig A'daki puansız 3 takım. -4 averajı var Sırbistan'ın. Çekya -5, Türkiye ise -7 averajda şu an bu anlamda son basamakta. Bizim averajımızı düzeltmemiz ve mutlaka puan, hatta galibiyet almamız gerekiyor. Son 30 saniye çok kısa bir yorum alayım senden. Şimdi noktalayacağız.
2: Bizim yapacağımız ne var biliyor musun? Orta sahayı çok güçlü tutacağız. Ben isim de vereyim. Ben olsam İsmail, Salih, Melih.
1: Şimdi üçüyle oynarız.
2: Üçüyle oynarım. Birer puan, en kötü birer puan alırım. Hatta içeride belki bir takımı da yenebiliriz yani İtalya'yı da. Yani en kötüsünü söylüyorum bak.
1: Üç ya maçımız ama, daha var. Ya belki
2: bizde
1: ama,
2: ya bizde şöyle bir şey var. Biz nasıl gol atacağız? Pozisyona giremiyoruz. Ya ofansif adamları koyuyorsun orta sahaya. Şimdi bir çocuk koydu. Genç. O çok iyi Bartu. Bir futbolcu Bartu. Süper. Ama 6 numara oynuyor. 6 numara. 40 seneki 6 numara var ya evvelki.
1: Evet.
2: Öyle oynuyor. Öyle şey olur mu ya? Cebinde birinin o 2 tane gol atıyor.
1: Peki hocam.
2: Orta sahamız yok.
1: Başarılar dileyelim. Zaten daha konuşacağız. Pazartesi akşamı İtalya-Türkiye mücadelesi. Millilere kalan 3 maçta şimdiden başarılar diliyoruz. Biz son sayfayı noktalıyoruz. Hocam teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Son sayfanın sonuna geldik değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. İyi geceler.

0: Vuruş ve gol!
1: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
0: Rakibinden kurtardı, vurdu ve golü attı.
1: Vedat Muriç'li Kosova.
0: Mükemmel bir gol!
1: Pristine'de Avusturya'yı konuk edecek.
0: Kaleyi düşündü, topu alırdı, gol!
1: B Ligi 3. gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.

Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. Juan Mata bir dönem Galatasaray'da da forma giydi. O da burada. Real Oviedo bu şehrin takımının altyapısından yetişmiş bir futbolcu. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına, bu neslin, bu dönemin kaptanına, dünyada yılın futbolcusuna Dünya Kupası'nı takdim etti. İki eski efsane, Santi Cazorla ve Juan Mata. Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Antonin Kinski, babası da yine aynı isimde Antonin Kinski, Euro 2024'te bronz madalya kazanan Çek Cumhuriyeti milli takımının kalesini korumuştu. 2024'te daha önce kadroya davet edilmişti ama ilk kez koruyor Çekya kalesini Antonin Kinski. Luis de la Fuente bugün de İspanya kazanırsa Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçtan da ilk kez galip ayrılmış olacak. İlk teknik direktör, İspanya teknik direktörü olacak. Şimdi iyi bir top geldi. Henüz ilk dakika. Lamine Yamal İngiltere'ye ve Hırvatistan'a maçın ilk dakikalarında gol atmıştı. Yine yaklaştı. Bu kez biraz erken davrandı belki. Biraz daha zorlayabilirdi pozisyonu. Laporte karşıladı. Rodri döndü David Raya'ya. Rodri. Laporte, Lenormand, Fresneda, tekrar Laporte, ekranlarında yine güzel bir futbol akşamı değerli izleyiciler. Uluslar Ligi heyecanı. A Haber, A Spor ve ATV ekranlarında devam ediyor. Laporte. Norman verdi. Ivan Fresneda ilk kez koruyor sağ bekte. İspanya'nın kalesini.

Laporte. Dani Olmo bıraktı Rodri'ye. İki maçı da gollü geçti İspanya'nın. 5 gole sahne oldu İngiltere'yi. Nefis bir maç sonunda Wembley'de 3-2 mağlup ettiler. Hırvatistan'ı Sevilla'da oynanan maçta 4-1 ile geçtiler ki Hırvatistan maçının 11'inden 9 değişiklik var bugün ilk 11'de. Bunlardan biri Fabian Ruiz bu arada. Eşi ilk çocuklarını dünyaya getirecek. O yüzden apar topar kamptan ayrıldı ve Paris'e gitti değerli izleyiciler eşinin yanına. Yine savunmada görev yapan Kubarsi'yi dinlendiriyor bu karşılaşmada De La Fuente. Alex Kral. Fran Garcia'dan top dışarıda. Fran Garcia sol bekte, o da sakatlanan Grimaldo'nun yerine milli takıma çağrılmıştı. Bugün şans buluyor. Real Betis'li oyuncu. Az önceki şık dönüş Lucas Ambros'tan. Nefis bir bacak arası izledik. Alex Baena'nın bacakların arasından topu geçirdi. Anderlet'te forma giyiyor o da. Santi Denia'nın ilk kez A milli takıma çağırdığı 3 isimden biri Lucas Ambros. Lamine Yamal. Pedri'nin pası güzel yere gitti. Savunmadan döndü Dani Olmo'nun şutu. Dani Olmo bir kez daha savunma. Hızlı çıkma çabasında Çekya ama hemen Rodri'den bir baskı geldi orada. Alex Baena. İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. Dördüncü golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. Antonin Kinski ilk milli maçında mükemmel bir gol yedi. O da uzun süre unutmayacak kuşkusuz bu anı. De La Fuente halen şaşırabiliyor Lamine Yamal'ın attığı bir golün ardından. Ne yapabilirim ki? Her türlü atıyorum diyor Lamine Yamal. Alex Kral. İsabetli değil pası. Taç İspanya'nın.

yükseltti Fran Garcia. İspanya 1-0 önde Çekya karşısında. Rodri, Lamine Yamal. Pedri nefis döndü. Sol kanada bıraktı şimdi Fran Garcia orada. Fran Garcia iyi getirdi 3. bölgeye. Alex Baena tekrar Fran Garcia yerden çevirdi. Dani Olmo, dönen top Pedri, şimdi Rodri savunma uzaklaştırıyor. İspanya iyi başladı, golü buldu,

Laporte, Lenormand, şimdi Lamine Yamal yine üst düzey bir motivasyonla mücadele ediyor. İspanyollar, Pedri döndü sol kanada. Alex Baena araya girmeye çalıştı. Lingard alamadı topu. Rodri Dünya Kupası'nı da kazandıktan sonra oyuncular Luis de la Fuente'ye sormuş. Daha ne yapacağız? Kazanacak ne kaldı ki? Demişler. Luis de la Fuente de Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını hatırlatmış. İngiltere maçı var sırada. Onu kazanmamız gerekiyor demiş. Böylesine her şeyi kazanan oyuncu grubunu motive etmek biraz kolay olmasa gerek. Şimdi Lingard. Alex Kral kazandı orada ikili mücadeleyi. Döndü sağ kanada şimdi. Saçek bıraktı. Radosta sıyrılamadı Fran Garcia'dan. Tat Çekya'nın. 10 dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. A Haber ekranlarında İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. Az önce işte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Saçek. Saçek'in ortası David Raya.

Savunma arkasına nefis kontrol, nefis aşırtma dışarıya. Bayrak davada. Offside kokuyordu zaten Lamine Yamal. Çekyan'ın işi bir hayli zor. Lamine Yamal yine çok hırslı, çok istekli, çok arzulu.

Ford, Lenormand, iki Fransa doğumlu stoperi, İspanya'nın David Raya. İngiltere karşısında ve Hırvatistan karşısında ikinci dakikalarda gol atmıştı Lamine Yamal. Bugün de altıncı dakikada ağlar havalandırdı değerli izleyiciler. Dört gol bir asiste ulaştı şu ana kadar Uluslar Ligi'nde. Rodri. İspanya'da Nico Williams da Hırvatistan maçından sonra sakatlığından dolayı kamptan

Ayrıldı değerli izleyiciler. Yine Ferran Torres de sakatlığından dolayı yok, İspanya'da Paris'e döndü tedavisi için. Alex Baena şimdi. Alex Baena. Antonin Kinski'nin üzerine gitti top. Tottenham Hotspur'un kalecisi Kinski. Pedri. Tekrar aldı Pedri. Carlos Tartiere stadyumu 11 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapıyor. Slovakya'yı 2-0 yenmişlerdi 2015 yılında burada. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Slama'dan dışarı gitti top. Yablonet forması giyiyor da. Lenormand'a geldi savunmadan Atletico Madrid'li oyuncu. İki kaptan Krejci Rodri'yi savunuyordu, bıraktı şimdi. Orta geldi Lamin Yamal'dan. Kinski tokatladı topu, çıkardı tehlikeli bölgeden. Alex Baena. Fresneda. Pedri. Olmo. Rodri. Alex Baena. İçeride Roberto Fernandez var. Orta. Kinski'de kaldı top. Babadan oğula geçen bir milli takım. Kaleciliği. Antonin Kinski. %78 ile topa sahip oldu İspanya şu ana kadar. Kinski'ye yoğun bir baskı var. Soğukkanlı iyi döndü. Krejci yükseltti şimdi. Mihail Saçek. O da 5 yıl sonra tekrar A milli takıma alındı. Linger. Halupek'ten Saçek'e. Krejci Wolverhampton'da forma giyiyor da Championship'te, ki Wolverhampton tarihinde oynayan ilk Çek oyuncu Krejci. Sol kanada döndüler. İyi çıktılar. 6 oyuncu ile ileride Çek ya. Uzaktan bir şut denemesi dışarıya. Linger kendi şansını denemek istedi. İşte Kinski az önce, Alex Baena ve Roberto Fernandez onu bir hayli rahatsız etti. Sıkıştırdılar orada. Ama yapabileceği belki de en doğru hareketi yaptı. İyi döndü burada. Ama bu kadar ayağında tutması büyük bir risk arz ediyor şu anda. İspanyollar bu baskıya devam edecekler. Onu zorlamaya devam edecekler kesin. Rodri. İyi paslar yine. Dani Olmo aldı. Dani Olmo gelmedi Pedri'ye. Araya girdi Alex Kral. Linger. Esneda döndürmedi onu. Lenormand. Pedri. Ivan Fresneda da Sporting Lisbon forması giyiyor. Fran Garcia. Pedri. Pedri sokuldu ceza sahasına. Pedri. Kinski çok rahat vurdurdu. Çek savunması Pedri'ye. Serbest vuruş kullanacak Çek ya. Jack. Lamin Yamal'dan nefis bir gol izledik 6. dakikada değerli izleyiciler.
Kinski kendini hazırladı. Gardını aldı ama buna rağmen topu ağlarla buluşturmayı bildi Lamine.

Al. Alupek. Rados'tan kontrol etmeyi başaramadı. Laporte, baskı var. David Raya. Şimdi test edilen de David Raya oldu. O da doğru hamleyi yapabildi. Fresneda. Rodri. Rahat çıktılar yarı alanlarından. Fran Garcia. Alex Baena. 2024'te Olimpiyat altın madalyası kazanan İspanya milli takımının oyuncusuydu Alex Baena ki şu anki Çekya teknik direktörü Santi Denia'nın da öğrencisiydi o dönem. Yarı sahasından Marsek'le çıkma çabasında Çekya. Radosta. Lamine Yamal oralara kadar geldi ve topu kazandırdı arkadaşlarına. Rodri şimdi. Rodri. Baena. Tekrar Rodri. Dani Olmo. Dani Olmo. Pedri'nin arkasında kaldı top. Alupek. Uzağına attı Alex Kral'ın kademede. Laporte var.

20 dakikayı geride bırakıyoruz değerli futbol severler. Uluslar Ligi A grubu mücadelesinde, A Ligi mücadelesinde İspanya Çekya karşısında 1-0 önde. A Haber ekranlarında dünya şampiyonu maça hızlı bir başlangıç yaptı. 6. dakikada Lamine Yamal'la golü buldu. Öne geçti Çekya karşısında. Fresneda'dan müdahale var. Luis de la Fuente ve Santi Denia yıllarca genç takımlarda İspanya'da birlikte çalıştılar. Santi Denia hatta bir dönem neredeyse 200 günü birlikte geçirdiklerini söyledi maç öncesindeki basın toplantısında. İki eski çalışma arkadaşı bugün birbirlerine rakip. Meksika dalgası Carlos Tatiere'de. Rodri. Bu dönemlerde, bu aylarda genelde biliyorsunuz hazırlık maçları oynanıyordu milli takımlar arasında. Biraz daha anlamlı hale getirmek için UEFA Uluslar Ligi'ni organize etti. Hazırlık maçları yerine daha ciddi resmi maçlar oynuyor artık milli takımlar. İlk iki direkt çeyrek finale yükselecek. Mart ayında çift maçlı çeyrek final maçları oynanacak. Yarı finale yükselen takımlar da Haziran ayı içerisinde Aralık ayında açıklanacak bir ülkede karşı karşıya gelecek tek maç üzerinden ve yine finalde de Haziran ayında şampiyon belli olacak. Finalin ardından evet yükleniyor şimdi İspanya bir kez daha. Rodri. Lenormand. Laporte.

İspanya'da ileri uçta Roberto Fernandez de ilk kez A milli takım formasını giyiyor bu akşam değerli izleyiciler. İspanyol'da görev yapıyor ki 2023-2024 sezonunda 2. ligde 20 gol atmış Malaga'nın La Liga'ya yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. İspanyol'da da ilk 6 lig maçında 6 gol attı bu sezon Roberto Fernandez. Slama bıraktı Linger. Çekya'da beraberlik arayışı. Krejci. Alupek. Ambros bıraktı. Alupek tekrar. Saçek. Radosta. Tak Çekya'nın. Kral döndürmedi onu Pedri. Baskı Saçek'ten tekrar kazandılar topu. Matsek döndü geriye Krejci'ye. Slama. Linger. Blažek gitti aldı topu. Blažek. Bayer Leverkusen'le 2023-2024'te Bundesliga şampiyonluğu yaşadı Blažek. Hoffenheim'da forma giyiyor. Fran Garcia. Rodri. Alex Baena. Uzun pası isabetli değil. Rodri'nin faulü var. Ambros'a. Santi Cazorla ve Juan Mata ikilisi. Biri Real Oviedo altyapısından yetişti Juan Mata. Diğeri Real Oviedo'da geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktaladı Santi Cazorla. 2010 Dünya Kupası'nın sahibi iki İspanyol oyuncu.

Alex Bayına. Lenormand. Lamine Yamal. Nefis bir dokunuş. Harikulade bir pas geldi Dani Olmo'ya. Onun ortası, dışarıda top, korner. Lamine Yamal'ı izlemek büyük keyif. Harika bir pas. Dokunuş, şiddet, topun hızı tam kıvamında, golde olduğu gibi. Köşe vuruşunu. Orta geldi, kafa dışarıya gitti. Laporte kafayı vuran oyuncu. Eylül 2025'te Atletik Bilbao'ya döndü tekrar Laporte. 2018'de ayrılmıştı kulüpten. İspanya'nın bugün kalesinde David Raya var. İlk iki maçta kalesini koruyan Unai Simon geldi ekranlarınıza yedek kulübesinde bugün. Garcia.

Bayana'nın pası, Fran Garcia. Fran Garcia çevirdi ortaya. Alu pek uzaklaştırdı. Alex Kral. İyi döndü Alex Kral. Rodri'nin savunmasında yerde kaldı. Faul var Rodri'den. Pedri ve Dani Olmo ile birlikte bugün orta sahayı aldılar. 3 Barcelonalı İspanya milli takımının orta sahasındalar. Güzel bir hareket. Alupek'ten Alex Baena'da kaldı top. Roberto Fernandez bıraktı. Faul var Dani Olmo'ya. Faul yapan Roman Matsek. Sparta Prag'ın oyuncusu. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Pedri, Lenormand. Yamal. Kaçırdı ayağın altından. Üçüncü maçta da oynatıyor Lamin Yamal'ı. Ruiz de la Fuente. Dokuz değişiklik yaptı Hırvatistan maçının 11'inden ama Lamin Yamal'ı yine sürdü sahaya. Lojek, Matsek, iyi top. Alamadı Rados'ta, bırakmadı Fran Garcia.

kaybı geldi. Şimdi ceza sahasına Linger'a doğru. Linger yerde kaldı. Faul bekliyor Çek oyuncular. Fresneda sinirli Linger'a kendini bıraktığı görüşünde devam ettirdi. Vasilis Fotias. Pedri. Dani Olmo. Tekrar Pedri. 3 Barcelona'lı üçgeni kurdu. Şimdi Pedri döndü Alex Baena'ya. Alex Baena. Tekrar Pedri. Şimdi Olmo. Dani Olmo. Sendeledi ama ayakta kalmayı başardı. Halupek itiyor mu? Faul bekledi. Dani Olmo. Taç bizim diyor. Ama hayır. İspanya kullanacak. Alex Baena. Rodri. Laporte. Pedri. Fran Garcia. Tekrar Pedri. Alex Baena. Rodri, Pedri, Dani Olmo, neler yaptı İspanya? Müthiş hücum, müthiş. Kinski ama durdurmayı başardı Dani Olmo'yu. Hücumu, hücum kurgusunu nefis ördü İspanya. Üzerine vuruyor Dani Olmo, Kinski'nin köşeleri bulabilse farkı ikiye çıkarabilir İspanya. Sert vurdu Dani Olmo. İyi refleks Kinski'den. Ön direkte karşıladı Bilojek. Alex Baena. Kinski.

yükseltti Fran Garcia'ya. Fran Garcia birebir de zorluyor Saçek'i. Top dışarıda, korner. Saçek'ten müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak İspanya.

Baena topun arkasında. Ceza sahası dışı. Lamine Yamal. Önceki üst kontrol ardından istediği gibi vuramadı topa. Fresneda yetişti. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2. Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Kaptanıyla 2-0'ı buldu İspanya. Pedri ve Rodri. İspanya 2, Çekya 0.

Oviedo'da, Carlos Tartiere'de, Lamine Yamal ve Rodri, iki Barcelona'nın oyuncusu ağlar havalandırdı değerli izleyiciler. Kiski şimdi. Pedri. Kaptıraya zora soktu kendini. Şimdi saç çek bıraktı. Yetişti orada Laporte. Dani Olmo. Lamine Yamal. Lamine Yamal hızlı dribling halinde. Lamine Yamal, Alex Baena'ya darbe açı. Alex Baena, Kinski, korner. Çok çabuk geldiler yine 3. bölgeye. Lamine Yamal getirdi topu, Alex Baena darbe açıdan fena da vurmamış. Kinski çeldi kornere. Rodri İspanya formasıyla 5. golünü attı. 2026'daki ilk golü bu milli formayla. 2 yıl aşkın bir aradan sonra ağları havalandırdı Rodri değerli izleyiciler. Lamine Yamal çok kötü bir köşe vuruşu izletti bize. Önce Slama'nın bacakların arasından böyle geçti top Alex Baena'ya. Topu çok iyi tipledi burada dar açıda Alex Baena.

Lenormand. İspanya'nın. Rodri. Raya. Blojek'ten yine baskı var Raya. Fran Garcia. Alex Baena. Fran Garcia tekrar. Topu kazandı. Blojek yükseltti içeri doğru. Lenormand karşılayan isim.

Roberto Fernandez. Topla en az buluşan oyuncuların başında geliyor şu ana kadar. Roberto Fernandez. İlk kez A milli takım formasıyla sahada. Saçek. Rodri. Dani Olmo. Krejci şimdi. Alex Kral.

Yaman'dan Lamin Yamal'a. Kresneda. Linger. Linger dönmeye çalışıyor orada. Fresneda'dan top dışarıda. Fresneda. O da Madrid doğumlu. Real Madrid altyapısından yetişti. Asıl çıkışını Valladolid'de yaptı. 2023'ten bu yana Sporting Lisbon forması giyiyor. Yıllar hariç resmi maçlarda 41 maçtır kaybetmiyor İspanya değerli izleyiciler. 90 dakikalar sonunda. Orta ceza sahasına şimdi Alex Baena'dan mükemmel bir kontrol. Alex Baena. Fresneda. Savunmada Slama karşıladı. Lenormand. Ile Fran Garcia arasındaki 2'ye 1'de başarı var. Fran Garcia çevirdi ortaya ceza sahası iç. Alex Baena kontrol edemedi topu. Matsek. Alupek. Saçek. Alupek tekrar. Alex Kral. Matsek geldi. Orada Roberto Fernandez kaptı topu ondan. İlk yarıda son dakikalar değerli futbol severler. İspanya 2-0 önde Çekya karşısında. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleri var. Carlos Tartiere Stadyumunda Oviedo'dayız. İspanya'nın kuzeyinde Asturias bölgesinde. Fran Garcia'dan Alex Baena'ya. Laporte. Jojek aldı topu. Linger. Pedri'nin faulü var.

0: uzun pası isabetli değil. Antonin Kinski'nin Çekya'nın henüz şutu yok. Lamine Yamal. Roberto Fernandez isabetli değil pası. Şimdi Hložek aldı. Hızlı çıkmaya çalışıyor Çekya. Pedri kapadı orada. Slama. Krejci. Kinski. Fran Garcia güzel indirdi şimdi Dani Olmo'ya. Dani Olmo yuvarladı Alex Baena'ya. Alex Baena şut dışarıya gidiyor. Lamine Yamal. Dar bir açıdan şansını denedi Lamine Yamal. Fernandez kale önünde hamle yapamadı topa doğru. İşte Rodri'nin farkı ikiye çıkaran golü değerli izleyiciler böyle geldi. Burada Pedri'nin ayağındaki topa Matsek dokunuyor. Evet, Matsek'ten gitmiş top değerli izleyiciler. Rodri'ye doğru daha net bir şekilde yakın gösterimde görebildik o pozisyonu. Az bir dakika ekledi Vasilis Fotias. Rodri. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yine arıyor. Lamine Yamal pas denedi. Uzaklaştırdı Saçek. Yerde kaldı Matsek. Hakem durdurdu oyunu. Sağ dizinden bir sıkıntısı var Roman Matsek'in. Hakem ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle İspanya soyunma odasına 2-0 önde gidiyor Çekya karşısında.
1: Uluslar Ligi'nde 4. maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor. Uluslar A Ligi 2. gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.

Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Bir kez daha hoş geldiniz A Haber ekranlarına. Laporte. Fresneda. Laporte. Tornillos ve Jeremy Pino. Anons ediliyor. İkinci yarıya iki değişiklikle başladı. De La Puente, Uyaz Osasuna'dan Liverpool'a geçti. Victor Munoz, Andoni Iraola döneminin ilk transferi oldu Liverpool'da.

Crystal Palace forması giyiyor. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Victor Munoz faul yaptı. Pozisyonda Slama'ya. Farkı bire indirme arayışı Çekya'da. Lukas Ambros. Kafayı vurdu savunma. Sonrasında Matseki'yi vuramadı. Ceza sahası için. Ya karambol yaşandı ve David Raya'da kaldı top. Ayağını uzatamadı topa Linger. Fresneda. Lenormand, Laporta. Pedri. Laporte. Baskı var Çek oyunculardan. Fresneda. Biraz doladı ayağına. Linger'ın faulü yetişti imdadına. Neredeyse kaybediyordu topu Fresneda. İşte az önce Linger. Kale önünde. Burada ayağını uzattı ama dokunamadı topa.

çıkıyor Norman. Raya. Fran Garcia iyi aldı. Şimdi dribling halinde. Fran Garcia çok hızlı geçti orta alanı. Bıraktı Alex Bayena'ya. Düzeltiyorum orada. Jeremy Pino aldı topu. Sağ kanat atak yönü. Victor Munoz. Munoz çevirdi ortaya. Şut kalecide kaldı. Kinski. Roberto Fernandez'in şutu. Victor Munoz. Kale çizgisinde. Çevirmeyi başardı topu çıkmadan. Roberto Fernandez böyle dokundu. Kinski iyi kapadı köşeyi. Matsek. Krejci. Slama. Yerden güzel bir top, tehlikeli bir top. Laporte'dan döndü. Baskıyla tekrar kazandı topu Çekya Matsek. Roman Matsek, Pedri dokundu. Victor aldı topu. Dribbling halinde, iyi taşıyor Victor. Önünde Roberto Fernandez var. Solda Pino. Hızlı bir top oldu Jeremy Pino için. O da Villarreal altyapısından yetişti. İki sezondur Crystal Palace forması giyiyor. Profesyonel ilk maçını da Sivasspor'a karşı oynamıştı Jeremy Pino. 2020 yılında Villarreal'in 5-3 kazandığı Avrupa Ligi mücadelesiydi. Fresneda, Dani Olmo, Laporte, Jeremy Pino, Victor Munoz. Fresneda'dan Lenormand'a

Uzun pasa hareketlendi şimdi Victor. Victor Munoz. Dani Olmo boş aldı topu. Rodri de geldi. Dani Olmo. Tekrar Victor Munoz. Fresneda'dan Pedri'ye. Pedri bıraktı. Dani Olmo'nun pası geçmedi. Krejci kapadı orada. Faul var. Fresneda'dan. Isınan İspanyol oyuncular. Fermin Lopez. Mark Kubil. Standlardan ikisi. Slama. Linger'la duvar pası başarılı. Slama. Rodri dokundu. Victor Munoz'dan da Lenormand'a. Uzun pas şimdi. Karşılayan Halupek savunmada. Yerde kaldı Pedri. Devam ediyor oyun. Rodri. Yeremi. Dani Olmo. Altı oyuncu ile ileride şimdi İspanya. Yeremi Pino. Ortaya. Ceza sahası Pedri. Tehlike devam ediyor İspanya adına. Gözler hakemde. Kale vuruşu kullanacak Çekya. Yeremi Pino yerde kaldı. Halupek'le girdiği mücadele devam ettirdi Vasilis Fotias. Krejci. Lojek güzel dokundu. Linger yetişmeye çalışıyor. Yetişti sağ tarafa doğru, açtı oyunu şimdi. Hareketlendi Radosta. Çekya geldi. Farkı bire indirmek için ceza sahasına. Alex Kral'a gelmesine izin vermedi Rodri. Yeremi Pino. Rodri.

Lenormand. Bu milli arayı Hırvatistan deplasmanında kapayacak İspanya değerli izleyiciler. 6 Ekim'de. Sonra Kasım ayında iki maç daha oynanacak ve grup karşılaşmaları tamamlanacak. Çekya deplasmanı ve ardından da evinde İngiltere'yi ağırlayacak İspanya. Çekya'da İngiltere deplasmanıyla kapatacak bu milli arayı değerli izleyiciler. Sonrasında İspanya'yı konuk edecek ve Hırvatistan deplasmanına gidecek son maçında. Garcia, Alex Kral aldırmadı Roberto Fernandez'e. Krejci. Lingard'a doğru güzel bir top. Fresneda geldi karşısına. Taç. İspanya'nın diyor hakim. Son müdahale Lingard'dan dedi. Oyuncu değişikliği var Çekya'da. İki değişiklik olacak. Nadiri oyuna girecek. Çerf'le birlikte Nadiri Rangers forması giyiyor. Onun için de özel bir gece değerli izleyiciler. Matsek çıkıyor ve Ambros kenara geliyor. Nadiri ve Çerf oyun.

da Ryan Naderi. İlk milli maçı bu Naderi'nin. Metre 94 santimetrelik boyuyla Çekya'nın santriforu Ryan Naderi. Krejci'nin burada faulü var Roberto Fernandez'e. Bazı evrak işlemleri sebebiyle milli takıma geç katıldı Naderi. 29 Eylül'de ekibe katılabildi değerli izleyiciler. Bugün de ilk kez formasını giyiyor Çekya'nın. Şimdi Victor Muñoz. Kötü vurdu Victor Muñoz. Mikel Merino oyuna girecek az sonra. İspanya'da da yine iki değişiklik hazırlığı var. Son talimatları alıyor Mikel Merino.

Onur Pek, Alex Kral. Klošek indiremedi topu. Nader'i düzeltiyorum, indiremedi orada. Almanya doğumlu, Dresden doğumlu, annesi Çek, babası Bulgar. Nader'inin Fran Garcia, Pedri'ye doğru. Yeremi indirdi tekrar Pedri. Rodri. Pedri. Dani Olmo. Victor Munoz'u düşündü. Kinski yakalayamadı topu ama. Yine de şans yanında. Çekya'da kaldı top. İyi fırladı kalesinden. İyi hamle yaptı ama topu alamaması da bir hata. Lopez de oyuna girecek. Luis de la Fuente iki değişiklik yapacak. Mikel Merino ile birlikte oyuna dahil olacaklar. Laporte. Rodri. Roberto Fernandez. İlk pozisyonunu arıyor. Kaybetti açısını. Yeremi. Pedri, şimdi Rodri, Fresneda, Dormunios, hakemin düdüğü var, serbest vuruş kullanacak İspanya. Fernandez Krejci mücadelesi. Slama dokundu topa. Fresneda, Linger. Fresneda yetişti, döndü Raya'ya.

Rodri. Pedri. Aldırmadılar Pedri'ye. Yükleniyor şimdi Çekya. Derinlemesine bir top. İyi takip etti orada. Fresneda.

eski. Radosta'yı düşündü. Fran Garcia ile mücadelesinde faul bekledi Radosta. Laporte. Pedri. Victor Muñoz. Winger. Fresneda yapıştı ona. Faul yaptı Fresneda. Radosta. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle İspanya'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli izleyiciler. Çekya karşısında Rodri. Fran Garcia'dan Yeremi'ye, tekrar Fran Garcia. Laporte. Roberto Fernandez dokunamadı. Halupek şimdi hemen oynadı. Yükleniyor Çekya. Hložek. Hložek nefis pas. Radosta. Radosta hamle yaptı ama alamadı topu. Çok önemli bir fırsattı Çekya için. Güzel oynadı Radosta ile Hložek. Farkı bire indirmeye çok yaklaştı Çekya. İspanya deplasmanında nadir buldukları pozisyonlardan biriydi.

Lingard. Topu kazandı Çekya yine. Alex Kral. Alupek. Dosta araya girdi Pedri. Şu pas karşılayan Krejci oldu. Dani Olmo. Fresneda. İsabetli değil Fresneda'nın pası. Top kaybı geldi. Nadiri şimdi. Nadiri ortaya doğru döndü. Laporte bıraktı Pedri'ye. Fran Garcia. Yeremi. Yeremi Pino. Dani Olmo. Sağında Victor Muñoz var. Yuvarladı ona. İspanya Rölantiye'ye aldı maçı. 2-0 öndeler. Çok fazla sıkmıyorlar kendilerini. 3'te 3 yapmaya yakınlar.

Taç kullanacak Çekya. Evet, değişiklikler şimdi olacak. Dani Olmo geliyor kenara.

oyundan çıkıyor. Fermin Lopez ve Mikel Merino oyunda değerli izleyiciler.

Ojek topu çıkarmayı başardı. Alex Kral, Ojek şutunu attı raya. Çekya'nın ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçiyor bu da değerli izleyiciler. Şimdi Victor Muñoz. Fermín López, Jeremy Pino, dışarı gitti top. Roberto Fernández dokunamadı topa. Hamle yaptı ama yetişemedi. Çok güzel top Fermín López'den, Jeremy Pino'dan da aynı şekilde ortaya. Pas içine böyle çevirdi. Kaleye doğru da gidebilirdi top. Ağlara da gidebilirdi. Üçüncü gole yaklaştı İspanya.

Moreno, Fran Garcia. Kaderi kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bir indirdi. Sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. David Raya'yı böyle geçiyor Slama. İspanya 2, Çekya 1. Puan çıkarma adına umutlanıyorlar İspanya deplasmanında bu golle. Santi Denia'nın ekibi, İspanyol hocanın ekibi 2-1'e getirdi skoru. Laporte. Jeremy Pino'dan Fran Garcia'ya. Fran Garcia top dışarıda. Korner. Out istiyor. Fran Garcia çaptığı görüşünde oyuncular. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Son 20 dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. Laporte. Bu arada karar değişti. Evet, incelemenin ardından out olarak değişti karar. Son müdahale Fran Garcia'dan. Çekya'da oyuncu değişikliği olacak. Sadilek oyuna girecek. Pavel Buka da kenarda.

kez. Neden? Top kaybı, kale boş. David Raya. Linger vurdu, David Raya yetişti. Hata geldi Raya'dan. En sonunda yaptı o büyük hatayı. Laporte indirdi, şimdi Rodri. Victor Muñoz. Hakem. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Alex Kral kenara geldi. Sadilek oyunda. Radosta'nın yerine de Buha oyuna giriyor. Rodri şimdi geldi. Az önce Merino'nun pası zor duruma soktu İspanya'yı. Santi Denia, İspanyol teknik adam. Takımı umutlandı. İspanya'dan puan alma adına. İspanya'nın oyunu Rolantiye'ye almasının cezalandırmasını yapabilecek mi bakalım? Çekler. Linger. Slama yükseltti. Linger tekrar. Slama. Golün sahibi. Sadilek.

Krejci. Slama. Taç İspanya'nın. Bir değişiklik daha olacak. İspanya'da Luis de la Fuente Zubimendi'yi oyuna alacak. Lenormand'dan şimdi Fresneda'ya, Fermin Lopez, güzel bir vücut hareketi, vitesi arttırdı Fermin Lopez. Fermin Lopez, Victor Munoz'a. Victor Munoz, Fermin Lopez duvar pası denemesi, Krejci kademede, Fermin Lopez'den geldi müdahale, sonrasında top dışarıda.

Zubimendi giriyor oyuna. İspanya'nın ikinci golünü attı Rodri. Beşinci değişikliği yapıyor De La Fuente. Zubimendi oyunda. Zubimendi. Laporte, Mikel Merino. Zubimendi tekrar Laporte'a. Baskı geldi. Lingard'dan yoğun bir baskı. Şimdi topu alan Lenormand. Fresneda. Fresneda. Victor Muñoz yerde kaldı Slama. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Yoğun bir baskı yaptı Çekler ve istediklerini de aldılar. Serbest vuruş kullanacaklar. Victor Muñoz faul yaptı. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol. Çok ilginç. Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Pozisyon bu. Bir faul kararı geldi. David Raya'nın hatası burada işte. Topu kontrol edemedi. Nader'i geldi, tamamladı, ağlara yolladı. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Vasilis Fotias'tan değerli izleyiciler. Kalabalık içinde yaşanan pozisyondan bir faul çıktı. Reci. Fermín López. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Son 10 dakikaya girdik değerli izleyiciler. İşte Lenormand'a yapılan faul böyle değerli izleyiciler, bu pozisyonda. Orta geldi, ceza sahası karşılıyor Çekya savunması. Nader'i yükseldi. Hložek. Sadilek geriye döndü. Halupek'ten Krejci'ye.

Akşer bıraktı Alupek'e. Alupek acı içinde yerde kaldı. Çeke yükleniyor bu arada. Kritik bir müdahale Benino'dan. Oyun biraz sertleşti. Sarı kart. Sadilek sarı kart görüyor.

Yeremi'ye yaptığı faulün ardından sarı kartı gördü Sadilek. Fermin Lopez'i düşündü Krejci. Linger. Çekya. İlk puanını arıyor. İspanya deplasmanında değerli izleyiciler. Tacı İspanya'ya verdi hakem. Santi Denia sinirli. Silis Fotyas'a söyleniyor Santi Denia. Loşek. Merino'da kaldı top. Ondan Fermin Lopez'e. Roberto Fernandez'i düşündü. Çok uzağına gitti top. Krejci. Nay Simon. David Raya. Her ne kadar faul sebebiyle ağlara giden top gol geçerliliği kazanmasa da çok büyük bir hata yaptı. Alabileceği bir topu alamadı Raya. O yüzden de reji, yönetmen Unai Simon'u ekranlara getiriyor. Bir de yaklaşık 10 dakika önce yine uzaklaştırmaya çalışıp rakibine kaptırdığı bir top vardı David Raya'nın. Fresneda. Dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Evet. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Bir sarı kart daha çıktı bu arada Santi Denia'ya. İngiltere karşısında da Pavel Schultz kırmızı kart görüp 10 kişi bırakmıştı Çekya'yı. Bu maçı da 11 kişiyle tamamlayamıyor Çekler. Fresneda. Luis de la Fuente. Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta 3 galibiyet alan ilk İspanya teknik direktörü olacak. Öyle biterse Merino. Fresneda. Victor Muñoz. Fermín López.

Zubimendi, Fran Garcia, Yeremi, Laporte. Yeniyor İspanya şimdi.

Pino. Sağ tarafa döndü Victor Muñoz. Düzeltti, vurdu, direğin yanından dışarı gitti. Köşeyi düşündü Liverpoollu Victor Muñoz. Bulamadı çerçeveyi. Uzun bir süre sonra ilk kez pozisyona girdi İspanya. İspanya'nın Jošek bu arada çıktı oyundan. Deniya, İspanya 6 yaş milli takımlarıyla Avrupa şampiyonluğu yaşamış. İspanya olimpiyat takımıyla 6 madalya kazanmış bir isim. Çekya'nın başında şimdi. Pinger'ın faulü var. Lošek'in yerine Vitic oyuna girdi Çekya'da. Sarı kart gördü Pinger. Fresneda, Sadilek, Fermín López'den nefis hareketler. Fermín López yerde kaldı, müdahale topa dedi hakem. Şimdi Çekya hücumu, Pinger aldı, Sadilek. Fermín López, Roberto Fernández kovalıyor, attı geçti, yerde kaldı Fernández. Devam ediyor oyun şimdi, Victor Muñoz girdi içeri, Victor Muñoz keskiden döndü, Merino, Mikel Merino yetişti, topu ağlara yolladı. İspanya farkı ikiye çıkarıyor son dakikalarda Çekya karşısında. İspanyol oyuncuların tepkisi var bu arada. Mikel Merino golü buldu. 3-1'e getirdi skoru. Roberto Fernández. Golün gelmesinde büyük pay sahibi o da. Sonrasında Victor Muñoz Kinski'yi geçemedi. İşte Fernández. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Son dakikalarda işler belki biraz zora girebilir der, ne kadar 10 kişi kalsa da Çekya, ama buna izin vermiyor Mikel Merino. En az 4 dakika daha oynanacak maçın sonunda.

Kinski sarı kart gördü. İtirazdan dolayı. Bir inceleme var. Kırmızıya döner mi Halupekin? Bu müdahalesi. Burada Kinski faul bekledi. Evet. Devam ediyor oyun.

Garcia dokundu. Fermin Lopez. Alupek'te kaldı top. Ondan Yeremi kaptı. Verdi Fermin Lopez'e. Ceza sahası içi. Hakem. Evet. Aldatmaya yönelik hareket olduğu görüşünde Fermin Lopez sarı kart gördü. Oyarzabal Tek kulübesinde İspanya'da süre almadı bugün. Oviedo'da Carlos Tartiere'de İspanya 3 puana yakın değerli izleyiciler Çekya karşısında. Çeyrek finalin kapısını büyük oranda aralayacak İspanya. Son anlar mücadelede iki eski çalışma arkadaşı, genç milli takımlarda görev yapan iki teknik adam Luis de la Fuente ve Santi Denia bugün rakip oldular birbirlerine. Şimdi Victor Muñoz dördüncü gol için geldiler ama bir büyük var, bir faul var. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu. Oviedo'da son düdük geldi. Lamin Yamal, Rodri ve Mikel Merino'dan geldi İspanya'nın golleri. Çekya'nın tek golü Slama'dan değerli izleyiciler. Uluslar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor İspanya.

0: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
1: Kale sahası içi ve gol.
0: Uluslar A Ligi 2. gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Yıl 1978. 11. Dünya Kupası Arjantin'in ev sahipliğinde düzenlendi. Tüm zamanların en çekişmeli Dünya Kupası olan 1978

0: kez Dünya Kupası'nda tangocular kendi evlerinde ayaklarına kadar gelen kupayı kimseye kaptırmadı. Mario Kempes'in kupaya damgasını vurduğu Arjantin, Hollanda ile oynadığı final maçında sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kempes, finalde iki kez Hollanda ağlarını sarstı. Uruguay, İtalya, Batı Almanya ve İngiltere'den sonra kupayı ilk kez kazanan Arjantin, ev sahibi olarak mutlu sona ulaşan 5. ülke olurken, Hollanda ise ikinci defa üst üste finalde kaybetti. Turnuvada Brezilya 3., İtalya ise 4. oldu. Arjantin milli takımında Kempes'in yanı sıra Karl-Heinz Rummenigge, Paolo Rossi, Boniek, Daniel Passarella, Zico ve Michel Platini gibi yıldızlar Dünya Kupası'nda göz kamaştırdı.
1: Ali Michel. Voilà. Oui Michel. Oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un coup franc magnifique marqué pour cette faute de Van de Corput.
2: Oui, on efface tout et on recommence. C'est une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel.
0: 1978 yılında Tercüman Gazetesi adına görev yapan gazeteci Kemal Belgin, Arjantin'in Dünya Kupası'nı kaldırdığı şampiyonayı yerinde takip etti. Kemal Belgin, Arjantin'in şampiyonluğuyla noktalanan turnuvayı şöyle değerlendirdi.
3: Arjantin'deki Dünya Kupası 1978'de çok ilgi çekici serüvenleri olan bir kupa. Birincisi, Arjantin'de bu kupa başlamadan 3 ay 4 ay evvel, 2,5 ay evvel, o kadar tarih aklımda değil, Arjantin'de ihtilal oldu. Rafael Videla ve arkadaşları, yani Genelkurmay Başkanı bize uyarlarsak, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri neyse, ihtilal yaptılar. Ve bu Dünya Kupası bu yüzden Arjantin'den alınmak üzere gündeme geldi. Biz de akredite olduk. Diyoruz ki ya nereye gideceğiz falan. Neyse FIFA ya bu 4 tane general garanti verdiler. Dediler ki emniyet, her şey, güvenlik bize aittir. Bunu Arjantin'den almayın. Özellikle bu ihtilalin yarın Arjantin'i götüreceği olumlu havayı olumsuz etkilersiniz, etmeyin diye yalvardılar. İmzalar verdiler ve FIFA kabul etti. Dünya Kupası'nın Arjantin'de oynanmasına karar verdi. Devam etti yani o kararına. O zaman Arjantin'e gitmek şimdiki gibi değil. 2,5 günde ancak gidebildik. Enteresan bir Dünya Kupası. Tabii 16 takımdan oynanıyor. O zaman işte Arjantin favori, İtalya favori, Brezilya favori, bunlar Almanya favoriler arasında. Ulaşım biraz riskli çünkü ihtilalden dolayı. Öylesine bir atmosfer var ki sokaklarda tanklar dolaşıyor, efendime söyleyeyim, silahlı askerler dolaşıyor ve bize dediler ki boynunuza taktığınız bu akreditasyonu gece yatarken bile çıkarmayın. O günkü iddialara göre 150 bin tane genci, rakam öyle kullanılıyordu, nakliye uçaklarını koyarak okyanusa atmışlar. Yani komünizm yanlısı gençlere, öyle diyeyim, bu asker ihtilali yapanlar. Öyle bir atmosferde bir Dünya Kupası seyrettik. Tabii Arjantin'in kazanması için el birliğiyle çalışmalar olmuyor değildi ve nihayet Peru maçı geldi. Aynı günde Brezilya birisiyle oynuyor. Zor bir maç. Polonya ileydi galiba. Arjantin'in bu maçı 6-0 kazanması gerekiyordu. O zaman averaj var. Biz Brezilya maçındaydık. Brezilya Polonya ileydi galiba. Brezilya Polonya'yı ite kaka zarla zorla kavga dövüş 3-1 yendi. Bu maçtan 2 saat sonra da Arjantin maçı oynanacak Peru'yla. Biz de seyrediyoruz.

0: kimlerle birlikte basın merkezinde Brezilya milli takımının teknik direktörü de yanımızda. Seyrediyoruz ve maç dedikodular var işte. 2 saat, 2,5 saat sonra oynandı. Arjantin Peru'yu 6-0 yendi. Ki Peru da o dönemin en iyi milli takımlarından biri dünyada.
1: Repare o lance, Kempis. Era o terceiro gol da Argentina.

0: Belezya milli takımı antrenörü, teknik direktör hemen bir toplantı yaptı. Gördünüz, bütün dünyanın gözü önünde şike yapıldı dedi. Ve bizi final oynamaktan ettiler dedi. Çünkü Arjantin o maçı 6-0 kazanamazsa Brezilya oynuyor finali. Hollanda'yla yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Arjantin oynadı finali. 6-0 kazandıktan sonra işte Ardilesler falan filan meşhur takım. Ve Hollanda'yı da uzatmada yanlış hatırlamıyorsam 3-1 mi öyle bir şey yendi. Uzatmaya gitti maç çünkü. İşte Rensen Brink meşhur. 88. dakikada bir topa vurdu. Direkten döndü. Gol olsa gitti Arjantin. Fakat çok Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası seyrettim. O Arjantin'deki Dünya Kupası'ndaki şehir şenliklerine, şehir heyecanına, atmosferine hiçbirinde rastlamadım.
1: 6-0 para Argentina.
0: Orada bir Luque diye bir santrfor vardı yanlış hatırlamıyorsam. Arjantin milli takımının santrforu. Kempes'in o kadar büyük futbolcu olarak öne çıkmasında Luque bir Ardiles 2. Bu iki oyuncunun çok büyük rolü vardı. Şimdi burada tamam Kempes aldı, golleri attı, final maçında da attı filan falan da Luque savunmayı müthiş karıştıran, bayağı da fizikli, çok iyi duvar olan bir santrfordu. Ardiles de hatırlarsınız belki bilmiyorum, yüksek tekniği, oyun zekasıyla yani o böyle bir üçgen gibiydi. Pek üçgen olmadı. Belki aynı hat üzerinde biraz çaprazlar oldu ama yani Arjantin'e Dünya Kupası'nı onlar bir de Filol diye çok iyi bir kalecileri vardı. Ağırlıklı olarak onlar kazandırdı diyebiliriz. Ama maçlar güzel oldu yani.
2: 1978 yılında Türkiye Ligi'nde ise şampiyonluğa Fenerbahçe ulaştı. Geride kalan 2 yıl Trabzonspor'un şampiyonluğuyla geçilirken Fenerbahçe 78 yılına fırtına gibi başladı. Sarı lacivertleri o sene yine en fazla zorlayan takım Trabzonspor oldu. Fenerbahçe Karadeniz ekibi karşısında 30 maçın 17'sini kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Aynı sene Trabzonspor'sa ligi ikinci sırada tamamladı. Teknik direktör Toma Kalaporovic'in başında olduğu Fenerbahçe'nin şampiyon kadrosunda şu isimler yer aldı. Kaleci İvan Çeviç, Fuat Güngör, Niyazi Gülsever, Onur Kayador, Cem Pamiroğlu, Emin İlhan, Yenal Kaçıra, Zafer Göncüler, Önder Mustafaoğlu, Radomir Antic, Coşkun Demirbakan, Aydın Çelik, Bahri Kaya, Cemil Turan, Tuna Güneysu, Alparslan Eratlı, Şevki Şenlen, Engin Verel, Serkan Acar, İsmail Kurşun ve Halil Poçar. ...1978 yılında

Türkiye Kupası'nı ligi 2. sırada tamamlayan Trabzonspor kazandı. Adana Demirspor'u ilk maçta 3-0 yenen Bordo Maviller, Adana'da oynanan rövanşta da rakibiyle golsüz berabere kalarak kupayı müzesine taşıdı. Aynı sene Trabzonspor Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla noktaladı. Bordo Maviller hakem Doğan Babacan'ın yönettiği maçta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi yenerek kupaya uzandı. ...1978 senesinde Balkan Cross Şampiyonası'nda ise yüzümüzü Mehmet Yurdadön götürdü. Yurdadön kazandığı altın madalyayla gururumuz oldu. Gençler kategorisinde ise Sadık Salman şampiyon olarak Türk halkının göğsünü bir kez daha kabarttı. ...1978 yılında Avrupa futbolunda Nottingham Forest fırtınası esti. Brian Clough önderliğindeki Forest 1976-77 sezonunda 1. lige çıkmayı başardı. Ertesi sezonsa inanılmaz bir olayın altına imza atarak İngiltere Ligi'nde şampiyon oldu. Right on top of his game tonight. Rüya döneminin kadrosunda kaleci Shilton'la birlikte sağ bekte Viv Anderson, orta sahada Martin O'Neill, kanatlarda John Robertson ve forvet hattında Trevor Francis göze çarpıyordu. Francis aynı zamanda İngiltere'de transferi 1 milyon pound'un üzerinde olan ilk oyuncuydu. Sir Alex Ferguson'ın 20 küsur yıldır Manchester United'ın başında olması gibi Brian Clough'ta 18 yıl Nottingham Forest'ta çalıştırdı. ...1978 yılı Avrupa'da İngiliz takımları için güzel bir yıldı. 10 Mayıs'ta oynanan Avrupa Kupası finalinde Club Brugge'de Wembley'de karşılaşan Liverpool, Kenny Dalglish'in attığı golle kupayı kaldıran takım oldu. And here's Dalglish. Over his head nicely and the cover was there, but so is Sanders there. Will he get a shot in? And when Evan Hughes smiles, he lights up everything around him. He takes the cup and in a moment you'll hear the roar. It's his cup. It's Liverpool's cup. 1978'de İspanya Ligi'nde Real Madrid şampiyon olurken en corto almost tira el balón se estrella abajo del poste y gol. Gol de Juanito. Ha habido ese disparo de concretamente el interior derecho del Real Madrid. İtalya'da parlak dönemini yaşayan Juventus, Fransa Ligi'nde Monaco, Portekiz Ligi'nde ise Porto şampiyonluk sevinci yaşadı. 2 Haziran 1978 tarihinde Dünya Kupası start alırken İspanyol kulübü Real Madrid'e kötü bir haber geldi. Real Madrid'in unutulmaz ismi ve şimdiki Real Madrid'in stadına adı verilen Santiago Bernabeu hayatını kaybetti. FIFA, efsane isim Santiago Bernabeu'nun yaşamını yitirmesinin ardından 3 gün yas ilan etti.

Futbolda bunlar yaşanırken ringlerin efsanesi Muhammed Ali 1978 yılında aktif boks yaşamını noktaladığını açıkladı. Bu haber tüm dünyada hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Ringlerin efsane ismi 12 yaşında başladığı macerada 36 yaşına kadar bütün şampiyonalar için tek isim olmayı başardı ve 37'si nakavt olmak üzere 56 maç kazandı. ...1978'de Leon Spinks'e yenilip ardından aynı yıl rakibini yenince dünya şampiyonluğunu 3 kez elde eden ilk boksör oldu. Ona sadece bir boksör olarak bakmamak gerekir. Çünkü o gücüyle olduğu kadar kişiliğiyle de hep daha iyisini yapmaya çalıştı. You know the old story, you kill the body and the head might follow.

0: Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor.
1: Gol şansı, gol!
0: Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
1: Kale sahası içi ve gol!
0: Uluslar A Ligi ikinci gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da. Uluslar Ligi'nde dördüncü maçların heyecanı yaşanacak.
1: Rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı.
0: Vedat Muriçli Kosova.
1: Mükemmel bir gol.
0: Pristine de Avusturya'yı konuk edecek.
1: Kaleyi düşürdü, topu alırdı, gol.
0: B Ligi üçüncü gruptaki Kosova-Avusturya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 19'da Aspor'da.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Jordan Pickford uzun gönderdi. Kane hareketli. Dominik Livakovic'ten top dışarıda, taç. Harry Kane geldi, merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu, Livakovic. Corner. İlk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Guardiol. Yerden oynadı, pası isabetli değil. Araya girdi İngilizler. Alex Scott şimdi. Pası Bellingham'a. Jude Bellingham. Harry Kane karşı karşıya, topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. İşte Guardiol'un pası. Kazandı topu İngiltere. Gay ile Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. 124. maçı, 88. golü Harry Kane'in İngiltere amili takım formasıyla. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Livakovic. İşte Anthony Gordon böyle girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic gole izin vermedi. Hiç iyi bir maç başlangıcı olmadı ev sahibi için. Harry Kane. Kwanza tekrar aldı topu Kane. Kane yaptı ortayı. Ayak koydu orada. Bukayo Saka. Bayrak havada, offside. Martin Baturina. İlk etapta iyi sakladı topu. Modric'ten pas şimdi. Kaleci Pickford çıktı kalesinden. Ivan Perisic için koşusu vardı. Tehlikeyi sezdi Jordan Pickford.

çıktı da aldı topu. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Hey Jude tezahüratları İngilizlerden. Jude Bellingham Uluslar Ligi'nde bu turnuvada ilk golünü kaydediyor. Yine geliyor İngiltere. Anthony Gordon. Stanišić'le birebir. Anthony Gordon kurtuldu. Ortası Saka'dan kafa, top dışarıda. Bukayo Saka kaleyi bulamadı. Saka tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon Livakovic. İçeri çevrilen top. Lewis sol oradaydı. Bellingham'ın ortası. Yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Lewis sol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Kuansa'nın ortasında yerden seken topa kafa vuruşunu yaptı Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Gordon, Harry Kane, şimdi kontra atak şansı. Gordon biraz arkada kalmıştı ama geliyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham, Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham. Gol Saka. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Bellingham. Saka şimdi. Yerde kaldı Saka. Kazandı topu Hırvatistan. Matanovic. Top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanovic. Modric'in pası. Matanovic döndü. Direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Elliot Anderson. Tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Elliot Anderson böyle yaptı ortayı. Harry Kane dokundu. O olmasa Anthony Gordon bitirecek pozisyonu. Durum 5-0. Öne çıkıyorlar ama kaptırıyorlar topu. 6. gol şansı olabilir. Anthony Gordon bıraktı. Jude Bellingham. Bellingham top dışarıda. Gordon'un pasında Jude Bellingham ayağının dışıyla uzak köşeyi düşündü.

ama çerçeveyi tutturamadı. Baskısı var Lewis Hall'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de o attı. İşte Lewis Hall'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Değişiklikler var. Kane, Scott ve Gordon oyundan çıkıyor. Garner ve Rodgers oyuna dahil oluyorlar. Rodgers tekrar aldı topu Gay'i. Garner'la paslaştılar. Solda Lewis Hall. Pası Morgan Rodgers. Rodgers çevirdi içeri, top dışarıda. Bukayo Saka topu dışarı gönderdi. Morgan Rodgers'ın pası. Bukayo Saka bomboş pozisyonda yararlanamadı. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rodgers aldı topu önüne. Morgan Rodgers 7-0. Morgan Rodgers. Livakovic üzgün. Morgan Rodgers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rodgers. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rodgers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rodgers. Kovacic taşıdı topu. Nikola Vlašić. Vlašić vurdu top yanağlarda.

0: Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 4. grup mücadelesi İzlanda Bulgaristan karşısında. İzlanda yüklenecek. Orta alanda bir boşluk, şimdi sol kanada doğru bir pas. Jön Dagur. Dagur rakibinin üstüne gitti. Dagur yerden çevirdi. Bulgaristan savunması dikkatli bu pozisyonda. Dakika 20. Jön Dagur'la geldi. İzlanda bu pozisyonu değerlendiremiyor. Haraldsson ceza sahasına oynuyor. Oskarsson merkeze döndü. Kaleye uzak mesafe. Şut, kaleciden harika bir kurtarış. Naumov. İşte bu vuruş. Baldursson'dan çok zor bir top. Naumov dikkatli kalesinde. İzlanda yükleniyor. Ceza sahası içi yerden bir pas. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda. Oskarsson. 1-0 öne geçiyor. İzlanda Bulgaristan karşısında bu golle. Savunma arkasına çok iyi sarkıyor. Oskarsson harika bitiriyor ve 1-0 öne geçiriyor takımını. İzlanda savunmasında riskli paslaşmalar. Büyük bir hata geldi şimdi o bölgede. Ceza sahası içi. Kaleciyle karşı karşıya pozisyon, top dışarıda. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Rusev. Georgi Rusev. Kaleci Valdimarsson. Kapattığı köşede başarılı. Görüntüler ikinci yarıdan. Rusev savunmada tek başına kaldı. Rusev ayağa kaydı, düştü. Top kaybı şimdi o bölgede. Oyun devam ediyor. Bir vuruş, dışarıya gitti top. Oskarsson. Pozisyonu da müsait ancak bu atakta değerlendiremiyor bu pozisyonu Oskarsson. Oskarsson kısa oynadı. Sağ kanatta boşluklar var. Şimdi o bölgeden geliyor İzlanda. İçeriye çevrilen top ve topağlarda. Topağlarda durum 2-0 oldu. Oskarsson duble yapıyor. Anderson'un içeriye çevirdiği topta Oskarsson farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 60. Orta alanda pas hatası geldi İzlanda'dan. Bulgaristan yükleniyor. Şut, kaleci Valdimarsson. Duran top şansı İzlanda adına. Sol ayakla orta, kale sahası içerisine yerde kalan bir oyuncu var. Ve karar penaltı. Penaltı kullanacak İzlanda. Maçın hakemi Balázs Berke beyaz noktayı gösteriyor. Topun gerisinde Oskarsson var. Oskarsson. Oskarsson geliyor kaleci. Naumov. Oskarsson'un penaltısını böyle kurtarıyor Naumov. 2-0'lık üstünlüğü var İzlanda'nın Bulgaristan karşısında. Dakika 90. Oskarsson aradan arkadaşını iyi gördü. Elertson. Elertson kaleciyle karşı karşıya harika bitirdi. Gol Elertson. 3-0 yapıyor skoru bu golle İzlanda Bulgaristan karşısında. İşte Oskarsson'un pası. 2 gol 1 asistlik katkı sağlıyor Oskarsson bugün. Son düdük geldi. İzlanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ediyor. UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi Birinci grup mücadelesi Belaruslu San Marino karşısında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Maça San Marino başlıyor. Kaleye uzak bir mesafe, şut yerden dışarıya gitti top. Etkili bir vuruş izliyoruz. Gromko'dan. Gromko yaptı ortaya kafa vuruşu. Bir anlık karambola bölgede, topu uzaklaştırmayı deniyor San Marino savunması. Bir şut daha geldi şimdi. Belarus bastırıyor. Bir orta daha kale sahasına. Topu uzaklaştırmayı başardı San Marino savunması. İşte pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Belarus sağ kanattan yükleniyor. Yerden çevrilen top şimdi uzak bölgeye doğru. Belarus dolu dizgin geldi. Vuruş açısı arıyor. Şut ve top ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Belarus. Konsveov. Pekeni'nin pası. Konsveov top ağlarla buluşturan oyuncu. Dakika 46. 1-0 öne geçti Belarus San Marino karşısında. San Marino atakta. Sol kanattan yükleniyor San Marino. Zanoni içeriye çevirdi. Kaleciden muazzam bir kurtarış. Pavlyuchenko. Atağın devamında çok iyi korudu kalesini. Belarus. Pozisyonun tekrarı. Çok iyi bir reaksiyon gösteriyor Pavlyuchenko. Pekin'in ceza sahası içi şut açısı, muazzam bir gol. Harika bir gol. Şumanski. Durum 2-0. Gol Şumanski. Dakika 65. Bu golle farkı 2'ye yükseltti Belarus. Muazzam bir gol izletiyor bizlere Şumanski. Sol kanattan yükleniyor Belarus. İçeriye çevrilen top. Bir dokunuş Ebon. Gol Ebon. Dakika 68. Pekin'in 3 asist yapıyor böylelikle. Bu yapmış olduğu servisle. Durum 3-0. Gol Ebon. San Marino yükleniyor. Orta alanda topu kazanmayı başardı Belarus. Savunmada derin bir boşluk var. Şimdi o boşluğa doğru. Şumanski'den pas geldi. Konsveoy. Konsveoy. Konsveoy topu ağlarla buluşturuyor. Dakika 88. Durum 4-0 oldu. Kalecinin bacak arasından topu ağlarla buluşturuyor Konsveoy. +90+3 ve maçın hakeminden son düdük geldi. Belarus 4, San Marino 0 maçın sonucu.

0: Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. Juan Mata bir dönem Galatasaray'da da forma giydi. O da burada. Real Oviedo bu şehrin takımının altyapısından yetişmiş bir futbolcu. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına, bu neslin, bu dönemin kaptanına, dünyada yılın futbolcusuna Dünya Kupası'nı takdim etti. İki eski efsane, Santi Cazorla ve Juan Mata. Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Luis de la Fuente bugün de İspanya kazanırsa Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçtan da ilk kez galip ayrılmış olacak. İlk teknik direktör, İspanya teknik direktörü olacak. Şimdi iyi bir top geldi. Henüz ilk dakika. Lamine Yamal İngiltere'ye ve Hırvatistan'a maçın ilk dakikalarında gol atmıştı. Yine yaklaştı. Bu kez biraz erken davrandı belki. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Krejci Wolverhampton'da forma giyiyor da Championship'te, ki Wolverhampton tarihinde oynayan ilk Çek oyuncu Krejci. Sol kanada döndüler. İyi çıktılar. 6 oyuncu ile ileride Çekya. Uzaktan bir şut denemesi dışarıya. Lenormand. Lamine Yamal. Nefis bir dokunuş. Harikulade bir pas geldi Dani Olmo'ya. Onun ortası, dışarıda top, korner. Lamine Yamal'ı izlemek büyük keyif. İşte harika bir pas. Fran Garcia. Tekrar Pedri. Alex Baena. Rodri. Pedri. Dani Olmo. Neler yaptı İspanya. Müthiş hücum. Müthiş. Keski ama durdurmayı başardı Dani Olmo'yu. Hücum kurgusunu nefis ördü İspanya. Üzerine vuruyor Dani Olmo. Kinski'nin köşeleri bulabilse farkı ikiye çıkarabilir İspanya. Alex Baena topun arkasında. Ceza sahası dışı. Lamine Yamal. Önceki üst kontrol ardından istediği gibi vuramadı topa. Fresneda yetişti. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu, 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Lamine Yamal hızlı dribling halinde. Lamine Yamal, Alex Baena'ya dar bir açı. Alex Baena, Kinski, korner. Lamine Yamal getirdi topu. Alex Baena dar bir açıdan fena da vurmamış. Kaczynski. Fran Garcia güzel indirdi şimdi Dani Olmo'ya. Dani Olmo yuvarladı Alex Baena'ya. Alex Baena şut dışarıya gidiyor. Lamin Yamal. Dar bir açıdan şansını denedi Lamin Yamal. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Lucas Ambros kafayı vurdu savunma. Sonrasında Matseki'yi vuramadı. Ceza sahası içi. Ya karambol yaşandı ve David Raya'da kaldı top. İşte az önce Linger. Kale önünde. Burada ayağını uzattı ama dokunamadı topa. Jeremy Pino aldı topu. Sağ kanat atak yönü. Victor Muñoz. Muñoz çevirdi ortaya. Şut kalecide kaldı. Kinski. Roberto Fernandez'in şutu. Victor Muñoz. Kale çizgisinde. Çevirmeyi başardı topu çıkmadan. Roberto Fernandez böyle dokundu. Kinski iyi kapadı köşeyi. Altı oyuncu ile ileride şimdi İspanya. Jeremy Pino. Ortaya ceza sahası Pedri. Tehlike devam ediyor İspanya adına. Gözler hakemde. Kale vuruşu kullanacak Çekya. Jeremy Pino yerde kaldı. Alupek'le girdiği mücadele devam ettirdi Vasilis Fotias. Fermin Lopez, Jeremy Pino dışarı gitti top. Roberto Fernandez dokunamadı topa. Hamle yaptı ama yetişemedi. Nadiri kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bir indirdi. Sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Fresneda. Top kaybı kale boş. David Raya. Linger vurdu David Raya yetişti. Hata geldi Raya'dan. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi ceza sahası kafa kaleci David Raya ve gol. Çok ilginç. Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Pozisyon bu. Bir faul kararı geldi. David Raya'nın hatası burada işte. Topu kontrol edemedi. Nadiri geldi tamamladı ağlara yolladı. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Vasilis Fotias'tan değerli izleyiciler. İşte Lenormand'a yapılan faul böyle değerli izleyiciler bu pozisyonda. Victor Muñoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Evet. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Yeniyor İspanya şimdi. Jeremy Pino sağ tarafa döndü. Victor Muñoz düzeltti, vurdu, direğin yanından dışarı gitti. Köşeyi düşündü Liverpool'lu Victor Muñoz. Bulamadı çerçeveyi. Uzun bir süre sonra ilk kez pozisyona girdi İspanya. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermín López. Roberto Fernández kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernández. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz Kinski'den döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernández. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde J Ligi 4. grup mücadelesi Estonya-Lüksemburg karşısında.

Top Estonya'da. Sol çizgiden yükleniyor Estonya. Larsen. Baslı topa. Karşılıklı top kayıpları izledik. Şimdi ceza sahasına doğru. Şut, kaleciden muazzam bir kurtarış. İkinci şut şansı ve topu alardı. Pitson. Rasmus Pitson'la 1-0 öne geçiyor Estonya Lüksemburg karşısında. İşte golün girişimi. Ekranlarınıza yansıyor. İçeriye çevrilen top. Şut denemesi ardından kaleciden seken topu tamamlıyor Rasmus Pitson. Kaleci

0: Morris çaresiz bu pozisyonda. Thiel şimdi sağ çizgide Lüksemburg atakta. Thiel çekti soluna, çivide içeriye, bir dokunuş. Top yan ağlardan Atami. Görüntüler ikinci yarıdan, kaleye uzak bir mesafe. Thiel vuruyor, yandan dışarıya gitti. Lüksemburg Vincent Thiel ile şansını deniyor. Başarılı olamadı Thiel. Natami. Uzaklardan bir şut, üstten dışarı gitti. Moreira. Top yükseklik kazandı. Savunma arkasında koşu var. Bir de hata geldi Lüksemburg savunmasından. Şimdi Estonya yükleniyor. Sağ çizgide bir boşluk var. O boşluğu fark etti Estonya. Sol ayakta kaleye doğru. Kaleci Morris. Kaptan Morris bu şutta dikkatli. Palomets. Kaleyi deneyen oyuncu. Dakika 61. Estonya atakta. Dar açı, içeriye çevrilen top Morris. Anthony Morris. Lüksemburg'un kaptanı Anthony Morris. Köşe vuruşu, Estonya etkili geldi. Morris kalesinde devleşti adeta. Kalesinde büyüdü Morris. Burada farkın açılmasına izin vermedi. Morris bir kurtuluş daha istiyoruz ondan. Ardı ardına kurtarışlar Morris'ten. Önce Pitson, ardından Kristal. İki şık kurtarış Morris'ten. Musma topu önüne aldı. Musma vurdu. Anthony Morris kapattığı köşede başarılı. Anthony Morris. Çok şık döndü Musma. Sol ayakla yakın köşeyi deniyor. Lüksemburg boşluk arıyor. Sol ayakla penaltı noktasına doğru uzun bir top. Gelişine bir vuruş. Kalecinin üzerine. Higuaín. Rupil burada şutu çeken oyuncu. Sağ çizgiden duran top şimdi Anthony Morris. Günün en etkili isimlerinden belki de. Farkın açılmasını engelledi ve son düdük geliyor. Estonya sahasında Lüksemburg'u 1-0 mağlup ediyor ve 3 puanı alan taraf oluyor.
1: Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'ye karşı karşıya gelecek. Artık ilk düdüğü bekliyoruz. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Goce Sedlowski Makedonya teknik direktörü ekranda. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski. Bekletmeden gelişine çok sert vurdu Robertson. Bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor Dimitrievski. Vuruş geldi, top ağlara gidiyor, gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de İskoçya perdeyi erken açıyor. McKean. Gilmore pası ver.

Scotia. Mekin korneri kullandı. Kafa savunmadan Gilmore şut şansı. Gilmore vurdu, savunma karşıladı. Andy Robertson, İskoç yatağı devam edecek. Baktı kaleye. Robertson vurdu dışarıya. Andy Robertson gole yaklaştı İskoçya. Bowie'ye. Bowie ceza sahasında. Bowie çevirdi. Vuruş dışarıya. Ben Gannon Duke vurdu. Top dışarı gitti. Bowie ilk gol atan isim burada. Servisi yapmak istedi. Uygun durumda dışarı attı Gannon Duke. Pasla başlattı İskoçya. Çalım geldi. Kaleye doğru Dimitrievski. Gannon Duke önce çalım attı. Şuta gitti. İyi yer tuttu Dimitrievski. İkinci yarıya Kuzey Makedonya başladı. Dimitrievski. McKean. Ferguson, ona yapılan hareket faul. Vardy. Top kaybı. McKean. McKean topu kurtardı. Pasını aktardı. Gannon Duke gole gidiyor. Gannon Duke vurdu. Kaleci Dimitrievski. Yerde kaldı Gannon Duke ve karar penaltı. Penaltı kazanıyor İskoçya. Gastrov ayağa kalkamadı. Gannon Duke ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Gannon Duke yerde kaldı. Karar penaltı. Penaltı kararı incelemede. İnceleme devam ediyor. Pozisyonu izleyecek François Le Texier. Gannon Duke ve Gastarov. Burada faulü kim yaptı? Penaltı demişti Le Texier. Karar değişecek mi? Az sonra öğreneceğiz. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Le Texier. Ve penaltıyı iptal ediyor. Radenovski savunma uzaklaştırdı Binks'le. Gannon Duke takipte. Gannon Duke top aldı. Gannon Duke ceza sahasında. Gannon Duke vurdu Dimitrievski. Robertson. Robertson topu aldı. Gilmore. McKean. McKean vurdu dışarıya. John McKean. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı Le Texier. Faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Miyoski devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç

Alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Le Texier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Bir aylık uzun sürdü. Ötekseye'nin monitör başındaki mesaisi, tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde işaret geldi. John McKean, McKean ve gol! John McKean 2-0. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0'ı yakalıyor. Dimitrievski bu kez çaresiz kaldı. Top ve kaleci ayrı noktalarda. İskoçya'nın ikinci golü penaltıdan John McKean'e geliyor. Robertson'dan pas hatası. Faul kararı geldi ve kart da çıkacak. Kırmızı kart. Kırmızı kart Scott McKenna'ya. 10 kişi kalıyor İskoçya. Robertson'dan atı McKenna. Faul yaptı. Kırmızı kartını çıkardı. François Le Texier'e. Ure pasını aktardı. Gilmore aradan Ure'ye. Ure karşı karşıya. Ure vurdu, dışarıya gitti. Üçüncü gol şansı Robby Ure. Topu dışarı attı. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. Orta pas karışımı. François Le Texier'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın. İki teknik adam Sedlowski ve Pokonioli görüntüde.

Bol pozisyonlu, keyifli bir mücadele bekliyoruz. Kadrolar bunu vaat ediyor açıkçası. Umut ediyoruz. Murat Yakın ve Bosyan Sezar maç öncesinde birbirlerine başarı dileklerini iletti. Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Atekame pası yerden, ceza sahası içi Freuler. Freuler çevirdi maçın hemen başında, tehlikeli geldi İsviçre. Köşe vuruşunu kullanacak. Abişer yaptı ortayı. Manzambi yükseldi, vurdu kafayı. Kaleci Oblak için çok kolay bir top. Matko önünde bir alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Vipotnik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Önce İsviçre gole yaklaştı. Çok hızlı başladılar. Hemen ardından Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var.

Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Sturm. Lovric. Sturm yine aldı. Sturm şut açısını buldu. Sturm vurdu. Kaleci başarılı. Kobel. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Hakancı vurdu. Ceza sahası. Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor. Kimilerine göre dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Yakın mesafede savunmasından seken topta kontrol edemedi. Topun çizgiyi geçmesini engelleyemedi Oblak. Manzambi. Manzambi yerde. Bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic. Çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Akanji. Freuler. Zeki Amdouni. Amdouni. Geçti Amdouni. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amdouni savunma arkasına sarktı. Çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1.

Her an son düdük gelebilir. İlk yarı için o düdük geliyor. İlk yarı keyifli bir ilk yarı. İsviçre 2, Slovenya 1. Karnicnik sol kanada iyi pas şimdi Karnicnik'ten. Slovenya çoğaldı. Bir Potnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şuturma çarpmış. Endoy bastı aldı, temizledi hakem. Şimdi faul kararı. Karnicnik faul yapan isim. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut. Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Yan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Önü kalabalık. İki savunmacıya çarpan top en köşeye giderken Oblak. Freuler. Dan Endoy. Bastı aldı Yaşari. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amdouni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. İşte Manzambi sürpriz bir şut çıkardı orada. Oblak'ın kurtarışı ardından Endoy dışarı vuruyor. Yanza. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. İkidir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak üçüncü gole izin vermiyor burada. Baskı.

0: Şimdi Endoy. Endoy çok kalabalık önü. Yaşari. Yaşari bıraktı Freuler. Manzambi. Manzambi çekti. Brişki. Yeniden Manzambi. Manzambi girdi ceza sahasına, çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Oblak. Zeki Hamdouni. Oblak üzerine gelen topta hata yapmadı. Brekalo. Pas iyi yere. Vipotnik bıraktı sola. Yanza çıktı öne. Yanza baktı içeriye. Vipotnik vurdu dışarı. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Şimdi Dan Endoy. Boteli içeride. Boteli ıskaladı. Endoy'dan harika servis. 5 mavi formanın arasında tek bir kırmızı forma. Boteli onu buldu. Dan Endoy ama Boteli. Bitirici vuruşu yapamadı. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kovel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Çevirdi içeriye yine Kovel. Az önceki tehlike işte bakın. Selar vurdu. Kovel. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Devam dedi maçın hakemi. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta. Zirvenin sahibi biziz diyorlar. Slovenya'ya şans tanımıyorlar.
1: Uluslar Ligi'nde 4. maçların heyecanı yaşanmaya devam ediyor. Xavi'nin Hollanda'sı Sırbistan'ı ağırlıyor.
2: Kale sahası 2 ve gol.
1: Uluslar A Ligi 2. gruptaki Hollanda-Sırbistan Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Aspor'da.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sunar.
2: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan cep telefonu kredileri ve kredi kartlarına ilişkin düzenleme. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre kurul, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için vade sınırını 12 ay, 40 bin lira üzerinde olanlar için 3 ay olarak belirledi. Kredi kartlarında ise asgari tutar, limiti 100 bin lira ve altında olanlar için dönem borcunun %20'si, 100 bin liranın üzerinde olanlar içinse dönem borcunun %40'ı olarak belirlendi.
1: Vakıf Faktoring ekonomi haberlerini sundu. A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
3: Spor ekranlarından mutlu pazarlar, mutlu sabahlar değerli izleyenler. Sabah Sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız. Gündemi konuşacağız. Başlıkları ekranlarınıza

0: getireceğiz ve aynı zamanda gazete manşetlerine de hep birlikte göz atacağız. İlk olarak futbol gündemiyle ve başlıklarıyla başlayalım. Tabii ki önce milli takımı konuşarak başlayacağız. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. A milli futbol takımımız ne yazık ki Uluslar A Ligi 1. grupta bugüne kadar 3 karşılaşmaya çıktı. Ay Yıldızlar ilk olarak Fransa, sonrasında İtalya ve Belçika maçlarıyla yoluna devam etti. Ancak 3 karşılaşmadan da ne yazık ki mağlubiyetle ayrıldık ve son aldığımız Belçika mağlubiyetiyle birlikte Ay Yıldızlar tarihinde bir ilk yaşadı.
1: A milli takım Belçika'dan hayal kırıklığıyla döndü. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olan Ay Yıldızlar rakibine 3-0 mağlup oldu.
2: Cezalı'nda tehlike, defansımızın müdahalesi, şimdi Yunus, Tielemans, Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topu alanda.
1: Liège'de oynanan müsabakada Belçika'nın 2 golünü Kevin De Bruyne atarken son golünü ise Romelu Lukaku kaydetti.
2: Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alındı tehlike Lukaku. 3-0.
1: İlk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olan A milliler, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 4-1 kaybetmişti. Böylece Vincenzo Montella'nın ekibi A ligindeki 3. maçında da puan alamadı. 1. grupta şu ana kadar oynadığı 3 müsabakada 8 gol yiyen Ay Yıldızlar sadece İtalya'ya gol atabildi ve -7 averajda son sırada yer aldı.
2: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atan top ve gol! İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum.
1: Belçika'ya 3-0, İtalya'ya 4-1 yenilen milliler 1981 yılından bu yana ilk kez üst üste 2 resmi maçta 3 gol ve üstünde bir yenilgi yaşadı. Vincenzo Montella da Sepp Piontek'ten bu yana Türkiye A milli takımın başında çıktığı üst üste 3 resmi maçı kaybeden ilk yabancı teknik direktör oldu. İlhan Fakılı'nın ilk kez A milli takım forması giydiği Belçika maçında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise cezalı duruma düştü. Arda ve Barış, A milli takımın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Ay Yıldızlılar İtalya sınavından sonra 12 Kasım'da Belçika ile iç sahada, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
0: A milli futbol takımımız UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 4. mücadelesine yarın İtalya karşısında çıkacak. Bu karşılaşmanın da hakemi belli oldu. Polonyalı hakem Simon Marciniak düdük çalacak.
3: İtalya-Türkiye maçında Polonyalı hakem Simon Marciniak düdük çalacak. A milli takımın Uluslar A Ligi 1. grupta İtalya ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmada Marciniak'ın yardımcılıklarını vatandaşları Tomasz Litkiewicz ve Adam Kupczyk yapacak. Müsabakanın 4. hakemliğini yine aynı ülkeden Karol Aris üstlenecek. Bologna kentindeki Renato Dallara stadında oynanacak ve Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak maçta VAR koltuğunda bir başka Polonyalı hakem Piotr Lazik yer alırken AVAR'da ise İsviçreli hakem Lukas Fandrich görev alacak. 45 yaşındaki hakem Simon Marciniak 2011 yılından bu yana FIFA kokartı takıyor. Şampiyonlar Ligi finali, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi birçok üst düzey organizasyonda görev yapan Marciniak, A milli takımın maçını 5. kez yönetecek. Ay Yıldızlılar daha önce Polonyalı hakemin yönettiği 4 karşılaşmada birer galibiyet ve beraberlikle 2 de mağlubiyet yaşadı. Marciniak, Avrupa'daki temsilcilerimizin maçlarını ise toplam 5 kez yönetti. Bu maçlarda temsilcilerimiz 1 galibiyet 4 mağlubiyet aldı. Galatasaray Polonyalı hakemin düdük çaldığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 mağlubiyet alırken Beşiktaş ise 2 karşılaşmayı da yenilgiyle tamamladı.
0: A milli futbol takımımız Uluslar Ligi'nde son olarak Belçika ile karşı karşıya geldi ve bu mücadelede Arda Güler ile Barış Alper Yılmaz kart cezası durumuna düştü. Federasyondan yapılan açıklamada Uluslar Ligi'nde Belçika ile oynanan ve 3-0 kaybedilen maçta iki futbolcunun cezalı duruma düştüğü hatırlatıldı. Bu iki futbolcu federasyonun izniyle milli takım kampından ayrıldı. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz İtalya maçında da zaten cezalı olduğu için görev alamayacaktı. Evet, Uluslar Ligi'nde dün oynanan mücadelelerle devam ediyoruz. Son Avrupa ve Dünya Kupası şampiyonu İspanya, Uluslar A Ligi'nde Çekya'yı konuk etti. İspanyollar bu rakibinde mağlup etmeyi başardı.

Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına Vasilis Fotias. İlk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol! Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Nadiri kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Tarkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Munoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu, Linger aldı, Sadilek, Fermi Lopez, Roberto Fernandez kovalıyor, attı geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi, Victor Munoz girdi içeri, Victor Munoz Keski'den döndü, Merino, Mikel Merino.

0: Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta dün çok değişik bir karşılaşma oynandı. İngiltere ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. Hırvatlar tarihindeki en ağır yenilgiyi İngilizlere karşı aldı.
2: 'Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, top ağlarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta, Gerald Kuansa. Saka içeride, kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon yine atıyor. Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. 3. maçında grupta 4. golü Harry Kane'in. Baskısı var Lövesol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. 6. gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının 6. golünü atıyor.

0: geliyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. 6. golü de attı. İşte Lübüsol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: UEFA Uluslar B Ligi 1. grupta İsviçre'nin konuğu Slovenya'yı da ev sahibi rakibini 2-1 mağlup etti.
2: Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre-Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko. Önünde bir alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akanji karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Bir potlik! Golcü atıyor Slovenya. 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası. Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor kimilerine göre. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Amduni, Amduni geçti, Amduni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Vipotnik denedi şansını. Yerden seken top. Kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi.

0: Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut, Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Yan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amdouni. Manzambi ikinci pozisyon dışarıya. Yan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. İkidir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak üçüncü gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta.
1: UEFA Uluslar B Ligi 1. grupta Kuzey Makedonya ve İskoçya karşı karşıya geldi. İskoçya deplasmandan galibiyet aldı ve gruptaki ilk 3 puanını kazandı.
2: Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'de karşı karşıya gelecek. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski bekletmeden gelişine çok sert vurdu. Robertson bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor Dimitrievski. Vuruş geldi, top ağlara gidiyor, gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de İskoçya perdeyi erken açıyor. McKean. Gilmore pası verdi. Çok düzgün bir vuruş. Kieran Bowie'den. Ve sahaya giren bir minik dost. Yerde kaldı Genintuk ve karar penaltı. Genintuk ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Genintuk yerde kaldı. Karar penaltı. Pozisyonu izleyecek François Letexier. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Letexier. Ve penaltı iptal ediyor. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı Lötexi'ye. Faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Mios

0: Kulusevski, devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Le Texier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Bir aylığı uzun sürdü. Ötekse'nin monitör başındaki mesaisi, tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde işaret geldi. John McKean. McKean ve gol. John McKean 2-0. İskoçya Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 yakalıyor. Dimitrievski bu kez çaresiz kaldı. Top ve kaleci ayrı noktalarda. İskoçya'nın ikinci golü penaltıdan John McKean'e geliyor. Robertson'dan pas hatası. Faul kararı geldi ve kart da çıkacak. Kırmızı kart. Kırmızı kart Scott McKenna'ya. 10 kişi kalıyor İskoçya. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. François Le Texier'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın. İki teknik adam Sedlowski ve Pokonioli görüntüde.
1: UEFA Uluslar C Ligi 4. grupta İzlanda ve Bulgaristan karşı karşıya geldi. Ev sahibi rakibini 3-0 mağlup etti ve gruptaki ikinci galibiyetini aldı.
2: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 4. grup mücadelesi İzlanda Bulgaristan karşısında. İzlanda yüklenecek. Orta alanda bir boşluk, şimdi sol kanada doğru bir pas. Jön Dagur. Dagur rakibinin üstüne gitti. Dagur yerden çevirdi. Bulgaristan savunması dikkatli bu pozisyonda. Dakika 20. Jön Dagur'la geldi. İzlanda bu pozisyonu değerlendiremiyor. Haraldsson ceza sahasına oynuyor. Oskarsson merkeze döndü. Kaleye uzak mesafe. Şut, kaleciden harika bir kurtarış. Naumov. İşte bu vuruş. Baldursson'dan çok zor bir top. Naumov dikkatli kalesinde. İzlanda yükleniyor. Ceza sahası içi yerden bir pas. Kaleci ile karşı karşıya pozisyon ve top ağlarda. Oskarsson. 1-0 öne geçiyor İzlanda Bulgaristan karşısında bu golle. Savunma arkasına çok iyi sarkıyor. Oskarsson harika bitiriyor ve 1-0 öne geçiriyor takımını. İzlanda savunmasında riskli paslaşmalar. Büyük bir hata geldi şimdi o bölgede. Ceza sahası içi, kaleciyle karşı karşıya pozisyon, top dışarıda. Değerlendiremiyor bu pozisyonu Rusev. Georgi Rusev. Kaleci Valdimarsson. Kapattığı köşede başarılı. Görüntüler ikinci yarıdan. Rusev savunmada tek başına kaldı. Rusev ayağa kaydı, düştü. Top kaybı şimdi o bölgede. Oyun devam ediyor. Bir vuruş, dışarıya gitti top. Oskarsson. Pozisyonu da müsait ancak bu atakta değerlendiremiyor bu pozisyonu Oskarsson. Oskarsson kısa oynadı. Sağ kanatta boşluklar var. Şimdi o bölgeden geliyor İzlanda. İçeriye çevrilen top ve top ağlarda.

0: Top ağlarda, durum 2-0 oldu. Özcarson duble yapıyor. Anderson'un içeriye çevirdiği topta Özcarson farkı 2'ye çıkarıyor. Dakika 60. Orta alanda pas hatası geldi İzlanda'dan. Bulgaristan yükleniyor. Şut kaleci Valdimarsson. Duran top şansı İzlanda adına. Sol ayakla orta, kale sahası içerisine yerde kalan bir oyuncu var. Ve karar penaltı. Penaltı kullanacak İzlanda. Maçın hakemi Balázs Berke beyaz noktayı gösteriyor. Topun gerisinde Özcarson var. Özcarson. Özcarson geliyor kaleci. Naumov. Özcarson'un penaltısını böyle kurtarıyor Naumov. 2-0'lık üstünlüğü var İzlanda'nın Bulgaristan karşısında. Dakika 90. Özcarson. Aradan arkadaşını iyi gördü Elertson. Elertson kaleciyle karşı karşıya harika bitirdi. Gol Elertson. 3-0 yapıyor skoru bu golle İzlanda Bulgaristan karşısında. İşte Özcarson'un pası. 2 gol 1 asistlik katkı sağlıyor Özcarson bugün. Son düdük geldi. İzlanda Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta Finlandiya ve Arnavutluk karşı karşıya geldi. Sivasporlu Reymanay'ın Arnavutluk formasıyla attığı gol galibiyete yeterli olmadı. Finlandiya evinde kazanmayı başardı.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. grup mücadelesi Finlandiya Arnavutluk karşısında. Hoca top Arnavutluk'ta. Hoca orta şansı, savunmaya çarpan top kornere gitti. Baltadan çıktı top. Köşe vuruşunu kullanıyor Arnavutluk. Reymanay'ın kafa vuruşu, top ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Arnavutluk bu golle. Gol Reymanay. Aslani'nin ortası, dakika 4. Erken bir golle öne geçiyor Arnavutluk Finlandiya deplasmanında. Şimdi kaleciye doğru bir pas. Pas hatası geldi. Ceza sahası içi yerde kalan bir oyuncu var. Gözler hakemde. Hakem o bölgeye. Eli cebinde geliyor. Kırmızı kart. Berisha. Arnavutluk file bekçisi Berisha yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görüyor. Arnavutluk 10 kişi. İşte bu pozisyonda Hakan Siyer'de kalan oyuncu. Bir anlık hata çok pahalıya patlıyor. Kırmızı kart görüyor Berisha. Zorunlu bir değişikliğe gidecek Arnavutluk. Sherry oyunda, kaleye Sherry geçti. Valta, Leo Valta topun gerisinde. Bir frikik organizasyonu. Valta vuruyor, topu ağlarda gol. Leo Valta. Kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturuyor Leo Valta. Dakika 26. Eşitliği yakalıyor bu golle Finlandiya. Gol Leo Valta. Görüntüler ikinci yarıdan. Finlandiya bir köşe vuruşu kullanıyor. Hökans top önüne düştü. Hökans vurdu. Sağdan dışarı gitti top. Daniel Hökans. Savunma arkasına koşu var şimdi. Çok iyi bir pas geldi Pilios'a. Pilios ilerliyor. Pilios kaleci karşısında. Pilios vuruyor kaleci. Hranitski. Öne geçebilirdi Arnavutluk pozisyonu.

0: pozisyon devam ediyor. Pelios'un bir vuruşu da bu kez dışarı gidiyor. Pelios. İşte savunma arkası koşuyu böyle gösterdi. Devamını getiremiyor Pelios. Bir serbest vuruş organizasyonu izleyeceğiz şimdi Finlandiya'dan. Kaleye doğru harika bir gol. Leo Balta duble yapıyor. İki frikik golü izletiyor bizlere Leo Balta. Muazzam bir gol atıyor Finlandiya adına Leo Balta. Swansea'li oyuncu 23 yaşında Leo Balta. İki frikik golü kaydediyor. 2-1 öne geçiriyor takımını bu golle Leo Balta. Arnavutluk atakta. Savunma arkasına doğru yüksek bir top. Kaleci Radetski pozisyonun devamında top. Çok alakasız bir yere gidiyor. Top dışarıda. Pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Uzuni değerlendiremiyor pozisyonu. Ve son dönük geliyor. Finlandiya 2, Arnavutluk 1 maçın sonucu. Gruptaki puanını 7'ye yükseltiyor. Bu galibiyetle birlikte Finlandiya Arnavutluk karşısında.
1: UEFA Uluslar C Ligi 1. grupta Belarus ve San Marino karşı karşıya geldi. Belarus San Marino'yu farklı mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. grup mücadelesi Belarus San Marino karşısında. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Maça San Marino başlıyor. Kaleye uzak bir mesafe, şut yerden dışarıya gitti top. Etkili bir vuruş izliyoruz. Gromko'dan. Gromko yaptı ortaya kafa vuruşu. Bir anlık karambola bölgede topu uzaklaştırmayı deniyor San Marino savunması. Bir şut daha geldi şimdi. Belarus bastırıyor. Bir orta daha kale sahasına. Topu uzaklaştırmayı başardı. San Marino savunması da işte pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Görüntü ikinci yarıdan Belarus sağ kanattan yükleniyor. Yerden çevrilen top şimdi uzak bölgeye doğru. Belarus dolu dizgin geldi. Vuruş açısı arıyor. Şut ve topu alar da gol. 1-0 öne geçiyor Belarus. Konsveov. Pekeni'nin pası. Konsveov topu alarla buluşturan oyuncu. Dakika 46, 1-0 öne geçti Belarus San Marino karşısında. San Marino atakta, sol kanattan yükleniyor San Marino. Zanoni içeriye çevirdi, kaleciden muazzam bir kurtarış. Pavlyuchenko. Atağın devamında çok iyi korudu kalesini Belarus. Pozisyonun tekrarı. Çok iyi bir reaksiyon gösteriyor Pavlyuchenko. Pekin'in ceza sahası için şut açısı, muazzam bir gol. Harika bir gol. Szymański. Durum 2-0. Gol Szymański. Dakika 65. Bu golle farkı 2'ye yükseltti Belarus. Muazzam bir gol izletiyor bizlere Szymański. Sol kanattan yükleniyor Belarus. İçeriye çevrilen top. Bir dokunuş Ebon. Gol Ebon. Dakika 68. Pekin'in 3 asist yapıyor böylelikle. Bu yapmış olduğu servisle durum 3-0. Gol Ebong.

0: UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan karşılaşmanın özet görüntüleri ekranlarınıza geldi. Şimdi bugünün programına bakalım. Turkuaz Medya'da yayınlanan Uluslar Ligi'nde bugün toplamda 4 mücadele oynanacak. İşte o karşılaşmalar ve kanalları.
1: UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Uluslar B Ligi 3. grupta Kosova, Avusturya'yı ağırlayacak. Dört puana sahip Balkan temsilcisi sahasında konuk edeceği güçlü rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna ortak olmak istiyor. Fadıl Vokri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. 19'da başlayacak maç A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün 21.45 seansında ise birbirinden rekabetçi 3 karşılaşma futbol severleri bekliyor. Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda, grubun puansız ekibi Sırbistan'ı konuk edecek.
2: Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da.
1: Xavi ile grubun ilk 3 maçında 5 puan toplayan Portakallar, ikinci kez Sırbistan'ı mağlup ederek ilk 2 hedefini güçlendirmek istiyor. Eindhoven'da oynanacak mücadeleyi Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek.
2: Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol! Luka Jovic!
1: 21.45'te başlayacak maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise sürpriz lider Yunanistan Almanya'yı ağırlayacak. İki takımın geçtiğimiz haftadaki karşılaşmasında büyük heyecan yaşanmış, kazanan tek golle Balkan temsilcisi olmuştu.
3: Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Reçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Cornelis!
1: Jürgen Klopp'la Uluslar Ligi macerasına iyi bir başlangıç yapamayan Panzerler ise rakibinden rövanş almak ve liderlik için tekrar iddialı bir konuma gelmek istiyor.
4: Mittelstadt pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz!
1: Selanik'te oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Karşılaşma 21.45'te A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Günün vitrin maçlarından biri de Portekiz-Norveç müsabakası olacak. Cristiano Ronaldo kriziyle sarsılan Portekiz 4-4 hedefiyle sahaya çıkacak.
4: Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix!
1: Son iki maçından kayıpla çıkan Norveç ise güçlü rakibi karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmek amacında.
4: Ødegaard,
2: Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol!
1: Estadio Dragao stadında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşma A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
0: Evet değerli izleyenler, Turkuaz Medya'da yayınlanacak Uluslar Ligi maçlarının programına baktık. Şimdi genel maç programına hep birlikte göz atalım. Bakalım Uluslar Ligi'nde bugün hangi maçlar oynanacak? Saat 16'da Azerbaycan Litvanya ile karşı karşıya gelecek. Saat 19'da A Spor'da yayınlanacak müsabakada Kosova'nın konuğu Avusturya olacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde 4 karşılaşma var. A Spor'da Hollanda Sırbistan maçı yayınlanırken aynı saatte Portekiz Norveç mücadelesi ise A Haber kanalında olacak. A2'de Yunanistan ve Almanya maçını izleyebileceksiniz. Günün bir diğer mücadelesi ise Galler ve Danimarka arasında olacak.

Programın son bölümünde gazete manşetlerine hep birlikte göz atalım. Fotomaçla başlıyoruz. Fotomaçta hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den transfer iddiaları var. Fernandes aslana doğru başlığı var. Leao 32 yaşındaki 10 numaraya Portekiz milli takım kampında Galatasaray'a gel dedi. Bu oyuncu zaten yaz transfer sezonunda da Galatasaray'ın gündemindeydi. Fener'den Pulisic bombası. Fenerbahçe Milan'ın gözden çıkardığı 35 milyon euroluk sağ kanat için devre arasını bekliyor. Her iki takım için de devre arası transfer iddiaları bu şekilde. Sayfanın altında

0: kısmında Ferhat Gündoğdu tutuklandı başlığını görüyorsunuz. Zaten dün gece de Merkez Hakem Kurulu Başkanlığından istifa ettiğini duyurmuştu Ferhat Gündoğdu. Fanatik Gazetesi ile devam edelim değerli izleyenler. Fanatik Gazetesi'nde 3 takımdan da hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem Beşiktaş'tan haberler var. Galatasaray'da Özbek'ten TFF'ye hemen netleşsin. Dursun Özbek, Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanması sonrası TFF'ye seslendi. Cuma günü maça çıkacağız. Merkez Hakem Kurulu Başkanı yok. Federasyonda sessizlik hakim. Lige ara verilecekse verilir. Olayların bir an önce netleşmesi lazım dedi. Beşiktaş'a bakalım. 5 yılda borçsuz Beşiktaş. Mali Genel Kurulu'da yönetime oy çokluğuyla ibra edilen Adalı ekonomik tabloya ilişkinde iddialı konuştu. 5 yıl içinde banka borçlarımızı tamamen bitireceğiz dedi. Fenerbahçe'de transfer iddiası var. Fener'den Diaz bombası. Fenerbahçe Ocak ayı için gözünü Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz'a çevirdi. İsmail Kartal'ın sol kanadı takviye istemesi üzerine harekete geçen yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki faslı oyuncu için temaslara hazırlanıyor. MHK Başkanı aranıyor başlığı var. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından Türk futbolunun gözü yeni Merkez Hakem Kurulu yönetimine çevrildi. TFF yeni kurul oluşturulana kadar Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını mevcut 5 üyenin yapacağını açıkladı. Riva'da ise kritik zirve var ifadeleri kullanılmış. Devam edelim Sabah Spor'la. Yükseklik korkusu. Belçika yenilgisi sonrası A Ligi'nde seviye maalesef böyle diyen Montella, elit seviyedeki takımlara karşı dökülüyor. FIFA'da 30. sırada bulunan A Milli takımımızda İtalyan hoca ilk 20'de yer alan ülkelerden yalnızca Hırvatistan'ı yenebildi. Elde ettiği bir beraberlik 6 mağlubiyette eleştirilerin odağına oturdu. Vincenzo Montella ile ilgili haberlerse bu şekilde. Devam ediyoruz. Milliyet Spor'a bakalım şimdi. 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Hemen bu habere de şöyle hızlıca bir göz atalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 7 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmadan 5 tutukluluk çıktı. Görevi kötüye kullanma ve tehdit iddiasıyla tutuklanması istenen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kişisel verilerin kaydedilmesi suçlamasıyla tutuklandığı ifade edildi. Hapisten istifa geldi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklama işleminin ardından avukatlar aracılığıyla istifa etti. TFF'de yeni Merkez Hakem Kurulu için çalışma başlattığını duyurdu. Hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem ve gözlemcilerine mevcut üyeler yapacak ifadeleri kullanılmış. Son olarak takvime bakalım. ATV birinciliği kaptırmadı. A Milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları futbol severlerle ATV ekranlarından buluşmaya devam ediyor. A Milli takımımız Uluslar Ligi'nde Belçika ile karşılaştı. ATV'den naklen yayınlanan maça ilgi büyüktü. Türkiye ekran başından ayrılmadı. Belçika Türkiye karşılaşması AB ve 20+ ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Ne oldu bu takıma? 4 ay öncesine kadar mevsim bahardı. Şimdi ise kışa döndü. Başarılar, kazandığımız oyuncular ve hocamız değişmedi. Ama son iki turnuvada ortaya konan futbol sonrası ne oldu bu takıma sesleri iyice yükseldi. Oyun ve mental olarak büyük düşüş içindeyiz başlığı atılmış A Milli futbol takımımız için. Sabah Spor'unda ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Birazdan ikinci bölümle karşınızdayız.
1: Paris'te, Saint-Denis'te, Stade de France'da harika bir ambiyans. Kale arkasında Zizou yazılı pankart hemen dikkat çekiyor. Manzano ilk düdüğü çalıyor ve mücadeleye Fransız oyuncular başlıyor değerli izleyiciler. Sağ tarafa doğru Frattesi'den iyi bir top gitti. Esposito ceza sahası, Kayode çevirdi, gol pozisyonu inanılmaz. Mike Maignan topu çizgiden çıkarıyor. Kullandılar Desire Doué, kaleyi gördü, vurmadı Desire Doué, bıraktı Olise'ye. Michael Olise ortaya yaptı, kaleye doğru gitti üstelikten dışarıya. Çok ilginç bir an. Tonali'den sekti top, kaleye doğru yöneldi. Üst direkten dışarı gitti. Köşe vuruşu kullanacak bir kez daha Fransa. Fagioli ortaya yaptı. Ön direkte kafa vuruşu. Frattesi tamamlayamadı. Takunya ardından Olise. Büyük bir karambol. Şut ve gol. Top ağlarda Keane ama bayrak havada. İşte Keane. Burada offside'da Keane.

Upamecano'dan nefis top Rabiot'a, iyi kontrol. Attı Désiré Doué'ye. Désiré Doué. Kapandı İtalya savunması. Donnarumma'dan döndü. Dembele ikinci pozisyon. Yine Donnarumma. Fransa'nın en net pozisyonu. Dembele ile gole çok yaklaştı Fransa. Şimdi Dembele, sarı kartı da elindeydi bu arada hakemin. Olise Donnarumma ikinci yarının başında fazla mesaiye başladı Donnarumma. Ryan Cherki ve Michael Olise ikilisi topun arkasında. Olise, Olise mükemmel bir gol! Michael Olise! Ryan Cherki bıraktı. Olise direğe çarptırıp ağlara yolladı. Mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol. İşte Cherki. Olise üst direğin altına çarpan top. Ağlara gitti. Meksika dalgası Stade de France'da. Şimdi iyi aldı Vergara. Gitmeye çalışıyor. Upamecano yanında. Vergara, Upamecano. Onun bu mücadelesi büyük alkış alıyor bir kez daha Fransa taraftarından. Baskı geldi şimdi. Top kaybı. Bastoni! Alessandro Bastoni! Nereden çıktın geldin sen? Nereden geldin? Topu aldın da golü attın Bastoni. İtalya'nın stoperi gol attı. 1-1'e getirdi skoru. Topu kapıyor orada. Bastoni görev bölgesinden çok çok uzakta ve nefis bir bitiricilik. Alessandro Bastoni. Fransa 1, İtalya 1. Dacunha. Due. Ryan Cherki. Dacunha. Topu alan Rabiot. Rabiot Donnarumma. Parmaklarının ucuyla mükemmel uzandı topa. Vergara. Vergara ortayı yaptı arka tarafa doğru. Kafa vuruşu son anda Maignan. Kane vurdu kafayı. Mike Maignan kornere tokatladı. Dembele döndü sağ kanada. Kamavinga orada. Kalulu da geldi desteğe. Kamavinga. Kamavinga. Kamavinga Donnarumma. Kamavinga Donnarumma. Müthiş bir mesai yapıyor Donnarumma. Harika uzandı yine. 1 metre 96 santimetrelik boyuyla topa nefis tokatladı. Kin mücadeleyi kazanma çabasında. Upamecano'nun faulü var. Sarı kart ve kırmızı kart Upamecano'ya. Daha önce Kin'le girdiği sürtüşmede sarı kart görmüştü Upamecano. İşte Kin Upamecano mücadelesi. Yükleniyor Fransa. Barcola. Barcola ortaya. Kamavinga Donnarumma dönerdi. Barcola çevirdi ortaya. Scalvini. Büyük bir tehlike İtalya kalesinde. Fransa 10 kişiyle yaklaştı gole. Kamavinga vurdu yine Donnarumma başarılı. Uzaklaştırdı Kamavinga. Tekrar Maldini. Hilmanzano bitirdi. İtalya hücumunu bitirdi. Maç bitti. Fransa 1 İtalya 1 değerli izleyiciler maç sonucu.

0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
0: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe, reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz

0: Aspor Radyo.
1: Sabah sporunda ikinci bölümle karşınızdayız. Bu bölümü kulüp gündemleriyle başlayacağız. İlk olarak Galatasaray'a bakalım. Galatasaray geçtiğimiz günlerde 121. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalar kapsamında Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Şimdi o açıklamalar ekranlarınıza geliyor.
2: Galatasaray 121. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Sarı Kırmızılı Kulübün Başkanı Dursun Özbek kuruluş yıl dönümü kapsamında kurucu başkan Ali Samiye'nin Feriköy'deki mezarlığını ziyaret etti. Buradaki törenin ardından Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın da mezarını ziyaret eden Özbek gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
3: Galatasaray'ı bugünlere getiren büyüklerimizi rahmetle anıyorum, emeği geçen herkese de büyük bir teşekkür gönderiyorum. Fikstür her zaman aynı fikstür. Her zaman zorlu dönemi var, kolay dönemi var. Ama artık özellikle bu sene ligde kolay maç yok. Herkes çok iddialı. Herkes şampiyon olmak, ligdeki yerini muhafaza etmek için çalışıyor. Dolayısıyla zorlu bir yıl bu sene. Galatasaray Spor Kulübü için önemi çok büyük bu seneki ligin.

0: 5. Ardarda şampiyonluğumuzu almak istiyoruz. Ayrıca 27. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Avrupa'da da hedeflerimiz büyük. Orada da geçen seneki başarımızın üzerine çıkmak istiyoruz. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında aksiyon alıp zamanında bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan bir kaosa uyanmazdık. Onun için bir hafta sonra ligler başlayacak. Ortada merak ediye bir şey yok. Başkanı tutuklanmış, hakem tutuklanmış. Şimdi bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Demin ifade ettiğim gibi ben çıktım söyledim. Arkadaşlarım çıktı söyledi. Kulüpten açıklamalar yaptık. Ama hiç kimsenin umuruna gelmemiş. Şimdi federasyonda bir sessizlik hakim. Halbuki bir an evvel çıkıyordu. Ya bir hafta sonra ligler başlıyor. Ne yapılacağını, ne edeceğini, kalacaklar mı, devam mı edecek, ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri lazım. Sessizlik hayra alamet değil. Dolayısıyla bir an evvel olayların netleşmesi lazım. Lige ara verilecekse ara verilir. Ama bunun artık tekrar bu benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Sessizliğin hiç kimseye faydası yok.
1: Fenerbahçe gündemiyle devam ediyoruz. Sarı lacivertler milli arada hazırlık maçına çıktı. Fenerbahçe konuk olduğu Trantos takımını 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertler Azerbaycan takımı Trantos'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Başkent Bakü'deki Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken Mason Greenwood maçın 32. dakikasında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü ve mücadeleye devam edemedi. İki takımın müsabakanın 11-11 sürmesi talebi üzerine Fenerbahçe'de Adnan Fetaoğlu oyuna dahil oldu. 60. dakikada topu ağlarla buluşturan Kante, Fenerbahçe'yi Trantos karşısında öne geçirdi. Çağrı Balta 74. dakikada kaydettiği golle durumu 2-0 yaptı. Müsabakanın kalan anlarında skor değişmedi ve Fenerbahçe Trantos'u 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku milli aradan sonra gerçek performansını göstereceğine inanıyor.
2: Romelu Lukaku Fenerbahçe'deki forma mücadelesi ve performansı hakkında açıklamalarda bulundu. UEFA Uluslar Ligi'nde oyuna sonradan girdiği Türkiye maçında attığı gol sebebiyle mutlu olduğunu belirten Belçikalı yıldız, "Galibiyete katkı sağladığım ve gol attığım için mutluyum. Fenerbahçe'ye daha güçlü döneceğim." dedi. Deneyimli futbolcu son 4 sezonda transfer dönemlerinin son bölümünde takımlara katıldığını ve kısa süre içinde de forma giydiğini hatırlattı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerine ve kararlarına saygı duyduğunu dile getiren Lukaku, %100 hazır hale gelmesi halinde Fenerbahçe'de düzenli oynayacağına inandığını belirtti. Bu sezon transfer olduğu Fenerbahçe'de bir ilk 11'de olmak üzere 8 karşılaşmada forma giyen Belçikalı yıldız, sarı lacivertli formayla henüz gol sevinci yaşayamadı. Belçika milli takımı teknik direktörü Mark Van Bommel de Lukaku'ya destek verdi. Van Bommel, "Lukaku daha fit olduğunda performansı da fit hale gelecektir. Kendisine daha fazla süre alması gerektiğini söyledim. İleride ilk 11'de başlayabileceğini düşünüyorum." dedi.
1: Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerine baktıktan sonra şimdi gazete manşetlerine göz atalım. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz. Fotomaç'ın Galatasaray sayfasında "Galatasaray'a gel Bruno" başlığı ön plana çıkıyor. Sarı kırmızılı takımın yeni yıldızı Rafael Leao'dan vatandaşına çağrı. Portekiz milli takımında Bruno Fernandes'le geleceği konuşan Leao, "Come to

0: Galatasaray dedi. Parçalı formayı giymeye sıcak bakan Fernandes ise sezon sonu için olumlu sinyaller verdi. Haberi yapılmış. Sayfanın bir üst tarafında Dursun Özbey'in açıklamalarına şöyle hızlıca bir göz atalım. Merkez Hakem Kurulu için uyarmıştık başlığı var. Dursun Özbek, MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde devamlı Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulunduk. Bir hafta sonra lig başlayacak. Ortada Merkez Hakem Kurulu yok ifadeleri var. Ekranlarınıza da sesli olarak Dursun Özbey'in açıklamalarını az önce getirmiştik. Fanatik gazetesiyle devam ediyoruz. Fanatik'in Fenerbahçe sayfasında Kartal'dan ekip reformu haberi ön plana çıkmış. Fenerbahçe'de İsmail Kartal milli arayı büyük bir dönüşüm fırsatına çevirdi. Tecrübeli hoca yapay zeka destekli veri analizinden duran top organizasyonlarına kadar çalışma sistemini yenilerken teknik ekibine bu alanda uzman bir ismi de dahil etti ifadeleri var. Haberin detaylarına şöyle hızlıca baktığımızda yapay zeka ile ilgili bölüme şöyle bir göz atalım. Yapay zeka destekli çalışan özel bir veri analizi şirketiyle anlaşan Fenerbahçe'de performansını ve rakiplerin çok daha detaylı incelemesi başlatıldı. Sarı lacivertlerin maçlarındaki pres verimliliği, top kazanma bölgeleri, geçişler, şut kalitesi ve oyuncuların saha içi konumlanmaları gibi birçok parametre işleniyor denmiş. Sayfanın üst tarafında Brahim Diaz bombası var. Fenerbahçe ara transfer dönemi öncesinde sol kanat için Real Madrid'in faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe'nin girişimlere başladığı öne sürüldü. Devam edelim sabah sayfasıyla bakalım. Sabahın Galatasaray bölümüne bakıyoruz. Galatasaray milyonların gururudur. Ali Samiyen ve arkadaşlarının kurdukları hayalin bugün milyonların ortak gururu olduğunu belirten Dursun Özbek, Galatasaray kültürü ve güçlü aidiyet duygusuyla eşsiz bir kurumdur dedi. Zamanında değişim olsaydı kaos çıkmazdı bölümüne bakalım. Dursun Özbek Merkez Hakem Kurulu konusundaki gelişmelerle ilgili olarak da biz her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde federasyona çağrıda bulunduk. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bu sessizlik kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor ifadeleri var Başkan Dursun Özbey'in. Milliyet Spor'un Fenerbahçe bölümüne bakalım. Artık sahne Lukaku'nun. Fenerbahçe'de sakatlanan Muriç'in son durumu belirsizliğini korurken Belçikalı forvetin Türkiye maçındaki performansı yönetimin ve teknik heyetin yüzünü güldürdü. Mücadelenin ardından daha fazla oynaması gerektiğini mesajını veren Lukaku'nun Rize karşısında ilk 11'de oynayacağı öğrenildi ifadeleri atılmış. Fenerbahçe geç açıldı kısmına da bakalım. Fenerbahçe hazırlık maçında Turan Tovuz'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi. Mücadeleye Mert Günok, Nelson Semedo, Genduzi, Archie Brown, Levent, Kante, Efe Yılmaz, Greenwood, Asensio, Alaaddin Ekici ve Çağrı Balta 11 ile çıktı Fenerbahçe. Sonrasında ise Kante ve Çağrı'nın golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti. Son olarak takvimin Galatasaray sayfasına bakalım. Sarı Kırmızıların başkanından flaş açıklama, bir an önce karar verilmeli. Gelecek haftaki lig maçlarıyla ilgili kritik çağrıda bulunan Dursun Özbek, lig ne olacak bir an evvel olayların netleşmesi lazım dedi ve karar alınması gerektiğini söyleyerek Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu. İlkay geri döndü başlığına da bakalım. İlkay Gündoğan milli arada gösterdiği performansa dikkat çekti. Pendik Spor maçında da beğeni toplayan tecrübeli futbolcunun Kasımpaşa karşısında daha fazla süre alması bekleniyor denilmiş. Beşiktaş gündemiyle devam edelim. Siyah beyazlarda yoğun bir hafta sonu yaşanıyor değerli izleyenler. Olağan Mali ve Genel Kurul dün gerçekleştirildi ve bu toplantıda Başkan Serdal Adalı ve yönetimi ibra edildi.
1: Beşiktaş'ta idari ve mali olağan genel kurul heyecanı yaşandı.

0: Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurulda üyeler İbra'nın yanı sıra bütçeyi de oyladı.
1: 01.06.2025, 31.05.2026 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden İbra'sını oylamaya sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla İbra edilmiştir.

0: Serdal Adalı yönetiminin 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyetleri kongre üyelerinin oy çokluğuyla idari ve mali olarak ibra edildi. Kongre üyeleri Beşiktaş Kulübü'nün 1 Haziran 2026 ile 31 Mayıs 2027 tarihleri arasındaki mali yılı konsolide bütçesini de oy çokluğuyla onayladı. Genel kurulda eski başkan adaylarından Hürser Tekin Oktay da kulüp üyeliğinden çıkarıldı. Üyelikten ihraç kararının gerekçesi ise Tekin Oktay'ın sosyal medya paylaşımlarının genç oyuncu transferlerini hedef alması ve eleştiri sınırlarını aşması olarak gösterildi. Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı güncellenmiş yeni yönetimiyle yola devam edecek. Adalı'nın yeni yönetim listesi şöyle. Başkan Serdal Adalı, asıl üyeler Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçük Emre. Yedek üyeler Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.
1: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı dün gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulda açıklamalar yaptı. Serdal Adalı hakem dosyası soruşturması ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı ve aynı zamanda kulübün mali tablosu ile ilgili de konuştu.
2: Son yılların en iyi sezon başlangıcını yaptık. Avrupa'da 3 tur atlayarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldık. Oraya da muhteşem bir başlangıç yaptık. Ayrıca bugün karşınızda ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın yönetim kurulu olarak bulunuyor olabilirdik. Alanya ve Ahmet Sportif maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Verdiği kararlarla bugün lider olmamamıza sebep olanların şu an nerede, ne durumda olduklarını da hep beraber görüyoruz. Taraflı tarafsız, herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Aleyhinde yapılan bütün hatalara, bütün algılara rağmen bugün Beşiktaş bu ligin en iyi futbol oynayan takımıdır. Göreve geldiğimiz ilk günden beri MHK'yi işaret eden sadece bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik. Kendisi MHK başkanı olduğu sürece Türk futbolunun bir arpa boyu yol alamayacağını söyledik. Bugün geldiğimiz noktada MHK'deki çarpık yapılanmaya en büyük mücadeleyi veren, onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen bu cami oldu. Beşiktaş oldu. MHK konusunda yaşanan bu gelişmelerin yeni bir dönemin başlangıcı olmasını, bu yeni dönemin ülkemize ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Her zaman söylediğimiz gibi biz ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Kalıcı olarak 34 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. 34. Bu 34 oyuncudan sadece 3'ü bizim dönemimizde bonservis ödeyerek transfer ettiğimiz oyunculardı. Beşiktaş'a en ufak bir katkı sağlamayan ciddi bir oyuncu grubunu para kazanarak değil, ne yazık ki üste para ödeyerek gönderdik. Kadroyu temizlemenin de bizim için büyük bir maliyet oldu. Biz bu maliyetleri de göğüsledik. Yaptığımız bu hamleler sonrası yeni ve kaliteli bir takım kurmak için haliyle bonservis harcamaları yaptık. Yaptığımız bu transfer operasyonları sonrasında kadro değerimizi 140 milyon eurodan 273 milyon euro seviyelerine çıkardık. Eğer geçmişten gelen hataları düzeltmek zorunda kalmasaydık, eğer oyuncu gönderme maliyeti

0: katlanmayıp bu parayı kadromuza harcayabilseydik 273 milyon euro olan kadro değerimiz bugün çok daha yukarılarda olabilirdi. Biz Beşiktaş'a geri dönüşü olmayacak bir harcama yapmadık. Son sahibi olacağımız hiçbir futbolcu da almadık, almayacağız da. Bunu herkes böyle bilsin. Sadece kadro yapılanması yapmakla da kalmadık. Geçtiğimiz 1,5 yılda yaptığımız toplam ödeme 466 milyon eurodur. Yaptığımız bu 466 milyon euroluk ödemenin Beşiktaş için en önemli kısmı şudur. Göreve geldiğimizde 128 milyon dolar tutarında olan banka borçlarımızı 1,5 yıl içerisinde 53 milyon dolara indirmeyi başardık. Borcumuzu ana para olarak bu seviyeye indirmemizin Beşiktaş'a çok önemli bir getirisi oldu. Geçtiğimiz sene 51 milyon euro seviyesinde faiz ödemesi yapmışken bu seneyi sadece 5 milyon euroluk bir faiz ödemesiyle kapatıyor olacağız. Bu 1,5 yılda Beşiktaş'a önemli gelir kalemleri yarattık. Bu gelir kalemlerinin en önemlisi Dikilitaş projesiydi. Beşiktaş'ımız Dikilitaş projesinden bugünün değeriyle toplam 8,5 milyar TL gelir elde edecek. Bir kez olsun geçirdiğimiz süre içerisinde personelimize, sporcularımıza ödeme sorunu yaşamadık. Geçmiş yönetimlerden kalan cezaları ödedik. Dosyaları kapattık. UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar bizim dönemimizde kaldırıldı.
1: Şimdi ise gazetelerdeki Beşiktaş ve Trabzonspor manşetlerine bakalım. Beşiktaş'la başlıyoruz. Fanatik gazetesi, adaletli ortamda şampiyon oluruz başlığı atılmış. Kara Kartal'ın başkanı Serdal Adalı ve yönetimi Mali Genel Kurul toplantısında idari ve mali açıdan ibra edildi. Ayrıca Adalı gündeme dair flash açıklamalarda bulundu. Son dönemdeki olayları değerlendiren Adalı, geldiğimiz günden beri Merkez Hakem Kurulu'na işaret eden bizdik. Ferhat Gündoğdu ismini defalarca zikrettik dedi. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı. Beşiktaş'a karşı organizasyon yapmanın, Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın da nihayet bir yaptırımı oldu. Adaletli bir futbol ortamı sağlandığında şampiyon olacağımıza inanıyoruz ifadeleri var Başkan Serdal Adalı'nın. 5 yıla borçlar bitiyor bölümüne bakalım. Serdal Adalı borçlarla ilgili de bir müjdeyi açıkladı. 5 yıl içinde banka borçlarımızı tamamen bitirmiş olacağız. Yani Beşiktaş borçlarını ürettiği gelirlerle ödeyebileceği bir mali yapıya kavuşmuş durumda ifadeleri var Başkan Serdal Adalı'nın. Fotomaç'ın Trabzonspor sayfasıyla devam ediyoruz. Due resmen uçuşa geçti. Fırtına'nın yaz döneminde kadrosuna katmak istediği Edi Due ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fildiş sahilli orta saha kulübü Estrela'da gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Ön libero görev yapan Due, Portekiz Ligi'nde 7 maçta 3 asist yaptı. Trabzonspor'un 20 yaşındaki oyuncu için ara dönemde yeniden girişimde bulunmayı değerlendirdiği belirtildi. Billing sürprizine bakalım şimdi Trabzonspor'da. Teknik direktör Thomas Rice'ın oyun planında önemli bir yere sahip olması beklenen 8 numara pozisyonu için Billing'in çok yönlü futbolu öne çıkıyor. Trabzonspor orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Bordo Maviller mücadele gücü yüksek, fiziksel özellikleriyle ön plana çıkan ve hücum organizasyonlarına katkı sağlayabilen bir 8 numara arayışında olurken Philip Billing'i gündemine aldı. Danimarkalı futbolcu güçlü fiziği, ikili mücadelelerdeki etkinliği ve oyun görüşüyle dikkat çekiyor ifadeleri yer almış. Sabah Spor'un sayfasına bakalım. Beşiktaş'la ilgili manşet ön planda. En iyisi biziz. Serdal Adalı'dan idari ve mali olağan genel kurulda iddialı açıklamalar geldi. Verdikleri kararlarla bugün liderliğimizi engelleyenlerin şu an nerede, ne durumda olduklarını hep beraber görüyoruz. Bu futbol ve mücadele devam ettikçe takımımız mutlaka hak ettiği yerde, o liderlik koltuğunda olacaktır. Kadrosu, hocası, taraftarıyla ligin en iyi takımı Beşiktaş ifadeleri var Serdal Adalı'dan. Tarih bizi bir kez daha

hakkı çıkardı. 5 yılda bankalara yükümlülük bitecek ve Üçiye ihraç edildi başlıklarını görüyorsunuz. Hemen şu Üçiye'ye bakalım. Beşiktaş'ta Hürser Tekin Oktay'la birlikte Yiğit Yurteri ve Cem Akça oy çokluğuyla kesin ihraçla üyelikten çıkarıldı ifadeleri kullanılmış. Bu aynı sayfada yine Trabzonspor'dan bir haber var. Salah huzur dolu. Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Mısır milli takımından ayrılmış ve ailesiyle İngiltere'de bir araya gelmişti. 34 yaşındaki futbolcu dün akşam sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve çok sayıda beğeni aldı. Salah 3 Eylül'de bir erkek çocuk babası olmuştu. Mekke ve Kayan isimli iki kız çocuğu olan ünlü futbolcu yeni doğan oğlu Leville göğsünde uyuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Leville olan fotoğrafı da çok çok beğeni topladı Muhammed Salah. Hürriyet Spor'un sayfasına bakalım. Günde 1 milyon euro ödeme yaptık. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı yönetim olarak göreve geldiklerinden bu yana 466 milyon euroluk bir ödeme yaptıklarını söyledi. Bonservis harcamaları olarak görülen kalemler borç artışı değil, değer artışıdır ifadeleri var. Başkan Serdal Adalı'dan bir yılda 51 milyon euro faiz ödendi. En büyük gelir kalemi Dikilitaş ifadeleri var yine Başkan Serdal Adalı'dan. Beşiktaş'ın borcunun da 27,5 milyar TL olduğu açıklandı. Tekin Oktay'ın ihraç kararı yine bu sayfada kendine yer almış değerli izleyenler. Son olarak takvimle veda edeceğiz gazete manşetlerine. Ligde liderliğimize engel oldular. Başkan Serdal Adalı'dan Ferhat Gündoğdu tepkisi ifadeleri var. Ahmet ve Alanya Spor maçlarına işaret etti Serdal Adalı. Ligde liderliğimize engel olanların ne durumda olduğunu hep beraber görüyoruz. Ahmet ve Alanya maçlarında olanlar belli. Göreve geldiğimizden beri Merkez Hakem Kurulu'nu işaret ettik dedi Başkan Serdal Adalı. Aynı zamanda bugün seçimli genel kurul olacak. Olağanüstü seçimli kurul. Başkan Serdal Adalı tek adaylı olarak girecek bu seçime. Saat 17'ye kadar kongre üyeleri oylarını kullanabilecek. Saat 10'da başlayacak bu işlemler. Sinan Erdem Spor Salonu'nda Serdal Adalı yenilenmiş, güncellenmiş yönetim kuruluyla birlikte listesini yenileyecek ve bugün yeni listesiyle göreve başlaması bekleniyor Serdal Adalı'nın Beşiktaş'ta.

0: Evet, hakem soruşturmasıyla devam edelim. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasının ardından açıklama yaptı ve yeni kurulla ilgili kararı bildirdi.
1: Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'yla ilgili açıklama yaptı. Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yeni MHK için çalışmaların devam ettiği belirtildi. TFF'nin açıklaması şu şekilde. Kamuoyuna yansıyan ve devam eden adli süreç kapsamında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı, Merkez Hakem Kurulu 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun atama süreci tamamlanıncaya kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'yla Merkez Hakem Kurulu üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir. Yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyelerinin atanmasına ilişkin gerekli bilgilendirme ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa ettiğini duyurdu. Gündoğdu'nun avukatlarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce görevi kötüye kullanma ve tehdit suçları yönünden savcılığın tutuklama talebi reddedilmiş, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu yönündense tutuklama tedbirine başvurulmuştur. Adli süreç vekilleri olarak tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup müvekkilin masumiyetine ve yakın zamanda özgürlüğüne kavuşacağına inancımız tamdır. Bununla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun devam eden soruşturma sürecinde yıpratılmaması, adli sürecin işleyişine zarar gelmemesi adına müvekkilimiz Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevinden 3 Ekim 2026 tarihi itibariyle istifa etmiş ve istifa dilekçesi tarafımızca Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilmiştir denildi.

0: Evet değerli izleyenler, UEFA Uluslar Ligi'nde bugün birbirinden çekişmeli mücadeleler oynanacak. Toplamda 4 karşılaşma Turkuaz Medya'nın 3 kanalından naklen yayınlanacak.
1: UEFA Uluslar Ligi heyecanı Turkuaz Medya ekranlarında yaşanmaya devam ediyor. Uluslar B Ligi 3. grupta Kosova, Avusturya'yı ağırlayacak. Dört puana sahip Balkan temsilcisi sahasında konuk edeceği güçlü rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna ortak olmak istiyor. Fadıl Vokri Stadyumunda oynanacak müsabakayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetecek. 19'da başlayacak maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Günün 21.45 seansındaysa birbirinden rekabetçi 3 karşılaşma futbol severleri bekliyor. Uluslar A Ligi 2. grupta Hollanda, grubun puansız ekibi Sırbistan'ı konuk edecek.
2: Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da.
1: Xavi ile grubun ilk 3 maçında 5 puan toplayan Portakallar, ikinci kez Sırbistan'ı mağlup ederek ilk 2 hedefini güçlendirmek istiyor. Eindhoven'da oynanacak mücadeleyi Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek.
2: Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol! Luka Jovic!
1: 21.45'te başlayacak maç A-Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Grubun diğer maçındaysa sürpriz lider Yunanistan Almanya'yı ağırlayacak. İki takımın geçtiğimiz haftadaki karşılaşmasında büyük heyecan yaşanmış, kazanan tek golle Balkan temsilcisi olmuştu.
3: Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Reçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve golü attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbeliz!
1: Jürgen Klopp'la Uluslar Ligi macerasına iyi bir başlangıç yapamayan Panzerlerse rakibinden rövanş almak ve liderlik için tekrar iddialı bir konuma gelmek istiyor.
4: Terstad pasını aktardı. Wirtz nefis çekti. Wirtz! Florian Wirtz! Harika gol! Florian Wirtz!
1: Selanik'te oynanacak mücadelede Fransız hakem Clement Turpan düdük çalacak. Karşılaşma 21.45'te A2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Günün vitrin maçlarından biri de Portekiz-Norveç müsabakası olacak. Cristiano Ronaldo kriziyle sarsılan Portekiz 4-4 hedefiyle sahaya çıkacak.
5: Pedro Neto, Neto'dan pas, Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix!
1: Son iki maçından kayıpla çıkan Norveç ise güçlü rakibi karşısında galip gelerek yeniden çıkışa geçmek amacında.
5: Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol!
1: Estadio Dragao stadında oynanacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. 21.45'te başlayacak zorlu karşılaşma A Haber ekranlarından naklen yayınlanacak.
0: Bosna Hersek'in elmas lakaplı futbolcusu Edin Dzeko 40 yaşında milli takıma veda etti.
6: Edin Dzeko 11 numaralı milli formasına veda etti.
7: Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuzusu. Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor.
6: 40 yaşındaki golcü, Bosna Hersek'in Uluslar Ligi'nde konuk ettiği ve 1-1 sona eren İsveç maçıyla birlikte milli kariyerine nokta koydu. İlk yarının sonunda topu ağlarla buluşturan golcü, VAR müdahalesiyle iptal kararı gelince jübilesini taçlandırma şansını kaçırdı.
7: Alay Begovic orta, kaleye yönlendi, savunma, gol şansı, gol! Edin Dzeko! Alay Begovic bu top çıktı mı, çıkmadı mı?
6: Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Tabakovic'e bırakan Dzeko, takım arkadaşları, hakemler ve rakip futbolcuların alkışları arasında sahayı terk etti. Stada giremeyen Bosnalılar çevredeki evlerin çatısına çıkarak milli yıldızlarına uzaktan da olsa veda etti. Maç sırasında bazı evlerden meşale yakıldı.

0: görülürken Dzeko maç sonunda omuzları alınarak tribünleri gezdi. Saraybosna şehrinin merkezinde yer alan belediye binasına "Teşekkürler Elmas" yazılı devasa bir pankart asıldı. Bosna Hersek'te Elmas lakabıyla anılan Edin Dzeko, yaklaşık 20 yıl süren milli takım kariyerinde çıktığı 152 maçta 73 kez ağları havalandırdı. Manchester City, Roma, Inter, Fenerbahçe ve Fiorentina'da görev yapan tecrübeli golcü halen Bundesliga'da Schalke forması giyiyor.
1: Evet değerli izleyenler, Sabah Sporu'na canlı bağlantıyla devam ediyoruz. Hüseyin Özkök'le birlikte hem Türkiye'deki gündemi hem de Avrupa futbolundaki gündemleri değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, günaydınlar, iyi sabahlar.
2: Merhaba sevgili Rezan, iyi sabahlar, günaydın herkese. Güzel bir pazar günü diliyorum. Herkese tabii sana ve rejideki arkadaşlara da kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İlk olarak milli takımla başlayalım Hüseyin Özkök. Yarın zorlu bir sınavımız var ki bugüne kadar aldığımız sonuçlarla birlikte pek de iç açıcı bir tablo yok. Önemli eksikler zaten vardı. Şimdi de takımın en iyi performans gösteren oyuncusu Arda Güler yok. Barış Alper Yılmaz olmayacak. Yarınki karşılaşmadan, İtalya maçından ne bekliyoruz ve diğer Uluslar Ligi maçlarını da konuşalım. Dün İngiltere'nin müthiş bir 7-0'lık galibiyeti vardı. Evet. İspanya'nın Çekya karşısında aldığı galibiyeti de vardı. Tüm bunlar ışığında hem milli takımı hem de Uluslar Ligi'ni değerlendirmeye başlayalım.
2: Sevgili Rezan, Dünya Kupası'ndan bu yana çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum ben. Tabii ki milli takımı takip eden, başarısını isteyen tüm futbol severler, ulusumuzun insanları da büyük hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ben işte milli takımımızı Amerika'da yerinde takip ettim. 5-6 maç en azından orada seyrederiz diyordum ama 3 maç sonunda geri döndük ki ilk 2 maç sonunda zaten devam edemeyeceğimiz anlaşılmıştı. Çok büyük bir hayal kırıklığıydı. Uluslar Ligi'de A kategorisindeydik ve çok güçlü rakiplerimiz vardı. Evet, Dünya Kupası hüsranından sonra bu rakipler karşısında işimizin zor olduğunu hepimiz biliyorduk. Ve ne yazık ki o korktuğumuz başımıza geldi. Fransa maçında işte biraz rakiple başa baş oynadık ama kaybettik. Sonra oynanan İtalya ve Belçika maçları tam anlamıyla felaketti. Ve 3'te 0 yaptık ve şu anda 0 puan ve -7 averajla bu A liginin en kötü takımı konumundayız. Ve A liginde bir sonraki turnuvada kalma ihtimalimiz giderek azalıyor sevgili Rezan. Eğer biz en azından bir galibiyet alamazsak en iyi iki dördüncüden biri olamazsak B ligine düşeceğiz. Dolayısıyla bizim mutlaka bu önümüzdeki maçlardan birinden en azından 3 puan almamız gerekiyor ki hiç olmazsa playoff oynama şansımız ortaya çıksın. Ve son hafta Fransa ile oynayacağız Paris'te. Ondan önce İzmir'de Belçika ile oynayacağız. İşte o maçlardan birinde en azından bir galip gelirsek umudumuzu devam ettiririz. Ama hakikaten büyük hayal kırıklığı. İtalya karşısında da bu son sonuçlardan ve oyundan sonra fazla bir beklentim yok açıkçası benim. Senin söylediğin gibi Arda Güler'in de cezalı olması ve takımın tek efektif oyuncusunun da eksik olması demek. Dolayısıyla İtalya karşısında futbolcularımız, eğer oynayacak futbolcularımız o gün işte müthiş bir oyun çıkarmazlarsa ve gününde olmazlarsa yine bizi mağlubiyet bekliyor diye düşünüyorum.
1: Peki inşallah yarından itibaren daha güzel, daha önemli sonuçlarla birlikte güzel bir tablo konuşuruz. Uluslar Ligi'ndeki diğer maçları da konuşalım.
2: Evet, onları da söyleyeyim hemen. Hırvatistan İngiltere maçını seyrettim. 7-0'lık İngiltere galibiyeti tabii ki bütün dünyada büyük yankı uyandırdı.
1: Evet.
2: Çünkü hiç beklenmedik bir galibiyeti. Sonuçta Hırvatistan milli takımı gerçekten dünyanın sayılı milli takımlarından biri. Dünya kupasında çok iyi dereceler elde etmiş bir takım. Fakat İngiltere karşısında adeta hezimete uğradı. Hatta Hırvat basını San Marino'dan beter olduk diye yazmış. Çok doğru bir tanımlama ve benzetme. Harry Kane önderliğinde İngiltere milli takımı gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koydu. Harry Kane de 2 gol attı, takımın kaptanı. Asist yaptı. Dolayısıyla İngilizler böyle güle oynaya sanki antrenman maçı yapıyorlarmış gibi bir amatör takımla öyle bir galibiyet aldılar. Şaşırtıcıydı doğrusu. Hani kazanmalarını ben bekliyordum ama böyle bir galibiyeti kimse bekleyemez tabii. Diğer İspanya-Çekya maçı da İspanya için çok

0: kolay bir karşılaşma oldu. Rahat bir şekilde İspanya yine yıldızlarıyla 3-1 kazandı karşılaşmayı. Orada hani farklı bir şey olmadı. Beklentiler karşılandı. Rahat bir galibiyet aldı o videoda İspanya. Şimdi bu akşam da biraz önce senin haberinde söylediğin gibi çok güzel karşılaşmalar var. Onları da inşallah bu akşam Turkuaz Medya ekranlarından böyle oradan oraya geçerek izleyeceğiz.
1: Evet, Uluslar Ligi'nde keyifli mücadeleler bizleri bekliyor. Az önce de ekranlara taşımıştık. Peki şimdi biraz da kulüp gündemleriyle devam edelim. Geçtiğimiz günler sohbet etmiştik ve uzun zamandır da konuşuluyor. Hala konuşulmaya devam edecek İngiltere futbolunda. Manchester City krizi devam ediyor. Şimdi Manchester City hakkında ağır mali ihlaller var ve sabit bulunduğu bir karar da var. Yani bunlar artık evet, ortaya çıktı, ayyuka çıktı. Kulüp her ne kadar itiraz etmiş olsa da. Peki bu karar korunursa İngiltere'deki sportif rekabet anlamında bizleri neler bekleyecek? Ağır bir para cezası yeterli olacak mı Manchester City'ye karşı, yoksa daha farklı cezalar kapıda mı?
0: Yani ben rezidan sportif cezada bekliyorum. Sadece para cezasıyla böyle sıyrılacak bir olay değil bu. Yani 115 tane dosya var. Onun 114'ünden suçlu bulunmuşsunuz ve bu artık kesinleşmiş. Şimdi sadece ceza aşamasına gelmiş iş. İşte temize itiraz etti Manchester City kulübü. Orada o itirazı değerlendirecek bağımsız kurul tarafından ve ceza açıklanacak. Tabii ki her şeyi yapabilir temiz kurulu vereceği kararla. Bu küme düşmeden tut, işte puan silme, şampiyonluklarından elinden alınması gibi şeyler olabilir. Bir sonraki sezona çok yüksek bir eksi puanda başlama gibi bir şey olabilir. Yani çok çeşitli ceza alternatifleri var ama bunlardan hangisi uygulanacak onu bilmiyoruz. Ona o bağımsız kurul karar verecek. Bu City dosyası aslında nasıl açıldı? Çok kısa bir özet geçeyim istersen.
1: Tabii ki.
0: 2018 yılında adını sonradan öğrendiğimiz bu Rui Pinto adlı birisi bu belgeleri, yani bütün bu kulüplerin Football Leagues diye adlandıran belgelerini Alman Der Spiegel dergisine verdi. Ve Der Spiegel dergisinde bu skandal patladı. Orada da Manchester City'nin bu usulsüz ödemeler, usulsüz sponsorluklarla ilgili çok çeşitli e-mailleri ortaya çıktı. Bunun üzerine bir soruşturma başlattı İngiltere Futbol Federasyonu ve Premier Lig. Ve Şubat 2023'te bunun bağımsız bir komisyona devredilmesine karar verdi bu dosyanın. İşte ben o sıralar zaten hep söylüyordum işte Manchester City ağır cezalar bekliyor diye. Bu bağımsız komisyon bunu inceledikten sonra bugünlere gelindi. Hatta kararın çok geç verildiği ile ilgili sürekli konuşmalar yapılıyordu. Devredilen bağımsız komisyona dosya bayağı üzerinden geçtikten sonra hala bir ses çıkmamıştı. Acaba herkes diyordu bu City dosyası sümen altı mı edilecek falan derken, işte geçtiğimiz günlerde bununla ilgili karar açıklandı ve Manchester City suçlu bulundu. Bunun dışında baktığımızda işte bağımsız futbol regülatörünün bir açıklaması var. Çok çeşitli açıklamalar geliyor. Bağımsız futbol regülatörü de İngiltere'de futbolu düzenleyen kurum. Onlar da dediler ki bir çıkacak karara göre biz sahiplik yapısını da sorgulayabiliriz. Diğer yandan İngiltere Futbol Federasyonu FA bir açıklama yaptı. Biz olayları izliyoruz. Gerektiği yerde biz de müdahale edebiliriz dediler. İşte sponsorlar açıklama yaptı, City açıklama yaptı. Herkes bir açıklama yapıyor ve İngiltere futbolu bununla sarsılıyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak ama bayağı okkalı bir ceza verilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Neden dersen, eğer cezayı hafif geçiştirirlerse, yani City'nin zaten çok rahat ödeyebileceği para cezaları verilirse sadece İngiltere futbolunun prestiji hakikaten çok sarsılır ve diğer takımlara, kulüplere de yol açılır diye düşünüyorum. Bakalım, takip ediyoruz. Ne çıkacak ortaya, onu ilerleyen aylarda göreceğiz.
1: Peki bu şampiyonlukların el değiştirmesi konusuyla ilgili bir tahminin var mı? Çünkü çok fazla, ya Pep Guardiola döneminde inanılmaz kupalar kazandılar. Evet. Bunların bir iade durumu söz konusu olur mu? Bu durumda şampiyonluk el değiştirir mi? Bu tarihte alınan kupalar el değiştirir mi?
0: Şimdi çeşitli uygulamalar şöyle olabiliyor. İtalya'da da bunun örneğini görmüştük. Mesela şampiyonluk alınıyor ama başka takıma verilmiyor. O sezon şampiyonsuz geçiliyor. Böyle uygulama da olabilir. Böyle bir ceza da verilebilir. Veyahut da bir sonraki takıma şampiyonluk verebilir. Ancak bu sefer de Rezan Avrupa

0: konusu İspanya'dan var. Negreira dosyası var. İspanya Hakem Teknik Komitesi'nin eski başkanı, eski başkan yardımcısı Jose Maria Negreira'ya Barcelona'nın bir bağlantı durumu söz konusu, bir ödeme durumu söz konusu var. Ve bu dosyalar da Real Madrid tarafından teslim ediliyor UEFA'ya. Böylelikle bir harekete geçiyor UEFA nezdinde, bir soruşturma da gerçekleştirilebilir. Peki İspanya'da bu belgelerle birlikte nasıl bir durum ortaya çıkar? Barcelona'yı bekleyen tehlike ne?
1: Şimdi bu olayda şu şekilde cereyan ediyor. 2001-2018 yılları arasında, bu senin de söylediğin gibi Jose Maria Enrique Negreira zamanın İspanya Hakem Komitesi Başkan Yardımcısının bir firması var. Bu firmayla işte hakemlik eğitiminde falan hizmetler veriyor. Barcelona'da bu firmaya 7 milyon 300 bin euroluk ödemeler yapmış çeşitli zamanlarda toplamda. Bunun ortaya çıkmasıyla Barcelona'nın, Real Madrid hemen devreye giriyor. Barcelona'nın hakem komitesi başkanını parayla satın aldığını iddia ederek Barcelona'nın şampiyonluklarının geri alınmasını istiyor. Bunun üzerine tabii soruşturma açıldı her zaman olduğu gibi. Ve bu soruşturma hala sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Real Madrid bu işin üstünde çok çalışıyor olmalı ki Real Madrid çok sayıda belgeyi UEFA'ya teslim etmiş. Çünkü UEFA da bu işin içinde olması gerekiyor. Manchester City'de de UEFA. Bu arada onu da söyleyeyim Rezan. Manchester City olayında da UEFA'ya daha sonra devreye girecek. Yani onlarda da bir soruşturma var. İngiltere'de çıkacak karara göre UEFA da Manchester City'ye ayrı cezalar verecektir. Bu dosyalar teslim edildikten hemen sonra Barcelona bir açıklama yaptı. Bu soruşturmanın aynı şekilde devam ettiğini ve Real Madrid'in UEFA'ya sunduğu belgelerin yeni bir soruşturma ile alakası olmadığını ama algı yaptığını Real Madrid'in söylüyorlar. Ve onlar da suçsuz olduğunu kulübün, sadece oyuncuların işte hakemler tarafından veyahut da işte Negreira'nın firması tarafından eğitim amaçlı bu paraların ödendiğini, kesinlikle maçları etkilemek için, hakem atamalarını etkilemek için herhangi bir ödeme yapılmadığını söylüyor Barcelona. Yine burada araştıran komisyon tabii ki karar verecek bu konuda, ama bu konuda İspanya'yı derinden sarstı ve etkiledi ve İspanya'da sürekli bu konu konuşuluyor tekrar. Özellikle de şimdi Real Madrid'in UEFA'ya dosyalar teslim etmesi sonrasında.
0: Evet, şimdi yine devam edelim UEFA FIFA başlıklarıyla birlikte. FIFA 2026 Dünya Kupası'nın kapsamlı raporunu paylaşmış. Bu raporun içerisinde neler var? Mali anlamda, sportif anlamda hangi rakamlar ön plana çıktı?
1: Şimdi Rezan, UEFA'nın bir tane teknik kurulu var. Bu özellikle son birkaç Dünya Kupası'ndan beri bu kurul görev yapıyor ve teknoloji ilerledikçe bu kurulun incelediği konular giderek artıyor. Bu Amerika'daki veya da işte Kanada, Amerika ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda da bu doruk noktasına ulaştı. Gerçekten yüzlerce hakikaten içinden çıkması zor ayrıntı var dosyada. Ben şöyle bir göz gezdirdim. Bütün 104 maçın inanılmaz değişik analizleri var. Yani herkes, yani bu işte meraklı olan insanlar girsinler FIFA'nın internet sitesine ve bu Dünya Kupası dosyasına baksınlar. Hakikaten çok enteresan raporlar var. Türkiye'nin maçları da dahil tabii ki bunun içine. Neler yapmış takımlar, oyuncular tek tek incelenmiş. Takımlar tek tek incelenmiş, maçların analizleri yapılmış. Gerçekten çok kapsamlı bir rapor. Yani bir günde oturup böyle değerlendirecek bir rapor değil. Ama ben herkese bu bağlamda duyurmak anlamında bunu söyledim. Şu anda ayrıntılarına hakim değilim. Çünkü incelemesi gerçekten çok zor bir rapor. Onu söyleyeyim. Ama buradan duyurmuş oldum böyle bir raporun varlığını.
0: Evet, şimdi UEFA tarafına geçelim. UEFA'da kulüp destek programı ödemelerini duyurdu. Evet. Destek rakamları neye göre belirleniyor ve yüksekten düşüğe nasıl bir sıralama var?
1: Şimdi Rezan, UEFA ve FIFA kendi düzenledikleri turnuvalarda milli takımlarına oyuncu gönderen kulüplere çeşitli destek ödemeleri yapıyorlar. UEFA'da 2024 dönemi için ödenecek paraları açıkladı. Ve 2028'deki Avrupa Şampiyonası ile ilgili ödenecek paraları da açıkladı. 611 kulüp buradan destek alıyorlar. Yani o 611 kulüp UEFA müsabakalarında milli takıma oyuncu göndermişler ve buradan 31,5 milyon euro bir para ödenecek kulüplere. Maç kadrosundaki her oyuncu için kulüplere 3845 euro ödeniyor UEFA'nın hesaplamalarına.

0: göre. Bu bağlamda da en çok oyuncuyu UEFA müsabakalarında Leipzig göndermiş 16 oyuncuyla. Onlar 353 bin euro alacaklarmış. Euro 2028 dönemi için UEFA bu Kulüp Benefits Program diyor onlar. Bu kulüp destek programına 28 dönemi için 244 milyon euro ayrılmış ve bunun 4 milyon da bir önceki destek programından artan paralar ve bu paralar dağıtılacak 2028 elemelerinden itibaren. 4 milyonu eurodan kalma olduğunu söyledim. Toplam kaynağın 104 milyonu 24, 25, 26, 27 Uluslar Ligi ve 28 elemelerini kapsıyor. Kalan 140 milyon da Euro 2028 turnuvalarını kaplıyor. Euro 2028 turnuvası ile ilgili müsabakalarda da futbolculara FIFA'nın yaptığı gibi günlük ücret verecek sevgili Rezan. Bu tabii ki kulüpler açısından güzel bir şey. Oyuncularını gönderiyorlar. Bu oyuncular bir çaba sarf ediyorlar ve sakatlık riski yaşıyorlar. Ve UEFA FIFA'da kulüpleri bu bağlamda bu destekleri veriyor. Şimdi bu Uluslar Ligi'nden sonra biliyorsun Avrupa Şampiyonası elemeleri başlıyor ki onların da yayıncısı biziz. Ve o elemelerden itibaren de UEFA bu yeni destek programıyla futbol kulüplerine milli takım oyuncu gören desteklerini devam ettirecek.
1: Hüseyin Özkök, teşekkür ediyoruz yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Herkese iyi pazarlar dilerim. Görüşmek üzere.
1: Evet, Hüseyin Özkök'le birlikte hem Türk futbolundaki hem de dünya futbolundaki başlıkları değerlendirdik ve sabah sporunun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Değerli izleyenler, bizden şimdilik bu kadar. Mutlu pazarlar diliyoruz. Hoşça kalın.
2: Kritik maç, lider Portekiz, Danimarka deplasmanında Avrupa futbolunun önemli yıldızlarını izleyeceğiz Parkenstad'ında. Değerli futbol severler, Kopenhag'da Parkenstad'ında Danimarka Portekiz mücadelesi başlıyor. Fernandez verdi pasını. Cancelo çekti, döndü. Rafael Leao şimdi aldı Leao. Cancelo önünde. Rafael Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Gol geliyorum dedi ve Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası ve topu ağlara çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Cancelo kaptırdı. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Şimdi Pedro Neto. Ramos önünde. Neto geçti onu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru. Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen. Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. İşte Damsgaard baktı uzak direğe, harika. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Damsgaard. Damsgaard'dan iyi bir pas. Bir penaltı beklentisi, elle oynama beklentisi Danimarka tribünlerinden. Orta ceza sahası içine.

0: Arkaya geçti Andersen orada. Andersen döndü geriye. Şimdi ceza sahası dışı. Hulman çerçeveyi bulamıyor. Maçın hakemine itirazlarını sürdürüyor Danimarkalı oyuncular. Riskli pas. Hermansen kaptırdı. Rafa Leao geçti rakibini. Leao çevirdi. İçeriye kaleci Hermansen. Ramos'a gol izni vermedi. Höybier çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman. Damsgaard. Hulman. Şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya. Gole gidiyor. Højlund. Harika bir gol daha. Golcü sahnede. O yüksek şiddetli presi kırdığınız zaman ve arkaya koşu atacak güçlü 9 numaralarınız olduğu zaman işte böyle goller atabiliyorsunuz. Højlund, Hulman, Damsgaard'ın enfes pası ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha. Enfes bir gol. Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Portekiz kaçıyor. Danimarka kovalıyor. Oo, çok sert bir hareket. Sarı kart. Ruben Neves Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves, Vitinha nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz tehlikeli geliyor. Portekiz gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalot'un asisti, Felix'in golü, savunmanın da orada müdahalesi ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Reklam. Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
2: Güzellikler dünyası.
0: Parafın katkılarıyla.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek, tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi, tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.

Bol pozisyonlu, keyifli bir mücadele bekliyoruz. Kadrolar bunu vaat ediyor açıkçası. Umut ediyoruz. Murat Yakın ve Bozcan Sezar maç öncesinde birbirlerine başarı dileklerini iletti. İlk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Yaşari. Manzambi döndü geriye doğru Elvedi. Atekame. Pası yerden. Ceza sahası içi Freuler. Freuler çevirdi maçın hemen başında. Tehlikeli geldi İsviçre. Köşe vuruşunu kullanacak. İsviçre milli takımı. Topun dışarı çıkartılmasını istedi Kruzliak. Abişer yakın. Topa şimdi Abişer geçti topun gerisine. Baktı içeriye Abişer. Abişer yaptı ortayı. Manzambi yükseldi, vurdu kafayı. Kaleci Oblak için çok kolay bir top. Matko. Önünde alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu, şimdi Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Bir potlik! Golcü atıyor Slovenya. 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Önce İsviçre gole yaklaştı, çok hızlı başladılar. Hemen ardından Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdi yerden. Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Tabii bir offside incelemesi yapılacak. Bu pozisyonda Matko offside'da mı değil mi? Gol kontrol ediliyor, pozisyon kontrol ediliyor. VAR'da Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor, çizgiyi çekecekler. Offside mı değil mi Matko bakılacak. Çok yakın bir pozisyondu. Bakın burada Atekame sanki bozuyor. Evet, gol geçerli. Atekame. Offside'ı bozan isim. Golle başlıyoruz maça. Çok hızlı başlıyor mücadele. Vipotnik'in golüyle. Manuel Akanji. Miko Elvedi. Yaşari. Yaşari savunma arkasına, Rodriguez'i kaçırma düşüncesi. Geçmedi top. Taç İsviçre'nin. Akanji. Şok bir golle başladı mücadele. Abişer. Akanji. Rodriguez. Endoy çizgide. Endoy. İki kişi kapattı onu. Endoy. Manzambi. Yaşari. Manzambi. Rodriguez çizgide. Şimdi aldı Rodriguez. Yaşari. Baktı içeriye Yaşari.

Döndü Akanji'ye. Rodriguez, Manzambi. Rodriguez yaptı ortayı. Arkaya açıldı. Savunmanın müdahalesi Oblak. Murat yakın görüntüde. Sturm. Lovric. Sturm yine aldı. Sturm şut açısını buldu. Sturm vurdu. Kaleci başarılı Kobel. Gregor Kobel tek hamlede kontrol etti bu şutu. Rodriguez. Akanji. Yaşari. Atakame. Miko Elvedi. Atakame. Abişer. Elvedi. Akanji. Elvedi aldı yine. Şimdi ceza sahası ön çizgisine Amdouni'den önce müdahale var ve bir karşı atak şansı. Savunma arkasına iyi koşu var. Sturm topla buluştu. Akanji kapattı onu. Sturm yerden çevirme düşüncesi Rodriguez. Geçişlerde daha 6 dakika itibariyle 3 tane geçiş hücumu buldu. Birini golle sonuçlandırdı. Slovenya her geçişte bir fırsat yakalıyorlar maç başlangıcı itibariyle. Biol. Durkusic. Oblak. Gol yemeyen iki takımın grupta ilk iki maçlar sonunda mücadelesiydi bu. İsviçre gruptaki ilk golünü kendi evinde Slovenya'dan yiyor. Yaşari. Rodriguez. Endoy hareketten dağıtmadı. Manzambi. Yaşari. Gidemedi Zeki Amdouni. Faul Lovric. Net bir darbe burada, itiraz ediyor Lovric ama serbest vuruşu kullanacak İsviçre. Boşan, Cesar takımı 1-0 önde. Rodriguez ve Abişer topun gerisinde. Rodriguez yaptı ortayı. Rodriguez karşıladı. Biol. Yine Rodriguez. Döndü çizgiye Endoy. Endoy 3 kişi karşıladı onu. Endoy döndü Manzambi. Manzambi pası hatalı. Yani çok önde kuruyor. Savunmayı İsviçre şimdi ceza sahası içine. Endoy çevirdi. Yüksek bir top düşüncesi. Kaleci Oblak bana bırakın dedi arkadaşlarına. Yani arkada çok daha fazla açık verebilir İsviçre. Bu anlayışı sürdürürse Sturm. Elvedi. Yaşari. Freuler. Çizgiye oynadı Freuler. Endoy. Endoy'dan Rodriguez'e iyi pas. Rodriguez baktı içeriye, çevirdi, kimse dokunamadı. Korner. Yılların tecrübesi Rodriguez, yıllardır İsviçre milli forması altında, sol koridor ondan soruluyor. Yine burada iyi bindirdi, yaptı ortayı. Kornere gönderdi Slovenya savunması. İsviçre tarafları gol bekliyor. Kendilerini dev ekranda gören bu minik futbol severlerin heyecanı, mutluluğu ekranlara yansıdı. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası. Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata.

Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor kimilerine göre. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Yakın mesafede savunmasından seken topta kontrol edemedi. Topun çizgiyi geçmesini engelleyemedi Oblak. Yani inanılmaz. Yıllardır Şampiyonlar Ligi'nde milli maçlarda çıkarttığı topları düşününce Oblak'ın işte oluyor böyle. Futbol hatalar oyunu. Maç öncesinde temennimiz bol pozisyonlu, bol gollü bir maçtı. Daha 10 dakikada 2 golü izledik bile. Amduni gidemedi. Manzambi'nin önünde geniş bir alan. Manzambi! Diol'un bacaklarının arasından geçirdi topu. Manzambi! Manzambi! Manzambi ceza sahası içinde. Biraz fazla oynadı topla. İsviçre topu hemen geri kazandı. Endoy. Elvedi. Yani savunmayı nereye? Savunma çizgisini bakın nereye kuruyor? Akanji, Elvedi ikilisini İsviçre. Bu tabii ön alanda karşı presi, gegen presi çok iyi yapmak için oluşturulan bir at ama oradan geçtiğinde de 3 tane önemli fırsat buldu Slovenya. Maçın ilk 6-7 dakikası içinde çok da riskli bir strateji. Dünyada belki de bunu en iyi uygulayan Bayern Münih ama onlar da çok fazla geçiş pozisyonu veriyor Bundesliga'da, Şampiyonlar Ligi'nde. İsviçreli minik futbol severlerin gol sevinci ekranlarınıza böyle yansıyor. Janza'ya yazıldı gol. Ters vuruşta Janza Oblak'ı gafil avladı diyebiliriz. Yaşari. Geçmedi pas. Durkusic. Matko. Yaşari bastı. Matko yerde. Devam dedi hakem. Ardından faulü verdi. David Zek. Janza. Zek. Biol. Uzun oynadı Biol. Tek top. Kaleye yöneldi. Kobel de öndeydi. Dışarıya. Yaşari. Elvedi. Akanji. Rodriguez. Endoy koşu gösterdi. Atmadı Rodriguez. Manzambi. Her zaman olduğu gibi çok hareketli Manzambi. Yaşari. Manzambi alamadı. Baskı Manzambi geri kazandı. İşte bahsettiğim karşı pres. İsviçre'de topu hemen geri kazanıyorlar.

başlayacak futbolun yükselen yıldızı. Freiburg'da yıldızını parlatmıştı. Aston Villa'da bu sezon bir kez ilk 11 oynadan sonra ve bir gol bir asist performansı 3 maçta süre aldı. Aston Villa formasıyla muazzam bir henüz 20 yaşında. Yaşari, Akanji, Endoy, Endoy geçti rakibini, indi çizgiye Endoy, Matko kapattı onu, Endoy bir çalım daha, Endoy, Matko, uzaklaştırıyor Matko. Maçın ilk 6-7 dakikasında geçişlerde çok pozisyon verdi İsviçre ama şimdi çok daha dengeli bir parselasyon yapıyorlar. Önde kalabalık bir şekilde karşılıyorlar. Top Slovenyalı oyunculara geçer geçmez ve topu geri kazanma süreleri Murat Yakın'ın istediği seviyelere geldi şu son 10 dakikada. Yaşari, Manzambi. Manzambi içeriye, Yaşari. Yaşari verdi pasını, Endoy çevirdi. Offside bayrağı havada. İşte burada Yaşari topu ayağından çıkarttığı anda offside. O da Yaşari de yine İsviçre futbolunun yükselen değerlerinden bir tanesi. Şimdi sağ kanada yine bir boşluk var orada Matko. Matko baktı içeriye, çevirdi son anda. Atakeme Sturm'dan önce araya girdi ve belki de ikinci golü engelledi. Yani bu çizgi devam ettiği sürece geçişlerde fırsat bulacak gibi gözüküyor Slovenya. Sturm köşe vuruşunu kullanacak. Şimdi geldi orta ceza sahasına, arkaya açıldı. Matko vurdu. Atakame. Kritik müdahale Atakame. Şimdi baskı Atakame'den. Yanza yerde kaldı bu arada. Hala kalkamadı. Şimdi Yanza'nın yanına gitti maçın hakemi. Dirseği, rakibinin dirsek kullandığını söylüyor maçın hakemine. İvan Kurucliak hayır dedi. Boşyan, Sezar'ın da itirazları var dördüncü hakeme. Yanza bu kez dördüncü hakemle diyalog halinde. Centilmen bir şekilde topu Slovenyalı oyunculara teslim etti İsviçreli futbolcular. Oblak, ileri gidin diyor arkadaşlarına. Yani Oblak, Freuler, Endoy. Bu arada çok kötü çarpıştı iki oyuncu. Hemen sağlık görevlilerini oyun alanına davet ediyor maçın hakemi Durkusic ve Endoy. Kafa kafaya geldiler bu pozisyonda. Sağlık görevlileri oyunda. Son iki maçında gol yemeyen iki takım. Slovenya ve İsviçre Uluslar Ligi'nde bu maçın ilk 20 dakikasında bu unvanları kaybetti ikisi de. Her iki kaleci de kalesinde birer gol gördü maçın hemen başında. İlk 10 dakika içinde. Durkusic gitti centilmen bir şekilde Endoy'un yanına. Evet, iki oyuncuda da neyse ki ciddi bir problem yok.
Kaan Endoy da kalktı ayağa. Tabii kafaya gelen darbelerde sağlık heyetleri daha dikkatli, daha temkinli. Rodriguez, Yaşari, Nico Elvedi, çizgiye oynadı Atekame orada. Elvedi, Akanji, Rodriguez, Manzambi yakın. Elvedi. Elvedi'den yüksek top ceza sahasına doğru. Elvedi. Endoy ve Durkusic birazdan oyuna girecekler. Sürenin yeni kurallar çerçevesinde dolmasını bekliyor maçın hakemi. Manzambi. Manzambi. Şimdi Yaşari, Yaşari'den Rodriguez, kalabalık içerisi Rodriguez geriye, Dan Endoy, Rodriguez, Rodriguez nefis pas, Endoy, çizgide Endoy, offside bayrağı havada. İşte burada yardımcı hakem iyi yakalamış. Offside pozisyonunda Dan Endoy. Oblak oyunu başlatacak. Rodriguez. David Sek vurdu kafayı. Biol şimdi. Manzambi yerde. Yaşari. Yaşari geçmedi. Pası Zabukovnik'ten dışarıya gitti top. Taç. Yaşari. Elvedi. Akanji. Akanji sol ayağıyla yüksek bir top gönderdi. İyi noktaya Abişer orada. Abişer'den önce araya girdi Yanza. Elvedi'nin arkasına. Yerde kaldı Elvedi, karar faul. Maçın hakemi serbest vuruşu veriyor. Vipotnik. Faul yapan isim. Burada bir sarı kart çıktı sanıyorum. Sert müdahale Vipotnik'ten, evet. Zamanlama hatası ve ardından gelen sarı kart Vipotnik'e. Slovenya'nın golünü atan isim Vipotnik. İyi bir 9. Son vuruşlarda özellikle çok kaliteli bir ayak. Vipotnik bugün de o kalitesini gösterdi ve maçın hemen ikinci dakikasında Slovenya'nın golünü atmıştı. Abişer ve Rodriguez topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı ceza sahasına, savunma karşıladı. Yaşari. Endoy. Abişer. Rodriguez. Dan Endoy. İki kişi onu sürekli kademeli karşılamaya çalışıyor. Slovenya savunmasında Rodriguez'e döndü Endoy. Şimdi Yaşari. Elvedi. Manzambi. Manzambi. Yaşari. Akatame yaptı ortayı ceza sahasına. Karşıladılar. Akanji. Elvedi. Yaşari.
Amdouni, Zeki Amdouni çizgiye yeniden aldı Amdouni. Manzambi boşluk arıyor İsviçre. İlk devrenin yarısını geride bıraktık. Birbirlik eşitlik. İkinci gol için yükleniyor. Boşluk arıyor İsviçre. Slovenya kalesinde. Akanji. Yaşari. Endoy. Manzambi. Elvedi. Yaşari savunma arkasına derinlemesine. Kaleci Oblak topun sahibi.

kaç İsviçre'nin? Karniçnik iyi kontrol edemedi. Rodriguez kullanacak.

Ndoye, Rodriguez, Manzambi, Turkusic taça gönderdi, riske girmedi. Elvedi, Akanji, Manzambi, Rodriguez yakın, Manzambi, Manzambi, Ndoye, faul. Serbest vuruş Slovenya'nın, Matko ve Freuler'in faulü.

0: başlattı oyunu yüksek top ama çok kötü bir pas bu dışarıya. Biraz düştü tempo ilk 15 dakikada. Gerçekten çok çılgın bir tempo vardı. Endoy vücudunu iyi kullandı. Dan Endoy döndü kalecisine. Gregor Kobel, Atekame, Yaşari yakın. Şimdi aldı Yaşari. Topla oynama oranları beklendiği gibi, topa çok daha fazla sahip olan İsviçre. Topu rakibe bırakan, rakibi kalabalık karşılayan ve geçişlerden pozisyonlar arayan Slovenya. Maçın hikayesi şu ana kadar Abişer. Abişer! Yerde kaldı Abişer. Maçın hakemi sarı kartını çıkartıyor. Zek, David Zek. Çok klas bir çalım denedi orada Abişer ama David Zek'in o sert müdahalesiyle yerde kaldı. İşte bakın. Pozisyon bu. Topa da dokunmuş aslında David Zek ama Murat Yakın'ın tepkisi, reaksiyonu bu faule, bu pozisyona. Şimdi tehlikeli bir yerden bir duran top fırsatı İsviçre milli takımı için. Rodriguez ve Abişer topun gerisinde. Bir kez daha sarı kartını çıkarttı maçın hakemi. Rodriguez kaleye vuracak mı? Kariyerinde çok sayıda golü var Rodriguez'in. Bu açılardan, bu tip duran toplarda. İşaret geldi. Abişer. Abişer yaptı ortayı. Oblak tereddüt etti. İkinci pozisyon. Şimdi bir karşı atak şansı Slovenya adına. İsviçreli oyuncular bir anda pirana gibi sardılar orada Lovric'in etrafını. Yaşari, Manzambi. Manzambi yerde, bir sarı kart daha çıkacak.
1: Dünyanın her noktasında takip eden büyük Beşiktaş ailesi, saygıdeğer Beşiktaşlılar, bugün burada Beşiktaş'ımız için daha büyük hedeflere yürüyeceğimiz, daha güçlü, daha aydınlık bir dönemi başlatmak için toplandık. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantımıza hepiniz hoş geldiniz.

Sözlerime başlarken dün gerçekleştirdiğimiz Mali Genel Kurulumuzda bizlere olan güvenini ortaya koyan, destek veren, güç veren siz değerli genel kurul üyelerimize yürekten ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizlere olan güveninizi boşa çıkarmayacağımızdan, Beşiktaş'ı layık olduğu günlere hep beraber taşıyacağımızdan hiçbir Beşiktaşlı'nın şüphesi olmasın. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dün gerçekleştirdiğimiz idari ve mali genel kurulumuzda siz değerli kongre üyelerimize gelen görüşleri dile getirmek, arkadaşların erken ayrılmasından dolayı da cevaplayamadığımız sorularınızı cevaplamak isterim. Sizlerden en çok gelen soru bundan sonra nasıl gelir elde edeceğimiz yönünde. Dikilitaş projesinin tek seferlik bir gelir kalemi olduğu söyleniyor ve sürdürülebilir gelirimiz olmayacağından endişe ediliyor. Mali Kongre'de de ifade ettiğim gibi Dikilitaş'tan gelecek gelirin bir kısmıyla yeni bir arsa alıp gayrimenkul projelerine devam edeceğiz. Bunun yanında yeni sponsorluk gelirleri de ekleyeceğiz. Takımımızın ligde ve Avrupa'da yaptığı çıkışla müsabaka gelirlerimizin de artmasını bekliyoruz. Ayrıca yeni yayın ihalesinden çok daha yüksek bir gelir beklentimiz var. Gelir getirici projeler üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol takımı sponsorluğu ile ilgili de çok soru alıyoruz. Sponsor konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Seçiciyiz. Kısa süre içinde sonuçlandırıp formamıza ve bütçemize gereken katkıyı sağlayacağız. Forma sırf sponsorumuzla ilgili soruları aldık. Bu konu yargıda. Şirket şu an TMSF'ye devredildi. Yeni yönetimle görüşüp en kısa zamanda konuyu netleştireceğiz. Beşiktaş'ımızın mali durumunu tüm detaylarıyla açıkladık. Beşiktaş tarihinin tek kalemde en büyük gelirini getirecek projesini yaptık. En kısa sürede Dikilitaş'ın da temelini atacağız. Projelerimiz de devam edecek. İhraç edilen ve edilmeyen üyelerle ilgili sorular, görüşler oldu. Her biri genel kurul üyelerinin kararıdır. Yönetimden ayrılan arkadaşlarımızla ilgili görüşler oldu. Hepsi Beşiktaş'a yönetim kurulunda olmasa da hizmet etmeye devam edecek insanlar. Yollarımız bir arkadaşlarımla. Hizmetleri için kendilerine bir kez daha ayrı ayrı teşekkür ederim. Transfer maliyetleriyle ilgili görüşleri, endişeleri anlıyorum. Ancak transfer ettiğimiz her bir oyuncu bizi hedeflerimize taşıyacak kalitede. Ayrıca göreceksiniz, yollarımızı ayırdığımız oyunculardan kar elde ederek çıkmış olacağız. Önceki yıllardaki transferlerin yarattığı güvensizlik ortamını biliyorum. Ve hepinize de hak veriyorum. Ancak Beşiktaş'ta artık üstüne para vererek, maaşını ödeyerek futbolcu gönderme devri sona ermiştir. Her bir oyuncumuz çok değerli, yükümlülükleri elbette düşüneceğiz. Ancak olası getirileri de göz ardı etmeyelim. Rakiplerimizin bir iki oyuncuya verdiği yıllık ücretle bonservis rakamlarına biz bir takım kurduk. Üç büyük kulübün kontratlarını verdiği maaşları karşılaştırın. Bizim iyi işi çıkardığımızı çok net şekilde bir göreceksiniz. Kartal Yuvası mağazalarının her noktasında iyileştirme ve gelirlerimizi artırma çalışmalarımız devam edecek. Stat türbün kapasitesini Kasım ayında 46 bine çıkaracağız. Değerli genel kurul üyeleri, saygıdeğer Beşiktaşlılar, dünkü soru ve görüşlerinizi cevaplamaya çalıştım.

0: bir düzeyli eleştirinin bizim için değerli olduğunu bilmenizi rica ederim. Bugün tek listeli bir seçim geçirdiğimiz halde Beşiktaş Genel Kurulu'na olan sorumluluğu yerine getiren her bir üyemize teşekkürü borç biliyorum. Gelip yönetim kurulumuza oy veren, Beşiktaş'ta yeni bir dönemin başlangıcına birlikte imza attığımız her bir üyemize, özellikle şu anda salonda olanlara, erken saatte burada yerini alan arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgilerimi ve saygılarımı yolluyorum.
1: Sayın Serdar Adalı'ya konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Gündemin 4. maddesini tamamladık. 5.
2: Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Tabii sertlik dozajı artınca sinirler de gerildi. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Yani o bileğe yapsa, bir kırmızı kart doğrudan bileğe gitse, bir kırmızı kart incelemesi Van Boekel'den izleme tavsiyesi gelebilirdi. Bu bölümde bayağı sertleştirdi oyunu Slovenya. Şimdi savunma arkasına yüksek bir top. Kaleci Oblak. Bir yol. Durkusic. Taç. Niko Elvedi kalecisine döndü. Kobel. Manzambi indirdi. Rodriguez. Endoy çizgide. Endoy. Akanji. Kobel. Son 15 dakikanın içindeyiz ilk yarıda. Bir birlik eşitlik. Uluslar Beyligi 1. grupta liderlik mücadelesi. 6 puanla çıktı bu maça. İsviçre. Lider İsviçre 4 puanla bu deplasmana geldi Slovenya. Slovenya kazanırsa bu zorlu deplasmanda liderliği devralacak. Beraberlik ve her türlü İsviçre galibiyetinde lider değişmeyecek. Şimdi ceza sahasına. Endoy çevirdi Oblak. İsviçreli yedekler de ısınıyor. Akanji. Akanji, Atekame. Faul kararı. Zeki Amduni yerde. Vipotnik ve Amduni. Hakem iki oyuncuyu da kaldırdı. Faulü Slovenya lehine çaldı maçın hakemi burada. Zeki Amduni'nin bir tepkisi var. Ki sert bir tekme yemiş burada tabii. Topa vurmak isterken. Vipotnik. Hakemin yardımını reddetti. Sinirlendi Zeki Amduni. Yaşari. Endoy kovaladı. Karniçnik.

Yaşari, Akanji, Endoy'un bulunduğu bölge. Endoy yetişti o topa. Kontrol etmeyi de başardı. Karnişnik karşıladı onu. Dan Endoy. Manzambi. Manzambi anlaşamadı orada Endoy'la. Zeki Amduni'nin baskısı. Amduni topu kazandı. Manzambi. Lovric'in faali, serbest vuruş. Freuler topun gerisinde. Bıraktı Abişer'e. Freuler yerden. İyi yere. Dan Endoy. Endoy çevirdi. Oblak. Akanji çıkmıştı öne. Jan Oblak. Bir anda fırsattan faydalanmak istedi. Bomboş bulunca Endoy'u topla buluşturdu Freuler ama Akanji sonuç alamadı. Atekame. Elvedi. Faul. Durkusic. Matko Taç. Akanji'den çıktı top. Durkusic. Akanji. Freuler. Yaşari. Elvedi. Atekame. Akanji. Elvedi. Manuel Akanji. Nico Elvedi. Abişer. Amduni bir çapraz koşu yapmıştı. Şimdi Akanji. Manzambi. Faul. Lovric'in faulü var. Aynı fikirde değil maçın hakemiyle. Pozisyon bu. Nico Elvedi. Elvedi Endo'yu düşündü. Savunma girdi araya. Yaşari'nin baskısı. Top dışarıda. Taç. Manuel Akanji. Yaşari. Akanji. Freuler. Zeki Amduni. Amduni. Geçti Amduni. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. Geri dönüyor İsviçre ilk yarı bitmeden. 1-0 yenik duruma düştüler maçın hemen başında. Ama soyunma odasına gitmeden üstünlüğü ele almayı başarıyor İsviçre. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1.

Farklı açılardan izliyoruz bu golü. Dan Endoy. Offside yok çünkü bir yoldan gelmiş top görebildiğim kadarıyla.

0: Akanji. Kobel. Riskli pas Kobel, top kaybı. Şimdi Lovric kaleye baktı. Yatarak müdahale, faul kararı var maçın hakeminden. Maçın hakemi faul diyor Abişer'in bu müdahalesi için. Tehlikeli bir nokta. Abişer topa dokundum diyor. Tekrar izleyeceğiz. Yalnız ayağına da bir teması var sanki. İlk başta bana da çok temiz gibi geldi ama... Murat Yakın'ın itirazları. Kart çıktı mı? Evet. Abişer sarı kart gördü. Çok tehlikeli bir noktadan. Bir duran top şansı şimdi. Slovenya için. Doğrudan kaleye bir şut da gelebilir. Kobel barajı oluşturuyor. Arkadaşlarını uyarıyor Kobel. Dört kişilik baraj İsviçre'de. İşaret geldi. Doğrudan kaleye üst ağlar. Yanza denedi şansını. İyi de vurdu ama çerçeveyi bulmuyor bu şut. Üstten dışarıya. Rodriguez. Baskı var ona. Akanji. Akanji. Abişer. Atekame faul. Bayağı sert maç oluyor bu arada. Özellikle Slovenyalı oyuncular bayağı sertliğe başvurdular. Tabii %75 oranında topa sahip olan İsviçre olunca daha fazla faul yapan da Slovenya oluyor doğal olarak. Rodriguez. Elvedi. Niko Elvedi. Atekame. Yeniden Elvedi. Akanji. Endoy. Durkusic aldı karşısına. Sarı kartı da var Durkusic'in. Endoy. Rodriguez'e bıraktı. Rodriguez zemin. Yine Rodriguez. Rodriguez topun dibine girdi. Savunma karşıladı Endoy. Yaşari. Yaşari. Oblak. İki hamle. Golü hatırlıyoruz. İkinci golü. Endoy. İyi pozisyon aldı burada ve topu ağlara gönderdi. Lovric. Zabukovnik, Lovric. Yanza. Davidzek. Biol. Durkusic. İyi pas yaptı Slovenya. Şimdi orta ceza sahasına kafa vuruşu. Matko'dan dışarıya. Murat Yakın maçın başında ikinci dakikada 1-0 geriye düştü takımı. Henüz 30. saniyede gole yaklaşmıştı İsviçre. Ardından geçiş hücumunda ikinci dakikada Vipotnik'le Slovenya 1-0 öne geçti ama ilk yarı bitmeden cevap geldi, reaksiyon geldi, geri dönüş geldi. Önce beraberliği yakaladı İsviçre, ardından üstünlüğü eline geçirdi 1-0'lık yenilginin skorun ardından. Akanji, İsviçre taraftarının keyfi yerinde. İlk yarıda normal süre için son dakikaya giriyoruz. Durkusic, Taç. Slovenya'ya verdi. Taç atışını maçın hakemi biraz bekledikten sonra. Manzambi, Yaşari, Abişer, Elvedi. Zemin bayağı kötü. Zemin iyi olsa çok daha güzel maç olacak. Yine çok iyi maç ama zemin oyuncu kalitesi, özellikle teknik kapasitesi yüksek olan oyuncular için hayli problemli bir zemin. Manzambi. Manzambi sola bıraktı. Rodriguez. Rodriguez geçti. Sağ ayağıyla çevirdi içeriye. Atekame yükseldi. Abişer. İki dakikalık ilave süre. Bir de sakatlık vardı ilk yarıda, hatırlayacaksınız. Yaşari. Akanji Elvedi. Freuler. Yaşari. Elvedi. Akanji. Yeniden Elvedi'ye döndü. Abişer. Zeki Amdouni. Amdouni. Abişer. Tek top Atekame. Atekame geçemedi rakibini. Faul yapıyor ardından. Bir elle oynama beklentisi de vardı tribünlerin, bakalım. Atekame. Yüzünden David Sekin sekmiş top. Elvedi. Yaşari. Endoy. Çizgide. Şimdi ona döndü Yaşari. Dan Endoy. İki kişi yine karşıladı onu. Endoy. Geçti oradan, Yaşari alamadı. Rodriguez. Manzambi'ye geçmiyor pas. Akanji. Endoy. Durkusic. Taç. Rodriguez. Akanji. Her an son düdük gelebilir. İlk yarı için o düdük geliyor. İlk yarı keyifli bir ilk yarı. İsviçre 2, Slovenya 1. İlk yarının sonucu değerli futbol severler.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: A Spor Radyo. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
0: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor. Giriş

0: girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1986 sezonunun Başbakanlık Kupası, Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 2. tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası 2.'si Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Önal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyetle ayrılarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Kazanmış oldu.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.
8: Yetenek, tutku,

hamleyle başlıyor. Slovenya. Brekalo. Oyunda Durkusic, sarı kartı da vardı. Kenara geldi. İlk hamle Bosjan Sezar'dan. David Brekalo oyunda. David Zek. Karničnik. Sol kanada iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Bir Potnik denedi şansını. Yerden seken top. Kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. Yani sadece baka kaldı Kobel. Çerçeveyi bulsa gol olacak. Kobel'in bakışları arasında. Gregor Kobel. Freuler. Rodriguez. Yaşari. Akanji. Yer yer boşluklar var tribünler.

değildi ama geneli yine hatırı sayılır bir seyirci var Termoplan Arena'da, tribünlerde. Abişer, Freuler, Elvedi, Nico Elvedi, Manzambi, Manzambi şut gösterdi, şimdi verdi pasını ama kaptırdı Manzambi. Yaşari şimdi kapatmaya çalışıyor Matko'yu. Endoy, faul bekledi Matko. Taç. Lovric, Elvedi, Rodriguez, Yaşari, baskı var, döndü geriye Elvedi'ye. Atekame, Elvedi, Yaşari, pası yere Endoy, Yaşari. Yaşari, Manzambi, çok kalabalık orası. Tekte dönebilseydi Yaşari'ye tehlike büyüyebilirdi. Endoy bastı, aldı, temizledi hakem. Şimdi faul kararı. Zeki Amduni, Arniçnik faali yapan isim. Tehlikeli bir nokta. Abişer topun gerisinde. Önemli bir duran top şansı İsviçre için. Endoy ve Abişer topun gerisinde. Yaşari yayda. Kale sahası içine kümelendi iki takım oyuncuları. Maçın hakemi oyuncuları uyarıyor. Krujliak. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut. Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Yan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Önü kalabalık. İki savunmacıya çarpan top en köşeye giderken Oblak. Freuler böyle üzülüyor. Kaçan fırsata.

paslaşarak kullandı İsviçre. Şimdi Atekame çevirdi içeriye savunma. Slovenya savunması toşa gönderiyor. Atekame kullanacak. Manzambi yaklaştı. Elvedi. Akanji. Atekame. Abişer. Niko Elvedi. Ardon Yaşari. Rodriguez. Yeniden Yaşari. Akanji. Elvedi. Atekame. Atekame. Manzambi düşündü, topla buluşturamadı. Manzambi'den baskı. Oblak. İsviçre gibi önde sağlam basan bir takıma karşı Slovenya

Dürü, Bozcan, Sezar çok iyi bir plan yapmış açıkçası. Vipotnik ve Sturm sık sık duvar olup kanatlardan Matko ve Lovric'i, zaman zaman merkezden Karnişnik'i arkaya kaçırdılar. Manzambi. Amdouni geldi. Zeki Endoy orada, düzeltiyorum. Dan Endoy. Endoy geriye. Akanji. Akanji çevirdi, içeriye savunma karşılıyor. Nico Elvedi yükseltti topu. Rodriguez yükseldi. Akanji. Freuler. Atekame. Abişer. Ardon Yaşari. Akanji. Yaşari. Akanji. Akanji savunma arkasına. Endoy. Dan Endoy çekti. Endoy. Kaptırdı topu Endoy. Akanji'den baskı taç. Karnişnik kullanacak. Saymaya başladı hakem. Yanlış yere pas. Zeki Amdouni'ye geçmedi. Arkada da Endoy vardı. Ona da gelmedi top. Yaşari'den baskı. Akanji. Faul yapıyor Akanji. Tek top şimdi. Ceza sahası içine. Kaleci Kobel yine çizgi halinde yakalandı. İsviçre savunması iyi bir kafa pası gelse iki kişi bomboş Kobel'le karşı karşıya kalacak. Yaşari. Manzambi. Rodriguez. Yaşari. Akanji'ye döndü. Nico Elvedi. Yaşari. Akanji. Manzambi yine çizgiye attı kendisini. Üzerine gitti rakiplerinin. Manzambi. Out. Yaşari iyi yere gitmedi. Kafa pası şimdi Vipotnik baktı içeriye. Vipotnik çevirdi. Kobel savunma. Akanji Kobel'in gelmesini bekledi sakin bir şekilde. Atekame. Şimdi Akanji. Elvedi. Yaşari. Akanji. Akanji savunma arkasına iyi pas düşüncesi. Abişer'den çapraz koşu ama yetişemiyor Abişer.

Muriç. Zeki Amduni girdi araya. Yaşari. Danendoy. Danendoy. Gidemedi. Faul bekledi. Karar devam. Şimdi Yaşari rakibini karşılama düşüncesinde karşılayamadı. Bir yol. Verdi pasını bir yol. İyi geldi yine. Slovenya. Matko. Baktı içeriye. Matko yerden çevirdi Akanji. Endoy. Faul yapan David Brekalo. Manzambi birebir yakaladı rakibini. Şimdi yardım geldi. Bir yol kart görecek. Sarı kart bir yol. İki stoperde sarı kartla oynayacak kalan bölümde. Slovenya'da David Zek ilk yarıda sarı kart görmüştü. Şimdi de bir yol. Rodriguez başlattı oyunu. Abişer. Endoy. Endoy. Yüksek bir top. Manzambi. Araya girdi. Slovenya savunması. Taç. Elvedi. Abişer, Manzambi, Elvedi, Manzambi, Niko Elvedi, Yaşari geriye, Akanji'den Freuler, Freuler çizgiye döndü Rodriguez'e, Endoy, Freuler, Dan Endoy. Bastı aldı Yaşari. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amduni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. İşte Manzambi sürpriz bir şut çıkardı orada. Oblak'ın kurtarışı ardından Endoy dışarı vuruyor. Akanji. Yaşari. Elvedi döndü yine partneri Akanji'ye. Vipotnik'ten baskı. Kobel. Abişer. Zeki Amduni. Çıkamadı oradan Yaşari. Elvedi. Yaşari. Akanji. Ardon Yaşari. Elvedi. Abişer. Amduni. Zeki Amduni. Freuler. Atekame. Yerde kaldı. Hakem tereddüt etti. Yanza. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. 2'dir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Yaşari. Kaptırdı Yaşari Matko'ya. Manzambi. Topu geri kazanma süresi gerçekten muazzam İsviçre'nin. Manzambi. Danendoy. Karniçnik karşıladı onu. 2 kişi geldi kademeye. Şimdi Zeki Amduni şut açısı bulamadı. Rodriguez, Manzambi,

Rekha Lotaç. Oblak 3. gole izin vermiyor burada. Manzambi son 5 dakika içinde 2 kez tehdit etti Oblak'ın kalesini. İkisinde de Oblak başarılı. Freuler. Akanji. Koşular var, atmadı Akanji. Zeki Abdouni de sürekli yer değiştiriyor. Freuler. Akanji'den kötü pas, Freuler kaptırdı. Şimdi Akanji. Kobel'e de yine zor bir pas attı Akanji. Bunlar var kariyerinde. Özellikle ilk çıkış yaptığı Dortmund senesinde inanılmaz goller yedirmişti Borussia Dortmund'a. Hatırlayanlar olacaktır. Manuel Akanji. David Brekalo. Lovric. David Zek. Şimdi terse. Rodriguez vurdu kafayı. Taç. Biol. Değişiklik dakikaları da geldi. İkinci yarının başında David Brekalo hamlesi geldi Slovenya'dan. Onun dışında bir oyuncu değişikliği yapmadı iki teknik adam da. Bakalım hamleler gelecek mi? Evet. Begic ve Serin oyuna girecek. Matko kenara geliyor. Lovic ile birlikte. Biraz daha ofansif. Begic de 9 numara. Brişki. Sicre'de de değişiklikler gelecek şimdi. Manzambi. Manzambi geçti. Kalabalık geliyor İsviçre. Zeki Amdouni pas istedi. Ona doğru çok kritik müdahale. Viol'dan çok kritik müdahale. Manzambi bastı, aldı. Taç Slovenya'nın.

Engoy kaleyi düşündü çok uzaklardan. Savunma müdahale etti orada. David Brekalo. Begic. Endoy'dan baskı. Elvedi girdi araya. Yaşari. Akanji. Birazdan İsviçre'de de hamleler gelecek. 3 hakkını kullandı Slovenya. Sof kenarda. Cibril Sof. Manzambiye. Biol orada. Biol dışarı gönderdi. Brişki ve Sof oyuna girecek. Abişer kenara geliyor. Tecrübeli Rodriguez kenara geldi. Yedinci dakika. 2-1'lik üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. Endoy. Brişki geriye. Akanji.

Elvedi, yeniden Akanji, Freuler, Akanji. Elvedi, Atekame, sol önünde. Şimdi pas, Amdouni geçemedi rakibini. Baskı, şimdi Endoy. Endoy çok kalabalık önü, Yaşari. Yaşari bıraktı, Freuler. Manzambi. Manzambi çekti, Brişki. Yeniden Manzambi. Manzambi girdi ceza sahasına, çevirdi içeriye. Gol pozisyonu Oblak. Zeki Amdouni. Oblak üzerine gelen topta hata yapmadı. Döndü vurdu Amdouni. Yan Oblak. Bir yol. Akanji. Manzambi'nin arkasına David Zek. Soldan baskı var. Zek kalecisine döndü. Oblak. Freuler'in presi. Zek. Yan Oblak. Taç. Freuler. Sov. Freuler kaptırdı topu. Şimdi terse Begic. Begic savunma arkasına. Kobel kalesini terk etti. Offside. Son 20 dakika 2-1 üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. Elvedi. Atekame. Sov. Yeniden aldı Cibril Sov. Elvedi. Yaşari. Akanji. Elvedi. Kobel. Akanji. Akanji yüksek top gönderdi bu kez. Biol. Brekalo. Pas iyi yere. Vipotnik bıraktı sola. Yanza çıktı öne. Yanza baktı içeriye. Vipotnik vurdu dışarı. İyi geldi. İyi paslaştı. Baskıdan çok iyi çıktı. Hücumu olgunlaştırdı. Vipotnik'le sonuç alamadı Slovenya. Danendo'ya geçmedi. Brişki. Manzambi. Manzambi, Endoy. Endoy. Baktı içeriye Endoy. Gidemedi Endoy, faul var. Brekalo bu kez faul yapıyor. Birebirlerde çok etkili. Tehlikeli bir noktadan bir serbest vuruş kullanacak şimdi İsviçre.

Yarım korner. Sol ve Freuler topun gerisinde. Cep telefonlarını hazırladı. İsviçre taraftarı. Sol kaleye doğru. Savunma uzaklaştırma çabasında. Akanji orada. Sol. Riçki yine karşıladı savunma. Şimdi bir geçiş hücumu şansı. Vipotnik terse baktı. Vipotnik savunma arkasına. Kaleci Kobel. Riçki. Akanji. Freuler hala maçın içinde Slovenya. Bir şekilde hadlerini bilerek oynamaya devam ediyorlar ve geçişlerde de fırsat kolluyorlar. 2-1 önde olmasına rağmen topu yine bıraktılar İsviçre'ye. İkinci yarı boyunca hala rahat durumda değil aslında İsviçre 3 puan için. Manzambi. Akanji. Akanji. Çizgiye oynadı. Endoy. Endoy verdi pasını. Hamdouni. Yapıştı top ayağına yine. Riçki döndü geriye. Akanji. Freuler. Sov. Aketame. Atekame döndü geriye. Elvedi. Yaşari. Elvedi çizgiye. Botelli girecek oyuna birazdan. İsviçre'de. Akanji çizgiye. Manzambi. Manzambi. Yeniden aldı Manzambi. Arkaya Hamdouni düşüncesi geçmiyor. Önde bastı, hemen kazandı Freuler. Dan Endoy. Riçki. Çok kalabalık savunmada yine Slovenya. Akanji. Riçki. Çok iyi pas. Endoy çizgide. Endoy çevirdi. Savunma. İkinci pozisyon. Endoy yine savunma. Araya giriyor. Üçüncü golü istiyor İsviçre tribünleri. Freuler. Elvedi. Atekame. Sov. Atekame. Faul kararı var. Serbest vuruş kullanacak İsviçre. Ayağına basmış Zeki Hamdouni'nin burada. Çerin. Freuler topun gerisinde. Sov ve Freuler. Sov geldi. Sov yaptı ortayı. Manzambi vuramadı. Atak devam edecek Freuler. Sov. Freuler. Sov'a nefis pas. Sov çizgiye indi. Sov çevirdi korner. Etkili geldi İsviçre. Zeki Hamdouni kenara geliyor. Botelli girecek oyuna. İsviçre'de. Alkışlar Botelli'ye. Hamdouni çok koştu, çok çabaladı yine. Fırsatlar da buldu. Gol atamadı. Kenara geliyor.

Cibril Sow. Sow yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Hayır dedi ama yaka paça indirmişler Elvedi'yi. Yaşari. Yaşari riskli bölgede kaptırdı topu. Şimdi Vipotnik. Kalabalık geliyor Slovenya. Ceza sahası içi. Elvedi. Köşe vuruşunu Slovenya kullanacak. Selar girecek oyuna. Vipotnik kenara geliyor. Selar oyuna dahil olan isim Slovenya'da. Tek golünü atan isimdi Vipotnik. Slovenya'nın. Sturm topun gerisinde. Sturm kullandı. Ön direğe doğru Manzambi. Atekame'nin baskısı. Top dışarıda Taç. Yanza kullanacak taç atışını. Brekalo. Yeniden David Brekalo. Sola döndü Brekalo. Daha fazla risk almaya başladı Slovenya. Şimdi pas yerden. Freuler. Sow. Çok sert müdahale. Sarı kart Yanza. Özür diliyor Yanza rakibinden. Şimdi Dan Endoy. Botelli içeride. Botelli ıskaladı. Endoy'dan harika servis. 5 mavi formanın arasında tek bir kırmızı forma. Botelli onu buldu. Dan Endoy ama Botelli. Bitirici vuruşu yapamadı. Son 10 dakika mücadelede. Yanza kullanacak. Oblak. Endoy da bayağı yorulmuş gözüküyor. Manzambi kaptı topu. Topun değişmesini istedi. Manzambi. Ama eline almaman gerekiyordu diyor maçın hakemi. Bakalım İsviçre'ye teslim edecekler mi topu Slovenyalı oyuncular? Vermediler. Elvedi. Faul. David Brekalo. Karničnik. Zabukovnik. Savunma arkasına. Elvedi girdi araya. Sturm.

Şimdi iyi yere Begiç. Begiç verdi. Karniçnik. Karniçnik merkeze. Çok kalabalık geldi Slovenya. Zabukovnik. David Brekalo. Ortası çok kötü dışarıya. Kobel başlatacak oyunu. 2-1 üstünlüğü sürüyor İsviçre'nin. 3 gol de ilk yarıda geldi. Kobel. Dışarıya gitti. David Brekalo. Bir yol. Kalecisine döndü Oblak. Akanji. Taç. İsviçre taraftarının keyfi yerinde. 2-1 öndeler. 6 puanla çıktılar bu maça. En yakın rakipleri Slovenya 4 puandaydı. Kazanırlarsa grup liderliği için dev bir adım atacaklar. Puanlarını 9'a yükseltecekler. Ve Slovenya ile aralarındaki puan farkını da 5'e çıkartacaklar. Kobel. Yaşari. Boteli alamadı bu topu.

yine ekranda kendisini gören minik futbol severlerin sevinci, mutluluğu ekranlara böyle yansıyor. Oblak, Brekalo, Taç. Rişki kullandı. Botelli faul bekledi. Karar devam. Karniçnik yeniden aldı. Karniçnik verdi pasını. Karniçnik top sıkıştı orada. Karniçnik Akanji. Selar yüzünü tutuyor orada. Köşe vuruşunu kullanacak Slovenya, iyi bir fırsat. Slovenya için. Kalabalık geldiler. Janza yaptı ortayı en arkaya. Begic şimdi çekti, sol ayağını aldı. Begic topla birlikte dışarı gidiyor Begic.

Bayrami ve Rieder oyuna girecek. Endoy çok yoruldu gerçekten. Atakame ile Endoy kenara geliyor.

Begiç. Manzambi bastı. Manzambi yerde kaldı. Acı içinde Manzambi. Serin. Begiç. Karničnik. Slovenya kalabalık geldi. Begiç. Bir verkaç düşüncesi ama Manzambi de kalktı ayağa. 89. dakika. İşte burada yerde kalmıştı Manzambi. Savunma arkasına, şimdi derinlemesine. Taç. Horvat giriyor oyuna. Sturm kenara geliyor. Sloven taraftarlar görüntüde. Dakika 90 artık. Uzun bir taç atışı gelecek. Yanza'dan. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begiç. Çevirdi içeriye yine Kobel. Az önceki tehlike işte, bakın. Selar vurdu. Kobel. Tek farklı üstünlükler her zaman riskli. Son anlarda stresli ve o stresi yaşıyor Kobel. Boteli'ye gelmedi. Offside. Normal süre sona erdi. 3 dakikalık ilave süre maçın sonuna, maçın hakeminden Krušliak'tan. Taç Slovenya'nın. Sov'da kaldı top. Şimdi Boteli. Boteli ceza sahasında. Boteli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boteli arasındaki ikili mücadele. Devam dedi maçın hakemi. Elvedi. Kaleci Oblak'a riskli pas. Oblak. Sov. Rieder. Manzambi önünü alamadı. Sov. Formasından çekildi Sov.

Serbest vuruşu kullanacak İsviçre. Hiç acelesi yok İsviçreli oyuncuların. Akanji topun gerisinde Froiler'le. Galibiyet kutlamaları başladı İsviçre tribünlerinde. Akanji taç çizgisine doğru gönderdi süreyi eritmek için ama Sov kontrol edemedi bu topu.

0: Akanji. Son düdüğü bekliyor İsviçreliler. Oblak. Rieder'den baskı. Karničnik. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta. Zirvenin sahibi biziz diyorlar. Slovenya'ya şans tanımıyorlar.
1: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Avrupa'nın stoklarında bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Avrupa, stoklarında yüksek miktarda bulunan dizelin büyük bir miktarını piyasaya sürmeyi kabul etti. Süreç derhal başlayacak, ifadelerini kullandı. Amerikan Otomobil Birliği verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
2: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: O Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
7: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
8: İdefix. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Sen ne istersen ol.
4: Reklam.
10: A Spor Radyo.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
13: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
11: Güzellikler Dünyası.
12: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Reklam.
14: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
15: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Reklam.
10: A Spor Radyo.

0: A-Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
1: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
2: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
1: Sıcak haberler.
3: İstanbul Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
1: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor.
4: A-Spor Radyo, sporun radyosu.
2: A-Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Yaşasın hafta sonu programıyla karşınızdayız. Her hafta sonu olduğu gibi bugün de 2 saat boyunca burada beraberiz. Gündemdeki gelişmelere bakacağız beraber. Tabii ağırlıklı olarak Uluslar Ligi'nden bahsedeceğiz. Milli takımımızı konuşacağız. Amili futbol takımımızın da yine bu saat içerisinde bir antrenmanı olacak. Canlı olarak o noktaya da kameralarımızı çevireceğiz başladığında. Bunu da hatırlatmış olayım. Milli takımımızla başlayalım o halde. Son oynadığımız karşılaşma, birinci grup, üçüncü mücadelemiz Belçika'ya karşıydı, hatırlarsınız. Ne yazık ki bu karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldık. Mücadelede iki önemli futbolcumuz cezalı duruma düştü. Ay Yıldızlılar bu yenilgiyle birlikte 45 yıl sonra bir ilki yaşamış oldu. Haberimizde detaylara bakarak başlıyoruz.
5: Amili takım Belçika'dan hayal kırıklığıyla döndü. UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 3. maçında Belçika'ya konuk olan Ay Yıldızlılar rakibine 3-0 mağlup oldu.
6: Ceza alanında tehlike, defansımızın müdahalesi. Şimdi Yunus, Tielemans, Kevin De Bruyne uzaktan vurdu topağalarda.
5: Liège'de oynanan müsabakada Belçika'nın 2 golünü Kevin De Bruyne atarken son golünü ise Romelu Lukaku kaydetti.
6: Serbest vuruş hemen kullanıldı. Ceza alanında tehlike, Lukaku. 3-0.
5: İlk maçta Fransa'ya 1-0 mağlup olan A milliler, ikinci karşılaşmada İtalya'ya 4-1 kaybetmişti. Böylece Vincenzo Montella'nın ekibi A ligindeki 3. maçında da puan alamadı. 1. grupta şu ana kadar oynadığı 3 müsabakada 8 gol yiyen Ay Yıldızlılar sadece İtalya'ya gol atabildi ve -7 averajda son sırada yer aldı.
6: Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk atan top ve gol! İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum.
5: Belçika'ya 3-0, İtalya'ya 4-1 yenilen milliler. 1981 yılından bu yana ilk kez üst üste iki resmi maçta 3 gol ve üstünde bir yenilgi yaşadı. Vincenzo Montella da Sepion Tek'ten bu yana Türkiye amili takımın başında çıktığı üst üste 3 resmi maçı kaybeden ilk yabancı teknik direktör oldu. İlhan Fakılı'nın ilk kez amili takım forması giydiği Belçika maçında sarı kart gören Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ise cezalı duruma düştü. Arda ve Barış, amili takımın 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Ay Yıldızlılar, İtalya sınavından sonra 12 Kasım'da Belçika ile iç sahada, 15 Kasım'da ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.
2: Değerli izleyenler, milli takımımızı konuşarak devam edeceğiz. Haldun Domaç bugün Teams bağlantısında bizlerle birlikte olacak. Milli takımımızın Uluslar Ligi'ndeki performansı ve tabii ki gelecek adına neleri değerlendirebiliriz, bunlara bakacağız. Hoş geldiniz Haldun Domaç, öncelikle iyi hafta sonları ve iyi sabahlar diyeyim. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Demet. Sana da güzel bir gün diliyorum, izleyicilerimize de güzel bir gün diliyorum. Hani burada Karadeniz'de güzel bir gün başlangıcını nihayet gördük. Evet. Aşağı yukarı 10 gündür yağmur yağıyor burada. Yani gerçekten tabii yağmura da ihtiyacımız var. Ama bugün güneşi gördük, yani öyle söyleyebilirim. Ben de güneşi görünce dedim ki güzel bir yerden, böyle hani içimizi açacak bir yerden yayın yapayım istedim. Onun için Espiye'nin bir ilk köyü burası. Gülburnu köyü. Aslında tarihi geçmişi olan bir yer. Öyle küçücük bir notla başlayayım istersen. Burası Yunanlıların Yunanca'da Zepion, Zefre dedikleri bir yer. Halk 1819'da Zefre demiş buraya. Tarihi geçmişi olan bir köy. 413 hanesi var ama çok ilginçtir. 413 hanesinin 300'ü İstanbul'da yaşıyor. İstanbul'da Atış Alan'da, Esenler'de, Bayrampaşa'da yaşıyor. Böyle bir yerden sana sesleneyim istedim. Hemen arkamızda da Karadeniz Otoyolu var. Böyle bir yer burası. Hani bir değişiklik olsun diye değişik bir yerden seninle ve izleyicilerimizle buluşmak istedim.
2: Çok iyi yaptınız. Yani köy dediniz ama böyle bir köy olamaz. Tatil köyü olur buradan.
7: zaten özelliği bu. Hani Karadeniz'i iklimi olsa işte Bodrum, Çeşme falan oraları kıskandıracak güzelliklere evet, sahip. Evet. Arkamda zaten işte şeylerin genelde yatlar da geliyor bu bölgeye. Ama işte balıkçı teknelerinin barınağı var. Hemen arkası dediğim gibi deniz ve çok tarihi bir camisi de var buranın. Öyle bir yer. Yani gerçekten de hani buralar yaşanmaya değer yerler. Ben eğer bir şekilde şunu söylemekte yarar görüyorum. Seni zaten hep davet ediyorum. Mutlaka evet. Karadeniz'i görmek lazım. Yani ben bir tek yeri söylemiyorum tabii. Ben burada olduğum için burayı görüyoruz ama ta en uç nokta Artvin'den yani söyleyeceğim ta ki başta Samsun, Doğu Karadeniz bölgesi, ondan sonra Batı Karadeniz bölgesi, hepsini görmek lazım. Ülkenin her yerini görmek lazım. Önce ülkemizi tanıyacağız, sonra başka yerlere bakacağız. Ülkemizde çok güzel yerler var. Evet, burası bir köy. Gerçekten şimdi söylemesi zor ama köy yani.
2: Peki, çok güzel bir açılış oldu. Teşekkür ederim. Konularımıza başlayalım o halde. Milli takımımızı konuşacağız demiştik. Başlarken de hatırlattım. Milli takımımızın canlı bir antrenmanı olacak. Kameralarımızı o noktaya da başladığı an çevireceğiz zaten. Biraz genel konuşalım isterseniz. Yani istediğimiz gibi hiçbir başlangıç yapamadık. Üç karşılaşmada hayal kırıklığı oldu ne yazık ki bizim için. Vincenzo Montella'nın açıklamaları üzerinden de tabii biraz gidebiliriz. Çünkü o biraz daha A liginin bizim seviyemizin biraz üzerinde kaldığından bahsediyor. Evet, bazı takımlar kesinlikle böyle, buna katılabiliriz ama biraz da burada savaşabilmeyi, başarabilmeyi de öğrenmek gerekirdi. Keşke puanlar alabilseydik. Genel problemi siz ne olarak görüyorsunuz? Yani oyun planı, oyuncu performansı, özgüvensizlik nasıl değerlendirirsiniz?
7: Şimdi ben Demet şöyle bir kere Montella'nın o görüşüne katılmıyorum. Yani bizim A Ligi takımı olmadığımızı anlatmaya çalışıyor bize sürekli. Evet. A Ligi'ne çıktık ama biz A Ligi takımı değiliz. Burada kendimizi geliştireceğiz. Deneyim kazanacağız. Yani öyle bir durum söz konusu değil. Yani biz bu kadar futbol olarak Avrupa'nın A Ligi'nde yer alabilecek kadroya ve birikime sahibiz. Yani bunu bir kere söylemem lazım. Bu Montella'nın kendi hüsnü kuruntusu. Yani A Ligi'nde olmamızın sıkıntı olduğunu anlatmaya çalışıyor bize. Yani çok güzel, C Ligi'ne gidelim, San Marino'yla, Moldova'yla vesaireyle oynayalım, kazanalım, mutlu olalım. Böyle mi yani? Biz gelişim dediğimiz olayı böyle mi anlatacağız? Bizim A Ligi'nde olmamızın kesinlikle diğer takımlardan çok geride olduğumuz anlamına gelmediğini söyleyeceğim. A Ligi mücadelesinin içerisinde biz oluruz. Burada önemli olan Montella'nın kendisi A Ligi'ne çıkamadı. Yani milli takım çıktı, kendisi çıkamadı. Kafaca bir türlü bizim oraya geldiğimizi kabullenemedi. Onun için zaten sıkıntı yaşıyoruz. Yani ve birçok gerekçeler üretiyor. İşte o gerekçelerin içerisinde yok işte Fatih Terim'de, Şenol Güneş'te işte B Ligi'nde mücadele etti. Böyle gereksiz gerekçeler bize sunmaya başladı. Bu manada baktığımda ben net cümlemi şöyle söyleyeceğim. Montella A Ligi'ne çıkamadı. A Milli takımımız A Ligi'ne çıktı. Hı. Şimdi bunun gerekçeleri ne? Tabii neden böyle bir durum söylüyoruz? Bir kere Montella bizim A Ligi'ne çıktığımızda oynayacağımız oyunu kuramadı. Yani bizim bir oyunumuz yok. Yani bana birisi söylesin, desin ki mesela biz A Ligi'nde oynuyoruz ve bizim 1-2-3 yani A, B, C planlarımız var. Her ülkeye göre farklı plan da uygulayabiliriz desinler bana. Ben o zaman her şeyi kabul edeyim. Bizim bir tane planımız var. 4-6-0 santroforsuz bir oyun. Oraya çakma bir santrofor koyarak yürüdüğümüz bir sistem var. Üstelik de şu da ikinci

0: önemli nokta. Bir türlü değiştirmediğimiz performansları var veya yok, o bölgeye uyar ya da uymaz, değiştirmediğimiz bir kadro yapımız var. Bir kere bunu da söyleyelim. Yani bu milli takıma girmek gerçekten çok zor. Hani hı-hı, klasik bir tabir vardır ya, Demet, ağzınla kuş tutsan seni oraya almazlar, evet, diye. Ya bakıyoruz yani, gerçekten de böyle gidiyor sistem. Onun için de ben birincisi oyunu inşa edemedik. 38 maçtır milli takımın başındaki bir hocadan bahsediyoruz ve 38 maçta hala en ufak bir gelişimimiz yok futbol olarak. Evet, Dünya Kupası'na gittik. Dünya Kupası'na gitmek gerçekten önemli bir başarı, öyle söyleyebiliriz. Ama Dünya Kupası'na gittiğin zaman da en azından orada bir mesafe kat etmen gerekiyor. Hangi mesafeyi kat ettik? Sondan ikinci elenen takımız 48 takım arasında. Bu mu yani mesafe kat etmek? Ve giderken de nasıl gittiğimizi de ayrıca tartışmak lazım. Yani biz öyle hani elimizi kolumuzu sallayarak falan da gitmedik. Playoff'lar, maçlar, tabii, onlarla bir yerlere ulaştık. Ama sonuçta hedefe ulaştık. O açıdan bakıyorum. Ama hedefte ne yaptığımıza baktığımızda gerçekten büyük bir skandal. Yani ben şunu söyleyeyim. Bu şartlar altında ben böyle bir şey beklemiyorum. Net söyleyeyim. Yani istifa eder, gider falan gibi etmez. Ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun da bir eylem yapması lazım. Yani bu ülkenin de artık futbolda bazı şeylerin yapıldığını görmesi lazım. Hiçbir şey yapıldığını görmüyoruz, açıkça söyleyeyim.
1: Yani ben istifa o açıdan çok baktığımda bence mümkün değil gibi. Çünkü çok daha fazla etmez, motiveyim gibi bir cümle kullandı Vincenzo Montella.
0: Aynen, diyor ki ben diyor futbolcularım gibi ben de diyor, aynen şöyle bir cümlesi var, diyor ki ruhumu koyuyorum diyor. Evet, yani evet, ruhunu koyuyormuş. O neyse bilmiyorum, o ruh nedir? Biz o ruhu göremiyoruz ama yani ruhumu koyuyorum. Şimdi ilk maçı oynuyoruz. Can Uzun, Arda, yani iki tane kanat oyuncusu özelliği olmayan kanat oyuncusu. Santrofor'da Barış Alper. Sonra bakıyoruz son maçı oynuyoruz. Ya şu bile başlı başına açıkçası bir karar verme noktasıdır aslında. Yani Barış Alper çıktıktan sonra oyundan, son maçımızda Barış Alper çıkıyor. Orada da Kerem Santrofor oynamaya başlıyor. 7-8 dakika sonra Deniz Gül oyuna giriyor. Yani bunlar bile zaten bir teknik direktörün ne kadar yanlış bir politika üzerinden devam ettiğini gösteriyor. Ha, istifa dersen istifa etmezler. Yani öyle bir onların kural kitabında, hani var ya kural kitabı diyorlar ya, onların kural kitabında istifa yok. Siz göndereceksiniz, tazminatını ödeyeceksiniz. Sistem bunun üzerine kurulu. Ben yani öyle yabancı hocalarda özellikle böyle bir durumla karşı karşıya kalmadım. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani görmedim. Sanıyorum, yani yanılıyor olabilirim. Dikkatli izleyicilerimiz mutlaka bilirler. Bir İtalya milli takım teknik direktörü Mancini'nin bir Galatasaray dönemi istifası var. Tazminatsız olarak gitti. Ama diğer hocalar kesinlikle profesyonel. O konuda çok profesyoneller. Net bir şekilde istifa etmiyorlar. Bana sorarsan bu konuda kararı Türkiye Futbol Federasyonu vermeli. Ama federasyonun içinde bulunduğu durumun ne kadar karmaşık, ne kadar çözülemez ve bilinmezlerle dolu olduğunu da net olarak görüyoruz. Onu da söyleyeyim bir cümle. Yani tekrar oradan devam ederiz. Ya ortalık yangın yerine dönmüş. Ortalık yangın yerine dönmüş. Ya siz itfaiyeyi çağıracaksınız ama diyorsunuz ki itfaiye iki gün sonra gel, şimdilik acelesi yok. Yani aynen durum budur yani. Ortalık yangın yeri bizim federasyonumuz salı günü toplanıyor. Ya niye pazartesi günü değil? Niye cumartesi değil? Niye pazar değil? Yani hani milli takımın 3 tane mağlubiyetinden sonra bir tane daha olsa ne olur, olmasa ne olur noktasına gelmişiz. Ama federasyon salı günü saat 15'te toplanıyor. Niye Kulüpler Birliği, ki onlar harekete geçiyorlar, niye Kulüpler Birliği harekete geçmiyor? Yani bütün bunlar aslında içinde bulunduğumuz kaotik durumu çok net bir şekilde özetliyor. Milli takım da bundan payını alıyor, onu söyleyelim. Hı hı. Hatta şunu da söyleyeyim, gerçekten de hani tekrar takıma döndüğümde, yani takımda bir başı bozukluk var, bir plansızlık var, bir kendi istediğini oynama arzusu var. Yani şöyle söyleyeyim, yani gerçekten bir iki sınıf üstünde bir oyun oynamasına rağmen Arda Güler bile kendi istediğini oynuyor şu anda. Yani artık etrafından destek, etrafınla birlikte hareket etme özelliğini bir kenara bıraktı. İstediği zaman şut çekiyor, istediği zaman pas veriyor. Ha, çok özel bir oyuncu, o ayrı bir konu. Yani muhtemelen şöyle düşünmüştür mesela Fransızlar, İtalyanlar, bizimle rakip olan takımları söylüyorum, Belçikalılar, keşke bizde Arda gibi bir oyuncu olsa demişlerdir. Ama netice itibariyle Arda bile belli bir disiplin içerisinde oynamıyor, onu söylememiz lazım. Bu da Montella'dan kaynaklanıyor. Çünkü Montella'nın sahip çıktığı isimler var. Ben şöyle söylüyorum. Bu milli takımın mottosu bizim çocuklardı. Şu andaki mottosu Montella'nın çocukları. Yani Montella istediği çocukları seçip oynatıyor. İstediği sistemle oynatıyor. Ve geldiğimiz noktada açık söyleyeyim Avrupa'da, yani daha önce bir dünyada bir hani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Evet, dünyada evet. Bir olumsuz görüntü almıştık. Anladın o kelimeyi. Hı hı. Şimdi de Avrupa'da olumsuz bir tablo çiziyoruz.
1: Peki Arda dediniz. Arda ve Barış Alper Yılmaz İtalya maçı öncesi kamptan ayrıldı. Bu iki oyuncumuz İtalya mücadelesinde olmayacak ki karşılaşmada yarın zaten. Gerçekten çok hızlı bir fikstür var. Yani birkaç gün önce, bir gün önce oynadık. Şimdi İtalya maçına tekrar döneceğiz. Yarınki maçtan beklentilerinizi sormak isterim. İtalya ilk maçta Belçika'ya kaybetmişti. Sonra bizi yenip Fransa'yla da 1-1 berabere kaldılar. Yarınki maça dair görüşlerinizi de almak isterim.
0: Evet, 4 puana çıktılar. Ya yani şimdi tabii ki yani biz artık hiçbir maçta favori değiliz. Yani bu A liginde oynadığımız maçlarda favori olamayız artık. Öyle bir durumu söz konusu yok. Hatta Belçika maçında bazı arkadaşlar ya artık burada kazanırız falan demişlerdi. Yani işte rekorlar kırıyor Montella şu anda. İşte üst üste 3 mağlubiyet, 3 gollü mağlubiyet falan gibi az önce haberde de izledik. Rekorlar kırmaya başladı. Hani benim beklentim yine yok. Onu özellikle söyleyeyim. Çünkü İtalya'da bir toparlanma var. Bakın işte burada en önemli nokta bu. Mancini ilk maç kaybetti. Sonra dokunuşlarını yapmaya başladı. Ve takımı yukarıya doğru çıkarmaya başladı. İşte zaten hocalardan beklenilen bu. Eğer bunu yapamıyorsanız o zaman işin çok da fazla bir değeri kalmıyor. Yani bizim hocamız sadece olaya şey diye bakıyor. Biz bu A Ligi'nin takımı değiliz diye bakıyor. Halbuki oraya sahip çıkması lazım ki o İtalya Dünya Kupası'na gidemedi. Ya Dünya Kupası'na gidemeyen İtalya'dan bahsediyoruz. Bir evet. Değişiklikle, bir hamleyle bu noktaya gelmiş olduk.
1: Ya baktığımızda onlar da o zaman A Ligi'ne ait değil. A Ligi onlar için çok değil yüksek ya. Bir seviye ama bir şekilde bununla savaşabiliyorlar.
0: Çok doğru söylüyorsun. Yani bu açıdan baktığımızda demek çok doğru bir noktaya temas ettin. O zaman İtalyanlar bizden daha fazla A Ligi'nde değiller. Yani mantık olarak. Çünkü Dünya Kupası'na bile gidememişler. Yani siz bir futbol kültürü inşa etmeye çalışacaksınız. Siz bir futbol sistemi inşa etmeye çalışacaksınız. Aradan geçen 38 maçta bana bir kişi diyemez ki Montella ile biz farklı bir oyun kimliği oluşturduk. Hayır, oyuncuların bireysel performansları zaman zaman bizi bir yere getirdi. Zaman zaman işler bizim lehimize gelişti. Ya Belçika maçında iki tane de direkten dönen top var. Yani biz artık daha ne olması lazım? Bir yerde 4 yiyoruz, bir yerde 3 yiyoruz. Yani artık gerçekten de can sıkıcı bir noktaya geldi. Hatta şunu da söyleyeyim. Çevremde, şimdi ben Karadeniz'deyim, biraz önce anlattığım gibi çevremde iki gün önce konuştuğum kişilerden hani maçtan haberi olmayanlar var. Bugün konuşsak belki bugün de maçtan haberi olmayanlar var. Yani biz milli takım kimliği, hani bizim tırnak içinde söylediğimiz bir olay var ya, milli takım bayrak takımıdır. Biz bayrak takımını unuttuk. Bayrak takımı kimliğini kaybettiriyoruz.
1: Peki bu sizce kimliği... Dünya Kupası sonrası mı oluştu yoksa Dünya Kupası'nda da böyle hissedildi mi?
0: Ben Dünya Kupası sonrası oluştuğunu düşünüyorum. Dünya Kupası sonrasında Montella'ya teşekkür ederek bizi Avrupa Şampiyonası'na götürdün, Dünya Kupası'na götürdün, A Ligi'ne çıkarttın, tamam sana çok teşekkür ediyoruz deyip el sıkışıp gönderilmesi gerekliydi. Bazen ayrılıklar sevdaya dahildir. Yani böyledir, bazen böyledir. Yani o ayrılık sevdaya dahil olurdu. Onun yolu da kapanmamış olurdu. Belki bir başka dönemde, bir başka yerde yeniden onunla yolumuz kesişebilirdi. Ama öyle bir durum söz konusu olmadı. Göreve devam ettirdik ve büyük hata yaptık göreve devam ettirerek. Hani bak, ben Dünya Kupası'ndaki seçtiği oyuncularla ilgili bir şey söylemiyorum. Ama yeni bir hayat başlıyor. Yeni bir organizasyon başlıyor. Orada başka şeyler konuşmamız lazım. Başka adımlar atmamız lazım. Biz o organizasyonu yapmadık. O şansı kullanmadık. Burada da tabii Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi bir hatası olduğunu net bir şekilde söylemem lazım. Keşke o gün, yani Dünya Kupası'ndaki başarısızlık sonrası bu yol ayrımını gerçekleştirseydik. Neden söylüyorum? Hep konuştuğumuz bir konu var, biliyorsun. İstikrar, istikrar, istikrar. Ama kötünün istikrarı değil, iyinin istikrarı olur. Biz kötünün istikrarındayız. Yani Dünya Kupası'nda 48 takımda 47. eleniyoruz. Ondan sonra bu kötünün istikrarını devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten çok can sıkıcı bir durum diyebilirim.
1: Peki bireysel performansları da biraz konuşalım mı? Savunma hattında özellikle ciddi eksikliklerimiz göze çarpıyor. Nasıl değişiklikler yapabilir sizce yarınki mücadelede Vincenzo Montella?
0: Şimdi savunma hattındaki durumumuzu şöyle söyleyebilirim. Yani savunma hattında da yüksek performanslı oyuncuları seçmedik aslında. Biraz orada da sıkıntılarımız var. Yani mesela Meli çok yüksek bir noktada mı? Onu konuşmamız lazım. Ve başka bir nokta daha var yani. Şimdi biz savunma hattını kurduk. Gerçekten bazı oyuncularımız, mesela Abdülkerim'in formsuz bu kapı karşısında bu kadar kolay çalım yemesi, bu kadar kolay, ya da işte Kevin De Bruyne de karşısında da aynı şey söz konusu. Böyle olması gerçekten de savunmadaki kurgumuzda da çok ciddi hatalar olduğunu gösteriyor. Öyle söyleyebilirim.
1: Yani şu an bakıyorum, zaten 3 maç oynadık. Tek bir gol kaydedebilmişiz. Hücum hattında aslında eleştiriler geliyor tabii Vincenzo Montella'ya, ama santrforsuz oyunun bir eksiklik olduğunu zaten kabul etmediğini hep söyledi, ama hücum hattında gol atabilmek için nasıl bir değişiklik yapmak lazım? Yani oyun planı mı, oyuncu anlamında mı? Sizin bu konuda değerlendirmeniz nasıl olur?
0: Şimdi ben şunu da kabullenmiyorum. Bir kere santrofursuz oyunun ben bir kulaklık takayım şimdi hemen.
1: Tamam, olur. Bekleyebiliriz, sıkıntı değil.
0: Tamamdır. Bir kulaklığımı takayım çünkü ezan sesi başladı. Onun için belki yüksek ses geliyordur size diye. Tamamdır.
1: Şimdi
0: tamam. Demek şimdi şöyle bir şey var. Santroforsuz oynayacağınız oyun da olur. Bak, bunda söyleyeceğim bir şey yok. Santroforsuz da oynayabilirsiniz. Ama siz şuna sığınıyorsunuz. Santroforumuz yok. Yok değil santrofor. Siz oynatmazsanız santroforunuz olmaz. Enes Ünal niye yok mil takımda? İspanya'da oynuyor, bütün maçlarını oynuyor. Şimdi neden yok? Deniz Gül alıyorsunuz kadroya. Yani kadroya aldıktan sonra üçüncü seçenek olarak kullanıyorsunuz. Yani eğer bir santrofora güvenmezseniz, o zaman santroforumuz yok dersiniz. Çünkü sizin kafanızda yok santrofor. Yani orada yok değil. Yani Bertuğ'u kullandınız, kullanabilirsiniz. Ona o özgüveni aşılayabilirsiniz. Enes'i kullanabilirsiniz. Yani bu da bir seçenek diyebilirim. İşte şimdi Deniz Gül'ü bir kullanabilirsiniz seçenek. Yani Türkiye'de santrofor yok diyor. Halbuki böyle bir gerçek değil. Siz Türkiye'de herhangi bir santrofora güvenmiyorsunuz. Sorun buradan kaynaklanıyor. Oynatacaksınız. Nasıl Barış Alper'i sürekli santrofor oynatıyorsunuz verim almasanız da, oynatacaksınız ve oynattıkça da verim alacaksınız. Bu sistem böyledir.
1: Yani ama istediği katkıyı alamayacağını düşündüğü için muhtemelen tercih etmiyor ya da takım içerisindeki isimleri oynatmıyor, ama dediğiniz gibi Barış Alper ve Kerem'den de aslında istediğimiz katkıyı alamıyoruz.
0: Hatta şöyle Demet, yani enteresan taraflardan biri şu: Barış Alper'le Kerem'in heykelini dikmek lazım diyor. Şimdi gerçekten bazı şeyleri konuştuğumuzda yani çok dikkat çekici noktalara ulaşıyoruz.
1: Evet, evet.
0: Yani heykelini dikmek, bu oyuncularla yanlış anlaşılmasın, onların kimlikleriyle ilgili bir şey söylemiyorum. Sonrasında desteklediği cümleyi söylüyorum. Desteklediği cümle şu: diyor ki onlar kendi mevkilerinden farklı yerlerde oynayarak katkı veriyorlar takıma diyor. Ya düşünebiliyor musun? Peki bunun sorumlusu kim? Niye onlar kendi mevkilerinden farklı yerde oynuyorlar? Bırakın Barış Alper sağda oynasın, Kerem solda oynasın, performansı iyi ise. Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Sonra da bunu yaptıkları için ona diyor, onlara birer heykel dikmek lazım. Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Bırakın oyuncular kendi istedikleri ya da pozisyonu olan yerlerde oynasın, olağanüstü durumlar haricinde. Burada bir tek savunması olabilir. Onu kabullenirim. Gerçekten bizim çok önemli 3 oyuncumuzun olmaması bu A liginde onun savunabileceği tek nokta diye düşünüyorum. Yani Montella'nın savunabileceği. Hem Kenan Yıldız gibi adam eksilten, kanatlarda zenginlik oluşturabilen bir oyuncunun olmaması, hem Orkun'un o sakatlık, parmak sakatlığı ile ilgili yaşadığı süreç, hem de Hakan gibi oyun liderliği yapan bir

0: oyuncu, oyunu iki türlü box to box oynayan bir oyuncumuzun olmaması savunabileceği tek nokta. Bunun dışında savunabileceği herhangi bir şey yok aslında. Onun için de ben hani bu şartlar altında çoktan yol ayrımına geldiğini düşünüyorum. Ama az önce söylediğim gibi bu konuda kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu, çünkü şöyle bekliyorsak eğer Montella gider, hayır gitmez. Öyle bir şey söz konusu değil. O hatta şöyle söylüyor, daha yapacağımız çok iş var, daha geliştireceğimiz konu var diyor. Neyi geliştireceğiz anlamadım. A Ligi'nde tırnak içinde söylüyorum, Avrupa'da hani bu kadar olumsuzlukla karşı karşıya kaldıktan sonra neyi geliştireceğiz onu anlamakta zorluk çekiyorum. Yani şunu söylüyor herhalde, B Ligi'ne, C Ligi'ne gidersek oralardan iyi rakipler gelecek karşımıza, onları yenerek daha olumlu sonuçlar getirebiliriz diye düşünüyor anlamı çıkıyor buradan. Sanırım. Ben kesinlikle yapılması gereken, Demet, çok net bir şekilde söylüyorum, Montella'ya bugünden tezi yok. Hatta İtalya maçından önce gönderin, ama Türkiye Futbol Federasyonu böyle bir karar almıyor anladığım kadarıyla. Yani tazminat dediğinizde bu kadar önemli bir olay değil. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun her konuşana ceza kestiği, o cezalardan birikimler oluşturduğu bir ortamda herhalde bu tazminatlar da ödenebilir Demet, yani öyle söylüyorum. Ben,
1: yani değişimin biraz daha sancılı olacağını mı düşünüyorlar acaba? Yani yeni bir yapılanma yani gibi.
0: Şimdi İtalya'da yeni yapılanma yaptı ve hiç de sancılı olmadı. Yavaş yavaş oturtuyorlar sistemi Demet. Yani böyle değişim zaten zordur, her zaman zordur. Ama bu ülke eğer bir değişim sürecini yapamayacak noktadaysa, o zaman işlerimiz çok ciddi sıkıntıya girdi demektir. Ya bu futbol, bak şu gerçeği söylemek lazım. Bu ülkede 60 milyon insanın en önemli malzemesi. 60 milyon insanın diyorum. Yani kadın, erkek, çocuk. Yani sokaklarda görüyoruz, 6 yaşında, 8 yaşındaki çocuklar bize milli takım niye böyle oluyor diye soruyorlar. Evet. Yani şimdi bu böyle bir paydamızın bu kadar olumsuz bir şekilde yönetilmesini kabullenebilir miyiz? Kabullenmemiz gerekir mi? Bence edemeyiz yani bu noktada. Onun için de benim düşüncem, bir an önce bu vedalaşmayı gerçekleştirelim. Ha, bulur muyuz, bulmaz mıyız diye aramızda bir de şöyle bir şey var. Kasım ayına kadar da süremiz var. Yani bayağı bir süremiz var. Bence bu ülke bir milli takım teknik direktörü çıkartabilecek durumda. Ayrıca şunu da söyleyelim. O sözünü ettiği Şenol Güneşler, Fatih Terimler, evet dönem dönem geldiler, gittiler, başarısız sonuçlar da aldılar, ama birisi bizi Dünya Kupası'nda üçüncü yaptı, birisi Avrupa Şampiyonası'nda. Yani o söyledi. Biz o gittiğimiz yerlerde maalesef istediğimiz sonuçları elde edemedik. Bu gerçeği konuşmak lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi bir konuda hak vermiştiniz Montella'ya, o da oyuncu eksikliği konusunda önemli isimlerden yoksunuz ki iki isim daha eklendi. Arda eklendi. Güler baktığımızda oynadığımız tüm karşılaşmalarda belki de en iyi oyuncuların ilk sırasında gelen kişi. Hı. Onun yokluğundaki oyun planında ne gibi değişiklikler planlar sizce Montella?
0: Şimdi bir kere onu söyleyelim, yani hakkını yemeyelim. Ben hani kendi disiplinini kendi oluşturuyor diye bir cümle söyledim, ama şunu da söyleyeceğim. Bizim milli takım performansına baktığımızda son duruma, bence iki gömlek yukarıda Arda. Yani isteğiyle, çabasıyla, katkısıyla bence iki gömlek yukarıda. Onu bir kere söylememiz lazım. Şimdi Arda'nın yokluğunda muhtemelen daha böyle hani daha orta sahası güçlü bir kadro oluşturmaya çalışacağız diye beklentim var. Yani böyle bir beklentim var. Onun için ben Arda konusunun olmaması bizim için büyük handikap. Mesela İtalya'da Arda'nın olmaması büyük sevinç yaratmıştır. Çünkü her an oyunun gidişatını değiştiren bir oyuncudan bahsediyoruz. Üstelik Hakan'ın, Kenan'ın olmaması da onların sevincini iki misli arttırmıştır. Şimdi daha kurgusal olarak baktığımızda şöyle bir oyun bekliyorum. Bir ve ikinci bölgeyi daha kalabalık tuttuğumuz, geçişleri öne çıkaracağımız bir oyun bekliyorum ben. Böyle bir oyun bekliyorum. Bu oyundan bir sonuç alabilirsek bu kez işte bak görüyor musunuz, bu oyundan sonuç aldık, ama bu yeterli olmaz. Hani beklentim çok yukarıda değil, ama böyle bir oyun anlayışının zaman zaman rakipleri de zora soktuğunu biliyoruz ki, yani şöyle söyleyelim, son oynadığımız Belçika maçına bakalım. Belçika'nın kadrosu vesairesi, kadrosu deyince de hep böyle aklıma şeyler geliyor. Onların kadrosu işte bizden iki misli fazla. Şimdi biz şart, hani eğer normale bakarsak şöyle söylememiz lazım. Montella'nın bakış açısıyla

0: bizim kadro değeri olarak iki mislimiz olduğuna göre demek ki biz İtalya'da da mağlup olacağız. Yani öyle bakıyor ya. Ama sonra ben bir araştırma yaptım. Avustralya bizim dörtte birimiz. Paraguay bizim dörtte birimiz kadar değerde ama bizi yendiler. Yani bu bakış açısı gerçekten çok tırnak içinde söylüyorum, sığ bir bakış açısı var. Onun için ben beklentim çok yukarıda değil ama şunu söyleyeceğim. Özellikle bir ve ikinci bölgeyi kalabalık tutup oynayacağımız bir oyunda geçişlerde bir verimli sonuç elde edebilirsek yine de maça ortak olabilecek kalitemiz var. Bizim o kalitemiz var da Montella inanmıyor ona. Evet. Yani bizim A ligi takımı olduğumuza inanmıyor.
1: Peki şimdi canlı görüntüler ekranda değerli izleyenler. İtalya-Türkiye karşılaşması yarın saat 21.45'te başlayacak biliyorsunuz. ATV ekranlarından da bu mücadeleyi canlı bir şekilde izleyebileceksiniz. İtalya mücadelesi öncesi milli takımımızda bugünkü antrenmanına şu dakika itibarıyla başlıyor. Ekranda evet. Zaten canlı görüntüler var. Oyunculara da biraz daha yakınlaşıldığında onları da sizlere aktaracağım zaten. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Zaten aslında burada 30 dakikadır neredeyse konuşuyoruz. İyi bir başlangıç yapamadık ama yine her şeye rağmen böyle kötü devam etmemesi de tek tesellimiz, umudumuz. Evet. Yarınki demek İtalya tabii karşılaşmasından hala tabii hepimizin bir umudu var.
0: Yani şöyle söylemek lazım. Tabii ben çok biraz böyle hani umutsuz konuşuyorum. Çünkü ilk 3 maça bakarak söylüyorum bunu ve de eksiklerimize bakarak da söyledim ama ortada oynanmamış bir 90 dakika varsa hala sizin kazanabileceğiniz bir 3 puan var demektir. Bunu da bir yere yazmak tabii lazım tabii ki. Ama bunun tabii ne kadar zor olduğunu, deplasman oyunu olduğunu ve buna inanan oyuncu ve teknik ekip topluluğu oluşturmanın gerektiğini söylememiz lazım. Eğer bunu yapabilirsek bir şeyleri başarabilme şansımız olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, genel anlamda baktığımda yani oyuncuların da inançlarında ciddi bir örselenme var. Onu görüyorum net olarak. Yani orada zaten bizim Montella'nın bakış açısı, oyuncuların örselenmesi, eksik oyuncuların olması, oyun anlayışımızın yerleşmemesi gibi bir takım faktörleri yan yana koyduğumuz için bu noktaya tabii geliyoruz. Evet. Yani sıkıntı buraya geliyor. Yoksa biz her takımı yenebilecek beceriye sahibiz. Niye böyle bir geçmişte biz yenilmez armada İspanya'ya kafa tuttuk. Geçmişte biz Fransa'yı kendi evinde yenme başarısı gösterdik. Çok şeyimiz var böyle. Yani çok başarımız var. Hiçbiri tesadüf falan değil. Ama genel bakışta bir olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Tabii onu özellikle vurgulamak lazım. Ve oyuncuların motivasyonunun kaybolması, hocanın bakış açısının oyunculara yansıması. Şimdi bu oyuncular hocanın bu cümlelerini duymuyorlar mı? Yani biz A ligi takımı değiliz. Yani ne demek bu? Sonuç itibariyle oyuncular da bunu duyuyorlar ve demek ki bizim kalitemize, kapasitemize hocamız da inanmıyor. Demezler mi yani?
1: Mutlaka. Derler. Bu kadar etkileyebilir basit yani. Evet.
0: Etkileyecektir yani. Onun için temel sıkıntı orada bu. Yani onu özellikle vurgulamak lazım. Ama oynanmamış bir 90 dakika her zaman hanenizde duran bir 3 puandır. O hanedeki 3 puanı kendi o listenize yazmak çok değerli bir durum.
1: Peki tekrar görüntülerin canlı bir şekilde gerçekleştiğini hatırlatayım değerli izleyenler. Milli takımımız antrenmanlarına devam ediyor. Siz aktarırken ben de biraz şöyle karşılaşmalara baktım. Tabii Vincenzo Montella da bu maç sonlarında bunlardan bahsediyor ama bu 3 maçında yine ortak özelliklerinden biri istatistiksel olarak aslında rakip takıma çok yakın oluşumuz ama yediğimiz goller ortada ne yazık ki. Bir takımdan 4, bir takımdan 3 gol yedik. İstatistiksel olarak hiç yorumluyor musunuz? Yani çoğunlukla tabii birçok pencereden bakmaya çalışıyoruz ama istatistiklerimiz kötü değilken gol atamama sorunumuzu nasıl çözeceğiz?
0: Şimdi hoca zaten şöyle söyledi. Biz İtalya maçının ilk yarısı hariç bütün maçlarda yani biz daha olumlu bir görüntü sergiledik
1: evet,
0: dedi.
1: Yani evet. Ona, o, ki Dünya Kupası'ndaydı böyleydi.
0: Evet, şimdi şöyle konuşalım. Belçika maçını son maçtır ele alalım. Şimdi Belçika maçında yediğimiz goller, direkten dönenler baktığımızda ne yaptı Belçika? Yani o kadar net söylemeyeceğim ama topun bizde kalmasına razı oldu. Yani top bizde, biz aldık, götürdük, taşıdık. Ama dikkat edersen o top

0: topun arkasına 10 kişiyle geçme başarısını gösterip bizim o alanlardaki etkinliğimizi yok ettiler. Ve kazandıkları toplarla da çok hızlıca geçişlere yöneldiler. Şimdi Belçika takımı genelde baktığımızda, bütçe olarak baktığımızda bizim üstümüzde. Ama dikkat edersen şöyle düşünmediler. Ya bu Türkiye zaten ilk iki maçını da kaybetmiş. O zaman biz bunlara karşı saldıralım, ön alan baskısını yapalım, orada kazanalım, oynayalım. Öyle demediler. Bir plan yaptılar. Dediler ki bu Türk milli takımı bu konuda, yani savunmada çok ciddi aksaklıklar yapabiliyor öne doğru çıkarsa. Bir öne çıkışlarındaki hatalarını değerlendirelim, cezalarını keselim dediler. İşte teknik direktörlük Van Bommel de bunu yaptı. Çok doğru bir planlama. İşte benim söylemek istediğim bu. Bizim bir planlamamız yok. Biz doğaçlama oynuyoruz. Doğaçlama oynanmıyor artık bu futbol. Avrupa'da futbol doğaçlama oynanmıyor. Yani böyle bakmamız gerekiyor. Onun için söylüyorum. Yoksa biz istatistik olarak %50'ye 50 topla oynadık. Sonuç ne? 4-1 mağlup olduk. Sonuç ne? 3-0 mağlup olduk. Veya Fransa maçının da öyle bitmesi gerçekten bir şekilde bir mucize. Bence evet. O Fransa maçının anahtar ismi de Mbappe'ydi. Mbappe'nin 1-0'dan sonra sakatlanıp oyundan çıkması, o bizim geçişlerde, yiyeceğimiz geçişlerde Mbappe'nin gücünü kullanamama durumu oluştu Fransa'da. Yani istatistik olarak öyle olmanız çok önemli değil. Şimdi burada çok sevmiyoruz ama, yani çok sevmiyoruz dediğim, genelde Türk futboluna bakış açısından sevmediğimiz Mourinho'dan örnek verelim. Biliyorsun Mourinho Premier Lig'de bir maçta şu cümleyi söyledi. Ya işte rakip %70'e 30 %70 oynadı, siz 30 oynadınız, ne diyorsunuz? Aynen şöyle söyledi, dedi ki fark etmez, maçın sonucu ne, biz kazandık değil mi dedi, isterlerse topu da alıp evlerine gitsinler dedi.
1: Tabii.
0: Yani sizin istatistik olarak bu sayılara ulaşmanız sizin maç olarak çok önde olduğunuzu, oyun olarak çok önde olduğunuzu göstermiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim yanlışlarımızdan biri de bu. Yani biz disiplini, oyun kimliği, oyuncu seçimleri, planları, yani AB planları, bakış açısı, bütün bunları çok doğru yapamazsanız istatistiklerde isterseniz %70'e %30 olsun, az önce söylediğimiz gibi, Mourinho'nun söylediği gibi, topu da alın eve götürün, mağlup oluyorsunuz. Yani kaybettiğimiz maçta rakibin iki tane de direkten dönen şutu var. Yani evet. Onu da bir yere yazalım. Hani üçlü maç beşli de olabilirdi yani. Orada da biraz şansımız yaver gitti. Top bizi sevdi yani. Onu da özellikle vurgulamamız lazım. Bir de kurtarılan pozisyonlar da var. Onu da vurgulamamız gerekiyor.
1: Vincenzo Montella takımın başında bu arada. Ekrana da geldi zaten. Şu anda da görüyorsunuz değerli izleyenler. Antrenman da zaten tüm hızıyla devam ediyor. Tekrar hatırlatayım, yarın 21.45'te oynanacak İtalya karşılaşması. Şöyle bir, İtalya'nın da hem bizim maçımız hem de sonrasında oynadığı Fransa karşılaşmasının da 11'lerine baktığımda çok da benzer isimlerle aslında bu iki karşılaşmaya çıkmış Mancini. Yani yaptığı değişiklikler, bir kanat değişikliği var. Esposito yerine Keane'i oynatmıştı Fransa mücadelesinde. Orta sahada herhangi bir değişiklik yapmadı. Sol bek olarak Türkiye maçında Ruggeri yer alıyordu. Fransa mücadelesinde Calafiori'yi gördük o bölgede. Yani bir kadro üzerinde istikrar söz konusu.
0: Bizim maçta rotasyon yaptı aslında. Hı hı. Mesela Calafiori gerçekten çok dikkat etmemiz gereken bir oyuncu. Onu evet. Bir kere söyleyelim. Esposito'lar çok önemli. Özellikle hücuma çıkarken geçişte çok çabuk hücuma çıkıyorlar. Hı hı. Onu bir kere bir yere yazmamız lazım. Bizim de en zayıf karnımız
1: İşte
0: bu.
1: Onu biz yani, nasıl engelleyebiliriz? Aslında burada bir soru işaretimiz var.
0: Demet, burada yapılacak iş belli. Yani onu önlemenin tek yolu kontrollü oyunu oynamak. Biz bir de şunu da karıştırıyoruz, onu da söyleyeyim bir kez daha. Kontrollü oyun demek şu demek değil. Yani kalenizin önüne şeyler çekmek değil. Böyle hani tırlar, otobüsler falan çekip aman kalemizin önünü kapattık değil. Yani doğru konumlanabilmek çok önemli ve hücuma çıkarken arkada yakalanacağınız açık alanın gözlemcilerini doğru belirlemek gerekiyor. Bütün mesele bundan kaynaklanıyor. Yani bizim yediğimiz ilk gol Kevin De Bruyne'den, önce Ferdi sonra Abdülkerim. Yani olacak iş değil yani. Bu kadar rahat oyuncu serbest bırakılmaz. Yani bu oyuncu 35 yaşında,

0: Müthiş bir performans sergiledi. Hatta ben şunu da söyleyeyim. Bir ara biliyorsun menajerler onu Galatasaray'a önermişti. Demişlerdir ki herhalde ya iyi oyuncuymuş, iyi oyuncu yani daha bitmemiş hala. Keşke alsa mıydık diye düşünmüştür Galatasaray yani. Bizim maçı izledikten sonra onu özellikle söylemek lazım. Yani bizim yapmamız gereken kontrol oyununu doğru oynamak. Kontrol oyunu demek az önce söylediğim gibi kalenin önüne 11 kişiyle dizilmek anlamına gelmiyor. Kontrol oyunu sizin özellikle o bir ve ikinci bölgede doğru planlamayı yapıp sonrasında geçişe yöneleceğiniz oyuncuları doğru seçmeniz. Bu böyle bakmak lazım. Böyle olursa bak gerçekten söylüyorum bir şeyler yapabilme şansımız olabilir. Mesela bu maçı üzerinde söylüyorum. Evet. Çünkü bizim hücum organizasyonlarımızı geliştirecek Hakan gibi, Arda gibi, Kenan gibi oyuncular olmadığı için bizim yapabileceğimiz şimdi, hatta Orkun'u da sayayım. Çünkü Orkun da o iki bölge arasında gidip gelebilen, hem şut tehdidi olan hem pas tehdidi olan bir oyuncu olmadığı için şimdi yapmamız gereken burada bir işte o 10 kişilik topun arkasına geçme çabukluğunu gösterebilmek ve doğru pozisyon alabilmek. Doğru pozisyonu alabilirsek bence sorun olmaz. Unutmayalım ki futbolun çok temel bir noktası var. Duran toplar büyük tehlike oluşturuyor. O duran topları biz lehimize kullanabilirsek belki de beklentilerimizin çok üstünde bir sonuca da ulaşma şansımız olabilir.
1: Oyuncularımız canlı olarak ekranda Yunus Akgün'ü görüyorum. Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı yine aynı şekilde Can Uzun çalışmalarına devam eden isimler. Şimdi, evet, şimdi burada bazı isimlerden bahsedeyim. Sarı kart ceza sınırında olan isimlerimiz var çünkü. Ne yazık ki zaten sakatlık anlamında eksiktik. Şimdi Arda ve Barış Alper'le birlikte kart cezalısı oyuncularımız eklendi. Abdülkerim, Merih Demiral, Can Uzun, Salih Özcan ve Ozan Kabak da sarı kart ceza sınırında. Bu oyuncularımız eğer İtalya karşısında bir sarı kart görürse bir sonraki mücadelemiz Belçika maçı, orada cezalı duruma düşebilirler. Buna da dikkat etmek gerekir.
0: Evet, şimdi tabii yani sarı kart görmeden oynayabilmek çok kolay bir şey değil bu tür maçlarda. Tabii. Neden söylüyorum? Bu tür maçlar korakor mücadelenin üst düzey olduğu maçlar. Yani kendinizi sakınabileceğiniz, koruyabileceğiniz maçlar değil bu tür maçlar. Öyle maçlardan birinden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla elimizde aslında bu zenginliğimiz var. Yani şimdi Melih ve Abdülkerim yani cezalı duruma düşebilir. Ama elimizde gerçekten de son iki yılda çok iyi performans gösteren, hatta olması gerektiğini düşündüğümüz bir Adil Demirbağ var, bir Emirhan Topçu var. Yani oyuncu havuzumuz var. Yani hiçbir zaman şunu söylemek
1: lazım. Ama değerlendirecek mi işte hocamız?
0: Şimdi ama işte değerlendirecek mi derken zaten o değerlendirmeyi bence o yapmayacak artık. Yani bu İtalya maçından sonra başka düşüncelere doğru yöneleceğiz diye inanıyorum. Yani ben öyle düşünüyorum. Artık Türkiye Futbol Federasyonu burada bir hamle yapmak zorunda. Artık gelişmeleri bekleme durumu söz konusu değil. Onu özellikle söyleyeyim. Yani bu ülke bayrak takımının kazanmasını ister. Bayrak takımıyla tabii mutlu olmak ister. Onun için de orada bir mutluluk devşirebilmek için de bir çabayı göstermek lazım. O manada baktığımda söylüyorum. Ama elimizde hala bu maçın şeklini değiştirebilecek. Yani mesela son maçta yani Belçika maçında Yunus oyuna girdikten sonra çok ciddi bir katkı sağladı.
1: Evet, hani evet.
0: Oyunun şekli değişti. Oyunun
1: mutlaka
0: ikinci yarısında
1: oynar diye düşünüyorum İtalya maçında. Bir tane muhtemel ben 11 var önümde, aktarayım size. 2-3 dakikam kaldı ama Uğurcan'ı kalede bekliyoruz. Merih Ozan ikilisi stoper hattında yer alabilir. Sol bek Ferdi, sağ bek Zeki. Ortada Salih İsmail, önlerinde Yunus Akgün. Sağda Oğuz Aydın, solda Kerem Aktürkoğlu, ileri uçta da Deniz Gül ihtimali söz konusu olabilir mi?
0: Yani şöyle söyleyeyim Demet, inanarak mı söyledin bunu Deniz Gül?
1: Ya ama diyecek bir şey yok, bilmiyorum.
0: Çare yok. Olması çare yok.
1: Buyurun.
0: Yok, şey için söylüyorum, sana katkı için söylüyorum. Artık çare yok yani.
1: Evet, evet.
0: Başka seçenek kalmadı çünkü. Barış yok. Ondan sonra
1: Arda yok. Orkun yok.
0: Yani böyle Orkun yok. Yani bu şartlar altında artık seçenek de kalmadı. Onu da özellikle söylemek lazım. Yani şunu söyleyeyim. Yani 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık böyle bir kadro olabilir. Kadroda Can Uzun'u saymış mıydın bilmiyorum ama tabii O da belki seçeneklerden biri olabilir.

0: Sağ olun. Hoşça kalın.
1: Estağfurullah. Teşekkür ediyorum. Milli takıma başarılar dileyelim, bayrak takımımıza.
0: Teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, bağlantımızı Haldun Domaç'la birlikte noktalıyoruz. Bir ara vereceğiz Yaşasın hafta sonu programına. Saat başında buradayız. Stüdyo konuğumuz da Savaş Çorlu olacak.

sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler:

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
6: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix,
2: İdefix. Reklam.
1: Aspor Radyo.
9: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
11: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
9: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını sundu.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol. Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Reklam.

tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: dertlerime.
1: Aspor Radyo.
2: Yaşasın hafta sonu programı kaldığı yerden devam ediyor değerli izleyenler. Bir kez daha hoş geldiniz. Kalan bir saatimizde Savaş Şorlu ile birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi hafta sonları.
2: Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz?
3: Gayet iyi. Sen nasılsın sevgili?
2: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Artık kışın gelmesiyle birlikte biraz tadım kaçık. Ama yine böyle, alışmaya çalışıyorum.
3: Tam böyle grip havası. Dikkat etmek lazım.
2: Oldum, geçiş atlattım. Döneminde
3: ben de hemen çok kısa sürede iki günde böyle gıda takviye işte böyle sıvı atlattık ama bu senin de hemen böyle yapıyorsun benim gibi. Dikkat etmek lazım. Hakikaten çok geçiş dönemi şu anda hastalıklar için.
2: Aynen öyle. Şimdi konu başlıklarımız var. Milli takımımızla başlayalım. İlk saat dilimimizde Haldun Domaç'la ağırlıklı olarak konuşmuştuk ki canlı olarak da Belçika'da gerçekleştirilen antrenmanı da ekranlarınıza getirmiştik. Yarın oynayacağımız bir İtalya karşılaşması var. Yine saat 21.45'te başlayacak yarın. ATV ekranlarından da sizlerle buluşacak. İtalya maçını konuşuruz ama genel değerlendirmenizi alarak başlamak isterim. İstediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama yarınki mücadele umarım galibiyetle sonuçların en azından biraz milli takım havasına ve coşkusuna tekrar bürünebilmek istiyorum şahsen ben.
3: Yani hepimizin isteği o. Bir tek galibiyetle bürünebilir miyiz bilmiyorum. Futbolun içinde bulunduğumuz durumlardan dolayı da milli takımımız içinde bulunduğu durumda hakemler baktığımız zaman aslında amirli takımımız ta ki Avrupa Şampiyonası'ndan bu tarafa, biz yarı finali belki finale gidecekken orada bir Hollanda maçı, yine orada Montella'nın tercihleri, Dünya Kupası'ndaki aldığımız bir galibiyete sevinir olduk. Yarın akşamki galibiyet sadece küçük bir teselli olur. Bazı şeyleri değiştirir mi bilmiyorum. Galibiyet bir anda, şimdi bundan sonra ne olur onları konuşacağız. Galibiyette rafa mı kalkar istifalar ya da görev sonlandırmaları? Ama bizim bir istikrara ihtiyacımız var. Şu anda
2: yani istifa gündemde yok ki bence rafa kalksın.
3: Hocaya göre yok.
2: Hocaya göre yok.
3: Hocaya göre yok. Hoca her şeyden memnun. Hocaya baktığımız zaman bundan önceki maçta da dersler çıkaracağız diyordu. O çok fazla kullanıyordu. Evet. Şimdi istifayı düşünmediğini ve hatta gelecek motive adına oldunuz, planlar yaptıklarını. Ama bu iki maçtır, üç maçtır, hatta geriye dönük üç maç. Son 5-6 maçta baktığı zaman o motivasyonu ne oyunla ne kadro tercihleriyle bize gösteremedi. 3 maç yaptık, 3 farklı kadro. 3 maç yaptık, 3 farklı sistem. Aynı, benzer fakat bir türlü oyun anlamında ve skor anlamında elde edemediğimiz şeyler var. Bunun başlıca sorumlusu olarak ben oyunun bu kadar kötü olmasını hocaya bağlıyorum. Yani hakikaten futbolcularımızın performanslarına düşük olan futbolcular var. Beklediğimiz oyunu sergilemeyenler var. Arda üzerinde çok fazla konuşuluyor, çok fazla böyle... Zaman zaman ben de eleştireceğim yanları var tabii ki, onu da söyleyeceğim ama milli takımımızın yarın akşam net bir galibiyetle belki bazı şeyleri değiştirebilir ama sanki pansuman olur böyle ya. O galibiyet umudumuzu sürdürürüz. Düşmüş olan enerjimizi belki biraz yukarı çıkarabiliriz. Göreceğiz bakalım ama mecburi değişimler, zorunlu değişimler bazen başarı getirebiliyor, bazı bir şeyleri getirebiliyor.
2: Olabilir, evet.
3: Çünkü yarın akşam mecburi değişim yapacak. Bugün Arda olsa, Barış olsa, Montella hoca bunlarla devam etmiş olacak. İki tane çok önemli oyuncu olmadığı zaman, çok önemli diyorum, bana göre hala Barış önemli oyuncu. Barış eleştirilmiş olsa da Barış milli takımımız için de, Galatasaray için de önemli bir değer. Geçmişte yaptıkları da, yapacakları da. Bu iki oyuncunun yerine katacağı futbolcular yarın akşam bize farklı bir senaryoyla çıkabilirler karşımıza.
2: Pozitif anlamda diyorsunuz.
3: Pozitif anlamda tabii ki.
2: Şimdi baktığımızda ilk 3 mücadelede dikkat çeken isimlerden biriydi Arda Güler aslında, istatistiksel olarak.
3: İstatistik olarak dediğin zaman benim burada hemen böyle basıyorsun damarıma. Ya ben istatistiklere bakıyorsun, %80 toplu oynama. Bana maç kazandıracak adam lazım. %80 toplu oynuyorsun, maç kazandıramıyorsun. Sahanın en iyisi. Evet, takım o kadar kötü ki bir kişi iyi olması lazım. O da top cambazlığıyla, topu almasıyla, uzun top şişirmesiyle kaç tane şut çekmiş bakıyorsun? Bir ya da iki. Ben Arda Güler'i çok seven, Fenerbahçe altyapısından çıktığından itibaren gerek oyun karakteri, gerek oyun zekası, gerek ahlaki değerler olarak hep güzel sözler söylemiş ama milli takımda, evet takım kötü, bir kişiye mal edilmesi bana açıkçası biraz şey geliyor. Evet, göze hoş gelen futbol oynuyor. Ama evet, skora katkı yapıyor mu dersen, skora katkı yok. Arda'nın milli takım içindeki o liderliği bazen fazla ele almak istemesi takım içinde de belki şey olabilir. Hakemle konuşuyor zaman zaman, Montella'ya gidiyor, oyunu şikayet
2: belki
3: ediyor.
2: Hakan'ın yokluğunda böyle bir görevi daha da fazla
3: Hakan,
2: üstlenmiş
3: evet,
2: olabilir.
3: Doğru, bir de yerinde oynuyor mu ona da bakmak lazım. Orada tam 10 numara gibi. Hakan varken biraz daha kenarda evet, oynuyordu. Burada 10 numara oynuyordu. Şimdi İtalya karşısında Can Uzun'u göreceğiz. Can Uzun'un tam mevkisi çünkü orası. Can Uzun'un da Deniz'i göreceğiz muhtemelen. Hani bunları gördüğümüz zaman Yunus'u göreceğiz Barış'ın yerinde. Belki İlhan Fakılı'yı göreceğiz. Dolayısıyla mecburi değişimde belki de bizim istediğimiz oyunu yenilebilirsiniz ama oyun alkışlanamayın. Ben hep şunu söyleyeyim. Bir takım kaybedebilir. Ama kaybederken de alkışlanmak lazım. Yani kaybederken de evet oynadık. Biz milli takım olarak 3 maçta oyun oynamadık. Daha farklı senaryolar çıkabilirdi. Fransa maçı da dahil. İtalya maçı da dahil. Belçika maçı. Hani daha farklı yenilgiler olabilir. Dün İngiltere nasıl ki Hırvatistan'a 7 farklı galibiyet aldı. Kaybettiğimiz maçlarda bu skorları biz de görebilirdik.
2: Evet.
3: Ben oyun istiyorum. Kazanabilirsiniz ama oyun. İstatistiklere baktığın zaman Arda Turan'ın %88 toplu oynaması isabetli. Bana skor lazım. Oyuna katkısı lazım. Yani orada bir gösteri maçına çıkmıyoruz. Kazanmamız gereken maça çıkıyoruz. Arda Güler milli takımımız için bir değer. Çok yüksek bir değer. Real Madrid'de bizim ülkemizi temsil ediyor. Ama milli takım içinde hani bazen sorumluluk biraz daha fazla olmasa. Hakan Çalhanoğlu'na öne verdin. Hakan Çalhanoğlu'nun transfer sürecinde çok eleştirdim ama oyunculuğa asla bir şey demem. Hakan Çalhanoğlu milli takımımız için çok önemli bir değerdir. Olmuş olsa bugün saha içindeki liderliğini herkesin saygı duyacağı bir oyuncudan bahsediyoruz.
2: Belki de ama işte Avrupa'nın özellikle 5 büyük liginde hatta kadrosu takımlarda mücadele eden oyuncularımız. Hakan bunlardan biri. Arda da aynı şekilde. Ama Hakan da çok eleştiriliyordu mesela. Inter'deki oyunuyla milli takımdaki oyunu. Arda Real Madrid'de iyi bir oyuncu ama milli takımda evet bazı sekanslarda çok dikkat çekici ama bazı eleştirilerde de size katılabilirim mesela. Ya, bu yanındaki profillerle mi ilgili?
3: Net tabii ki. Yani yıldız futbolcu yıldız oyuncularla oynar. Kaliteli oyuncu kaliteli oyuncularla oynar. Ama şimdi Hakan zaman zaman ben de eleştirdim oluyordu. Ama Hakan'ın bu kadar eleştirecek Hakan milli takım için çok önemli bir değer. Önümüzde Hakan'ın en kötü 3-4 senesi daha var. Şimdi sakat olmasa olacak. Bu turnuvadan sonraki maçlarda Hakan milli takım için önemli bir değer. Hakan'ın tecrübesi, Hakan'ın bilgi birikimi, Hakan'ın liderliği takımda yanındaki oyuncuları da oynatıyordu. Eleştiri, sürekli eleştirilen bazı isimler var. Hakan Çalhanoğlu ne yapsa eleştiriyor. Evet. O futbolunda hep var bazı insanlar. Şimdi bana sen de Arda'yı eleştir. Hayır Arda'yı eleştirmiyorum ben. Arda'nın ne yaptığını, ne yapmak istediğini, ne yapacaklarını bildiğim için belki bir takım içinde sadece sorumlulukları tek bazda almak istemesi. Hı hı. Sorumluluk paylaşılır. Hiçbir zaman liderlik vardır ama o liderliği paylaşırsın. Tek başına bazen ağır gelebilir. Oyun anlamında gözü aç geliyor. Ama skor lazım, katkı verecek. Oyun anlamında takım kötü olduğu için biz hep Arda'yı konuşuyoruz, haksızlık ediyoruz. Evet, performansı kötü olan oyuncular var, Barış da var orada, Deniz de var, Can da var. Belki çok etkili olmadı, savunma oyuncularımız kötü goller yiyor. Ama hep Arda'yı... Bu takıma 5 tane daha Arda olsa, 3 tane daha Arda olsa dediğimiz zaman diğer çocuklarımıza haksızlık etmiş oluyoruz. Hani Arda'nın burada biraz sorumluluk alıp kendisi en iyi oynadığı maçta dahi çıkıp bu bir takım oyunudur. Evet hepimiz buradan dersler çıkaracağız, daha iyi oynayacağız gibi takımdaki arkadaşlarına da moral motivasyon vermesi gerekiyor. İstatistik olarak baktığın zaman Arda uzak ara çıkıyor. Oyun anlamında da belli bölümlerde evet keyif veriyor.
2: Maalesef. Şimdi Vincenzo Montella'nın açıklamaları çok fazla eleştirildi son oynadığımız Belçika mücadelesinin ardından. Özellikle şu bölüm. A Ligi'nin çok üst seviye bir lig olduğundan ve bizim aslında buradaki takımlarla mücadele edebilecek yeterince gücümüzün olmadığını söylüyor. Katılıyor musunuz?
3: Katılmıyorum. Evet bu kura çekildiği zaman biz buradan çıkabiliriz dedik. B Ligi'nden A Ligi'ye çıkan sensin. Tekrar düşecek olan da sensin. Ama bu çocuklara bu enerjiyi, bu sinerjiyi verecek olan da sensin. Biz nasıl ki Montella, Şenol Güneş sonrası geldi. Bizi istediğimiz yere çıkardı. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gittik. Ama bu tek başına olmadı. Oyuncularla oldu. Biz son yıllarda şunu söylemedik mi? Türkiye A Milli Takımı son yılların en iyi jenerasyonunu yakaladı. 3-4 senedir bunu söylüyoruz.
2: Evet, söylüyorum.
3: Böyle bir jenerasyona sahip olduğu için Montella şanslı. Adana Demirspor'da böyle bir kadrosu var mıydı?
2: Hayır.
3: Ya da daha önce oynadı Fiorentina'da vesaire bu takımlarda böyle bir kadrosu hani vardı tabii ki daha ama her ülkeden yurt dışından bir sürü jenerasyonumuz vardı. Formda oyuncularla beraber bunlara yani gelebildin.
2: Hı hı.
3: Dolayısıyla burada tamamen oyunculara ya da kötü oyuna mal edip ben buraya çıkardım, bir üst seviyeye çıkardım bunlarla oynamak. Fransa'ya Konya'da yendi milli takımımız. Hem de o kadroya baktığımız zaman çok daha düşük alt seviye kadroydu.
2: Evet, 2019'da.
3: Daha iyi bugünkü kadroya kıyasladığımız zaman ilk 11 olarak baktığımız zaman oynayanlara bakalım çoğu futbolu bıraktı ya da şu anda bir takımlar yoklar. Evet. Belki bir kişi belki iki kişi var o kadrodan. O bir Fransa bu Fransa. Belki o Fransa da daha iyi bir takıma göre. Orada yendin sonra berabere kaldın 4 puan aldın. Niye biz bu kadar takımımızı

0: seviye takımlar diyoruz. İtalya'yı uzun zamandır yenemiyoruz. Tarihte galiba ona tamam. Ama Belçika'yı daha önce de yenmiştiğimiz var. Yenebiliriz de. Bu kadar milli takıma, bu kadar oyuncularımıza alt seviye bakmamak lazım. Yani bu oyuncular daha başarılı, yine başarılı.
1: Bireysel olarak baktığımızda da evet, belki Türkiye Ligi Avrupa'ya göre alt bir lig. Ama Avrupa'da oynayan o kadar çok fazla oyuncumuz var ki takımda. Biz, yani Real Madrid'i var.
0: Son 3-4 yıldır hep bunu söylüyoruz Demet. Evet. Çok iyi bir jenerasyon yakaladık. Evet. Bu jenerasyonu iyi kullanamıyoruz. Bu jenerasyonda baktığın zaman tek tek mesela işte Ferdi'si var, Kerem'i var, Barış'ı var, Arda'sı var, Can Uzun'u var. Bunların hepsi transfer zamanında konuşulan isimler bile.
1: Evet.
0: Şimdi geçmişe baktığımız zaman da şöyle bir bakalım. Almanya'da da var, İngiltere'de de var. Fransa'da her yerde top koşturan oyuncularımız var. Yani bu takım bundan 20 sene önceki takım değil. 20 sene önce 2002'de biz Dünya Kupası'na gittiğimiz zaman muazzam bir oyun vardı. Sonrası dönemlerde Mehmet Topalları falan stoper oynattığımız dönemlerden geçtik mesela, böyle çok kötü bir süreçten. Şu anda bir tek golcü sıkıntımız var. Elimizde bir golcü var, onu oynatamıyoruz. Yani bir tane golcümüz varsa oynatırsın. Ben yarın akşam bekliyorum oynayacağını Can'la beraber.
1: Deniz.
0: Yani hoca sürekli olarak bahane üretmemesi lazım. Enerjisini kaybetmiş hoca. Bundan önceki maçların görüntülerini alalım bakalım.
1: Çok motiveyim dedi ama.
0: Demekle olmuyor. İcraat lazım. Yani biz televizyonu izlerken o motivasyonu göremiyoruz. Eğer kendisi çok motiveyim diyorsa. Şimdi bakıyorum, bir Mancini'nin kenardaki pozisyonuna bakıyorum. Bir bizim hocamıza bakıyorum. Belçika teknik adama bakıyorum. O da kendisi gibi genç, kenarda hep hareketli. Ama Montella'nın daha önceki turnuvalardaki görüntülerine bakalım. Montella'da da bir enerji düşüklüğü var, bir form düşüklüğü var.
1: Evet.
0: Ben çok enerjiyim demekle olmuyor. Yani moral bozulabilir, takım kötü sonuçlanabilir ama sahada her zaman kenardaki duran hoca futbol takımının o sinerjisi ve enerjisini yükseltecek olan kişi. Kötü enerjiyi alacak olan kişi de hocadır. Ben hocanın önceki maçlardaki kulübe performansına göre son birkaç maçta çok düşük görüyorum. Ve mazeret üretiyor sürekli olarak. Hocalar mazeret etmez. Sakat varsa Fatih Terim ne diyordu? Bana olmayanları değil, olanları sorun. Olanlarla devam edeceğiz. Futbol bahane üretme yeri değildir. Eksikler varsa turnuvaya çağırdın. Baktığımız zaman Almanya milli takımı kaç kişiyle? 40 kişiyle gitti. 41 kişiyle gitti. Hı hı. 25 kişi. Buraya daha dahil edebilirdin. Kadroyu geniş tutabilirdin. Ya mevcut oyuncularla hiç bahanesi olmayabilir. Ya
1: bir de sadece neden bizden çok daha iyilerden bahsediyoruz ki? Yani mesela ikinci grupta bir Yunanistan var. Şu anda ilk sırada Hollanda'yı, Almanya'yı, Sırbistan'ı geçmiş bir takım. Yani böyle takımları neden örnek almıyoruz? Ve sürekli böyle gelişimde olduğumuzdan bahsetmesi mesela beni biraz rahatsız etti.
0: Herkesi rahatsız ediyor. Ya futbolu, Türk futbolunu, milliyetçi insanı herkesi rahatsız ediyor.
1: Gelişiyoruz zaten. Tabii biz, ki her maç bir gelişiyor.
0: Hocayı çok sevdik. Adana Demirspor'dan milli takımda hoca adayları varken inşallah hepimiz Montella olur dedik. Dünya Kupası'na da gittik.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: Zor zahmet gittik. Oradaki son gidişlerimize bakalım. Orada da biraz sancılı bir şekilde gittik. Hı hı. Gittikten sonraki süreci gördük. Sürekli olarak eğer bir şeylerde bahane üretiyorsak hoca, o zaman sende bir şey var. Ya bahane zamanı değil. Bugün ne yapabiliriz? Nasıl daha farklı yapabiliriz? Elindeki Kerem'i daha nasıl sıçratabilirim? Kerem'in bundan önceki turnuvalardaki formu çok iyiydi. Takımda oynayıp oynaması değil. Barış önceki turnuvalarda iyiydi. Arda, Hakan Çalhanoğlu ile vardı. Melih, işte Abdülkerim. Orada Abdülkerim'den daha iyi varsa o oynayacak, o zaman oynayacak. Hı. Samet var, çok güvendiği prensi. Sürekli olarak turnuvada. Yani Adana Demirspor'dan beri hiçbir turnuvada dahil olmadığını hatırlamıyorum. Zeki. Yani elindeki oyunculara daha fazla nasıl dokunabilir, ona bakması lazım. Bu kadro evet belki önceki turnuvalardaki gibi değil ama hala yine Türkiye amili takım olarak mevcutların içinde en iyisi. Hoca sürekli bahane üretmeyecek. Takımdaki formsuz oyuncular var, bu formsuzluğu nasıl yukarı çıkabilir, bu enerjiyi nasıl daha yukarı çıkabilir, ona bakacak. Yani oyuncu hocanın söylemine bakar. Hoca gözün içine bakar oyuncu. Hoca basın toplantısında neler söyledi hepsini takip eder.
1: Tabii.
0: Antrenmanlardaki, biz maçlarda görüyoruz, antrenmanları az önce izledim mesela, çok fazla hocayı görmedim. Yüz ifadesine baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten yani.
1: Ama işte mesela başarısızlıklar gelince hep takımlarda da konuşuruz ya, oyuncularla hoca arasında kopukluk olabilir mi diye. Milli takımda ben bunu çok görmüyorum. Hissediyor musunuz
0: böyle bir şey? Bazen hissedilir, bazen hissedilmez. Oyun anlamına baktığın zaman bir şeyler eksik.
1: Evet,
0: eksik olan kesin. Şey şu, saha içinde liderliği yok. Arda o liderliği kaldıramıyor mesela baktığın zaman. Bugün Arda'nın yokluğunda, çünkü Hakan Çalhanoğlu benzetmesi yaparsak, Hakan Çalhanoğlu liderliği. Hakan Çalhanoğlu'nun yanında Arda daha farklı hareket ediyor. Verkaçları çok daha iyi yapıyordu. Arda şimdi topu ayağına aldığı zaman bakıyorsun, en son maçta Barış uzağa kaçmış, onu tartışıyor. Yok ya, ver abi sen oraya, içeri ver gitsin. Yani Arda topu daha alma, ver, o gidemiyorsa ona bakarız ama. Hakan Çalhanoğlu bunları daha iyi yapıyordu. Arda toplu oynamayı seviyor. Şimdi burada bugün Can Uzun. 20 yaşında, Arda 21 yaşında, aralarında bir yaş var. İkisi de genç bir oyuncu. Can Uzun'un liderliğini göreceğiz.

0: Yalnız onun ya bir takımda bir iki tane lider olması lazım. Melih Demiral, Abdülkerim Bardakçı, kaptan başka, saha içi liderliği başka. Saha içinde de lider eksikliği, kulübede de lider eksikliği yaşanıyor bir takımda. Çünkü kulübenin lideri Montella. Saha içinde baktığımız zaman son zamanlarda Arda, saha oyun içi lideri. Dolayısıyla burada bir koordinasyon eksikliği var. Ben yarın akşamki maçın 3 maçtır Arda Güler diyoruz. Olmadığı zamanki milli takımın performansını çok merak ediyorum.
1: Ben de.
0: Ben hakikaten hep ya tekrar söylüyorum, milli takım kötü oynayabilir. Ama bir tek Arda üzerinde, Arda'nın o göze hoş gelen futbol diyorum bakın. Göze hoş gelen futbolu. Zaman zaman Ronaldinho benim dünyada böyle sihirbazlıkta estetik hareketlerde baktığın zaman Ronaldinho üzerine gelmez daha. Yani acayip bir futbolcu çünkü. Ayağına top aldığı zaman beni heyecanlandırıyor. Ama takımı heyecanlandırması. Takım yanında beraber oynadığı oyuncuların o topu aldığı zaman verkaçı yapması lazım. Eğer orada sen topu aldığın zaman yanlış yere gidiyorsa bunun antrenmanda çalışmanız lazım. Madem ki Arda üzerine bir oyun kuruyoruz. O takımda Kerem'i de Barış'ı da Can varsa Can, Deniz varsa Deniz, İlhan Fakıl yeni girdi. Yani onun yanında oynayan oyuncuların o topu aldığı zaman hareketlenmesi lazım. Bunda antrenmanda çalışmaları lazım.
1: Can'ın oynayacağını düşünüyorsunuz yarın anladığım
0: kadarıyla. Ben Can'ın oynayacağını düşünüyorum. Bir sakatlığı vardı. Sabah antrenmanda
1: ileri uç olarak mı izledim. Kanat?
0: 10 numara
1: Deniz.
0: Diye. Ben Can'ı benimkisini de 10 numara olarak düşünüyorum. Yani çünkü Arda'yı daha önce söyledim bir yayında. Montella kendi yanlışından dolması lazım. Arda'yı ısrarla oyun kurucu gibi 10 numarada değil de Hakan varken Hakan'ı 8-10 gibi oynatıp Arda'yı yanında oynattığı gibi oraya Can'ı koysa, yani Arda'yı da bu tarafa koysa Kerem ya da Barış'ın yerine, Barış'ı yerine Deniz'i koysa hep mevkisel anlamda bir değişik arıza oluyordu takımda. Burada ben Arda'nın yokluğunda o görevi herhalde en iyi yapacak olan kişinin Can olduğunu yani, düşünüyorum. Can Uzun.
1: Can Uzun'un ilk Fransa maçında sol kanatta oynattı ama orada Barış Alper biraz daha ilerideydi.
0: Barış varken orada tabii ki oynuyor.
1: Evet,
0: şimdi bu maçta
1: Barış yok.
0: Bu maçta
1: Deniz.
0: Bu maçta ben 11 anlamında zaten en büyük sıkıntımız ne biliyor musun? 3 maç oynuyorsun sevgili Demet. Üçünde de farklı 11 var. Yani
1: evet,
0: milli takımda bu kadar kadroyla oynanılmaz.
1: Ya savunma, çok ama orta saha, çok ucu yakın birbirine maçlar. Biraz onu anlayabiliyorum. Bir gün sonra, iki gün sonra diğer maç oynuyorsunuz. Hani
0: ama
1: rotasyon yapabilir.
0: Rotasyon tamam ama yani şimdi savunmada rotasyon yapıyorsun. Hı. Orta sahada rotasyon yapıyorsun. Hücum hattında rotasyon yapıyorsun. Bu kadar rotasyon bir tane yaparsın. Bir şeylerin sabitlenmesi lazım. İlk maç Zeki, Melih, Abdülkerim. İkinci maç Zeki, Melih, Ozan. Üçüncü maç Zeki, Melih, Abdülkerim tekrar başa dönüyor. Orada tabii sonra değişiklikler yapıyor.
1: Yani, orta saha 8 gol yedik 3 maçta.
0: Bir gol attık, 8 gol yedik. Bu çok daha fazla olabilirdi.
1: Orada da bir çözüm
0: ve bak yediğimiz gollerin çözümü
1: ama
0: sürekli uzaktan gol yiyoruz.
1: Evet.
0: Şu anda Uğurcan Çakır mesela, biz bazı futbolcuların performansını eleştiriyoruz ama Uğurcan Çakır'ın iki maç, yani bir maçta da cezalıydı. İlk
1: evet,
0: maçta, bu maçta baktığın zaman yediği goller hep uzaktan goller. Niye bu kadar rahat vurdurabiliyoruz? Fransa, İtalya, Belçika. Yenilen gollere bakalım. O kadar amatörce goller yeniliyor ki. O zaman o savunmayı değiştir. Ya da bir şeyler yapması lazım. Birbirine yakın benzer goller. En son Belçika'da yediğimiz ikinci gol. O nasıl bir goldür? Tamam ki evinde bir hani çok üst düzey bir oyuncu. Kaç yaşına gelirse gelsin müthiş bir yetenek. Ama sen orada nasıl vurduruyorsun o kadar mesafeden? 5 kişi, 4 kişi burada, buradan rahat vuruyor. İkinci gol keza aynı şekilde. Uzaktan vurduracaksın, içeriden vurduruyorsun.
1: Ya bir de çok atamadığımız, atabilecekken atamadığımız o kadar çok da gol vardı ki ne yazık ki. Ya son maçta Meri'nin önünde
0: yani
1: mesela baktığımızda.
0: O gol olsa tabii ki farklı olabilir. Yine Fransa maçında var aynı şekilde. Ama Fransa maçında biz gol atsak Fransa yine atabilirdi. Yani
1: tabii bir, evet.
0: Böyle de bir şey var.
1: Ya, hikaye bir
0: yani
1: gole
0: hikaye
1: göre değişmez belki ama.
0: Bir gole göre değişmeyebilir ama işte bu da biraz aşırı hırstan mı? Biz aşırı hırsı görmedik çok fazla da.
1: Olabilir.
0: Motivasyonsuzluktan mı? Çünkü milli takım daha sahaya çıkmadan futbolcuların yüzüne baktığı zaman anlarsın.
1: Tabii.
0: Ben Galatasaray maçlarında seremonide mesela çıkarken bakıyorum mesela. Trabzonspor maçında Galatasaray'ın otobüste inerken bir tane yüzü gülen futbolcu yok dedim. Burada Galatasaray bu şekilde maç kazanma şansı yok.
1: Bir de öyle bir durum var ki mesela milli takım içerisinde şu an. Yani hem Dünya Kupası sonrası yani gelen o buhran bence. Ardından bu kadar kötü başlamak Uluslar Ligi'ne. Üstüne teknik direktörünüzle ilgili çok fazla eleştiri var. Gidecek mi, gitsin artık diye. MHK aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili şu anki gündem.
0: Takımlarında sıkıntı yaşayan futbolcular.
1: Yani olumlu gerçekten hiçbir yok, şey yok neredeyse.
0: Mesela daha önceki 11'e baktığın zaman çoğu takımlarında oynayan futbolculardı. Direkt 11 oynayan. Burada baktığın zaman 3-4 tane sayarız. Diğerleri mesela uzun zamandır forma giymiyor ya da değişime uğrayan futbolcular. Mesela Eren'i görüyorduk. Eren forma giyemiyordu. Ferdi sakatlıktan çıktı. Melih keza aynı şekilde çok fazla şans bulamıyor. Oğuz Fenerbahçe'de çok fazla son haftalarda buluyordu ayrı. Evet. İsmail sürekli değişiyor. Yani sürekli oynayan futbolcu baktığın zaman Arda bile son haftalarda olmaya başladı. Barış oynuyor böyle 11'de sürekli oynayan 6 hafta geçmiş ligimizde. Biraz da onun da etkisi var bence.
1: Olabilir.
0: Yani böyle net takımlarında sezon daha yeni başladı. Takımlarında bile tam olarak böyle hazır hale gelmeyen futbolcularla oynuyor. Bunun da etkisi var. Ama milli takım başka bir şey. Milli kadro başka bir şey. O formayı giydiğiniz anda aşırı bir terletmeniz lazım. Artı 2 yapmanız lazım. Çarpı 2 yapmanız
1: yani
0: lazım.
1: Yani bu kadar olumsuzlukla baş edebilmeli diyoruz ama.
0: Hoca baş edecek. Hoca baş edemiyorsa saha içi lideri baş edecek. Tribünler de bu sene mesela inişli çıkışlı. Tribünlerin de mesela güveni takıma azalıyor. O da çok önemli. Tribünlere baktığımız zaman işte federasyonu istifa ediyor. Hocayı istifaya davet ediyor. Bunlar da olumsuz anlamda etki edebiliyor. Oyuncu tabii korkuyor. Ki. Hata yaparsam acaba beni de yuhulayacaklar mı diye. Bu birlikteliği yakalamak lazım. Bir an önce bunu toparlar inşallah. İtalya galibiyeti olursa tarihimizde ilk olabilir. O da güzel bir galibiyet olur. İnşallah. Takımı da toparlar. Hocanın istifası istenirken bence biraz süreyi uzatmış olabilir. Yani bu maç Türk futbolunda çok şeye gebe. Bundan sonraki süreç için yeni hoca arayışları başlar. Eğer olumsuz bir farklı bir mağlubiyet ya da mağlubiyet halinde.
1: Olabilir.
0: Pazartesi Türkiye Futbol Federasyonu'nun o maçtan çıkacak sonuca göre. Bence Salı Çarşamba günü çok önemli şeyler olur yani.
1: Şimdi Montella bazı açıklamalarında tabii oyuncuları da korumaya çalışıyor ki az önce Haldun Domaç'la beraber bu konuyu da konuşmuştuk. Çoğunlukla tabii ileri uçta oynayan Kerem ve Barış'a yönelik bazı eleştiriler oluyor futbol kamuoyunda ve onları korumaya yönelik de çok fazla açıklama yapıyor. Mesela Haldun Domaç söyledi az önce, ben de oradan hatırladım. Heykellerini çünkü bile dikerim bu oyuncuların ben dedi.
0: Şimdi şöyle.
1: Çünkü asıl mevkisi bu değil ve bunun için çabalıyor diye bir yorumu var.
0: Yani ama Montella buydu. Montella santraforlarımız varken de 4-6-0 oynuyordu. Bugün yok, bir tane golcümüz var, onunla oynamıyor. Enes varken de aynıydı. Baktığın zaman daha önceki başka diğer golcüler varken de aynıydı. Bertu varken de aynıydı. 4-6-0'ı seviyor. Ama Barış'la Kerem'in heykelleri dikecek oyunculardan iki oyuncuya sahip çıkıyor. Güzel bir şey oyuncuya sahip çıkması. Bunu sahada karşılığında alması lazım. Şimdi mesela ben Kerem olsam, hocam bana bunu söylüyor, Barış çünkü yok. Barış da olsa diyelim ki Barış olsam bugünkü maçta. Ya hocam benim arkamda bu şekilde duruyor. Bugün ben bu maçta harika işler yapmam lazım derim. Evet. Bu güveni boşa çıkarmaması lazım. Bence bu kadar aşırı derecede sahiplenmesi, kendi yaptığı hatanın da üstünü örtmesi bence. Çünkü Kerem de Barış da formsuz baktığın zaman. Takımlarında da formsuz. Israrla bu kadar denetmesi. Tekrar söylüyorum, orada Arda'yı çekmesi, Yunus'u oynatmaması. Son maçta Yunus girdi mesela, bir şut çekti kaleciden. Ya milli takım şut çekemiyor. Milli takım pozisyona giremiyor.
1: Ama buna da önce mesela şu şekilde savunuyor kendisini. Biz bu oyuncularla zaten buraya kadar geldik. A liginde şu an Fransa ile karşılaşmamın sebebi zaten bu oyuncuların
0: tamam
1: başarısı.
0: Tamam da bırakalım mı? Geldik de bırakalım mı? Her zaman söylüyorum. Bir şey yapmak. Sen burada bir program hazırlarken bugün çok iyi bir program yapmışsın, reyting almışsın. Yarın daha iyisini yapmak için mücadele edersin. Ben hayatım hep bunu geçti.
1: Düşünerek geçiremem.
0: Bugün yaptım, bitti. Bir röportaj yaptım. Daha iyisini bir sonraki nasıl yaparım ona bakıyorum. Ya da herhangi bir röportaja giderken iki gün önceden hazırlık, kafamda etki, fotoğraf vesaire. O enerjiyi bir kere yaptım, ya bu gitsin değil. Hoca evet yaptın ama şu anda düşürme noktasına gidensin. Ben çıkardım diyorsun ya, ama aşağı indirmeye de giden sensin yani.
1: Doğru. Şimdi Haldun Domaç'a bir muhtemel 11 saymıştım. Size de sayayım, üzerine konuşalım. Uğurcan'ı görebiliriz yarın. Merih Ozan ikilisini stoperde bekler misin?
0: Olabilir.
1: Sağda olabilir. Zeki, solda Ferdi.
0: Hatta yani Samet'i bile korusa saçırmam ya. Samet bu sene Trabzon'da sadece
1: koymaz
0: 10 dakika
1: herhalde.
0: Oldu galiba.
1: Koymaz
0: yapar
1: herhalde.
0: Yani bu hocadan her şeyi beklerim ben. Ama Merih Ozan olabilir. Orada bir değişiklik bekliyorum. O mecburi değişiklik ortada da olacak.
1: Evet, ortada Salih, İsmail, Yunus. Yunus önde.
0: Salih, İsmail, Yunus olabilir.
1: Sağda Oğuz, solda Kerem, ileride Deniz. Ama tabii Kerem yerine Can diye de düşünebiliriz. Ama
0: bu kadro değişebilir. Benim orada Ferdi'yi oynatmıştı geçen maçta. Burada İlhan Fakıl oyuna girdikten sonra çok hareketli girdi. Evet. Şut çekmeye başladı. Beşiktaş'ta da en formda isimlerden bir tanesiydi. Çağrıldı. Olabilir. Ama ben özellikle Can, eğer bir sakatlığı yoksa ki şu anda antrenmanda olduğunu, Can olursa orada Can, Barış'ın yerine Yunus, Kerem'le devam eder mi? Bu kadar sahip çıktığına göre Kerem'le devam edebilir ama bizi şaşırtırsa İlhan Fakıl'ın formu da bence oyuna girdikten sonra iyi işler yapacağını gösterdi bize.
1: Ama çok işte Deniz'i bu kadrosunu Deniz'le çok bozmak lazım. İstemiyor.
0: Yok, kadrosunu çok bozmak.
1: Kerem'i alıp İlhan'ı koyacağını zannettim.

0: Kadrosunu ya. Çok bozmak istemiyorsa salı günü bavulunu alır gider. Ya bize bir şeyler yaptığını göstermesi lazım. Bizim eleştirdiğimiz milli takımın aynı kadrosuyla devam edersen oyun olarak da bize hiç artı bir kadro yapmaz. Ben Arda'yı mesela biraz önce bazı şeyleri eleştirdim. Arda'sız milli takımı performansını merak ediyorum. Arda'sız burada bir değişiklikle bu maça başlarsan aynı forma, aynı şey devam eder. Ondan sonra da maçtan sonra bir daha ne söylersen söyle. Her maç bir hoca istifa edeceksin diye olur mu?
1: Evet.
0: Bak bu bile psikoloji bozar.
1: Tabii her maçta.
0: Eğer her maçtan sonra istifa edecek misiniz sorusu geliyorsa ve bu istifadan sonra siz de kendinizi savunmak için çok güzel şeyler, çok değişik şeyler söylüyorsanız, oyuncularının heykelini dikmekten bahsediyorsanız, o zaman Türk insanının aklıyla alay ediyorsunuz yani. Biz neyi seyrediyoruz? Biz hangi maçları seyrediyoruz yani? Tabii ki oyuncularınıza sahip çıkın. Tabii ki istifa sorusu gelebilir. Bir gazeteci olarak ben de orada olmuş olsam, taraftar istifa deyip çağırıyor dediği zaman, siz de benim yapacak çok daha işim var. Geçmişte bunu yapmıştım. Ya geçmişte bu ülkede Fatih Terimler, Şenol Güneşler, Mustafa Denizliler neler yaptı? Türk futboluna senin yapamadığın hizmetlerin çok daha fazlasını yaptılar. Ama onlar da eleştirildi, onlar da istifaya çağrıldı.
1: İzleyenlerimizden gelen sorular var. Yazabilirsiniz bu arada bana. Sizin sorularınıza da yer vermek istiyorum. Mehmet Bey yazmış. Barış yok, Arda yok. Normalde Can Uzun ve önünde Deniz Gül olmalı. Ama bence göreceğiz ki Kerem santrfor oynayacak. Sisteminden taviz vermez Montella.
0: Vermek zorunda. Zorunda. Sisteminden taviz vermezse ondan sonra basın toplantısında istifa ediyor musunuz dediği anda evet istifa ediyorum. Ben bu sisteminden vazgeçmedim demesi lazım. Ama şu anda bir tazminat konuşuluyor. İnşallah yine söylüyorum bir Türk vatandaşı olarak, bir milliyetçi olarak bir Ay Yıldız'a gönül veren o Ay Yıldız'ın bayrağıyla bugün bir galibiyet de olur. Ama olumsuz bir durumda eğer o izleyicimizin yazdığı gibi olursa, o sisteminden taviz vermezse basın toplantısında sorular çok daha ağır olur.
1: Ama zaten bundan önce çok kibardı. Ağır sorular oldu.
0: Kibar oluyordu, sert olur.
1: Dünya Kupası'ndaki basın toplantılarını hatırlar.
0: Daha ağır olur. Çünkü o sisteminden taviz vermezse, tabii ki Kerem bizim için bir değerli bir oyuncumuz, milli takım için. Ama sen orada elinde Deniz Gül'ü oynatmayıp Can'ı orada oyuncu kurucu gibi yapmazsan bir şeyleri değiştirmesi lazım. Hiç olmazsa şunu söyleyecek. Evet bir değişim yapıldı. Milli takımda Can 10 numaraya geçti. Deniz santrafora geçti. Ozan'ı Abdülkerim'in yerine aldın. İşte Yunus'u Barış'ın yerine aldın. Belki İlhan Fakılı yine Kerem oynasın. Madem o da Kerem kanatta oynasın.
1: Evet.
0: Kerem'le Yunus yapsın. Daha önce bunu çok yaptın. Şimdi ama Kerem'den santrafor, Barış'tan santrafor ısrarla istediğin zaman olmuyorsa bunda da diretmeye gerek yok.
1: Yunus'tan bahsetmiştiniz az önce. Yasin Bey yazmış. Yunus hareketliydi evet ama bir tane bile atamadı ve bir tane de topu ayağından açtı. Gol yedik diye bir yorum var.
0: Doğru. Galatasaray'da da bunu yaptı. Yapıyor da zaman zaman. Ama milli takımdaki bir oyuncuya bağlamak doğru değil. Yunus'un orada mesela o golü atmış olsa kalecinin üzerine vurdu. Daha iyi vurabilirdi. Daha iyi kenara vursa belki gol olacaktı. Beraber oynayacağı oyunculara bakmak lazım.
1: Bence de.
0: Yani geçen maç bir de oyuna girer girmez oldu o dediği olay.
1: Evet.
0: Biraz ısınması da lazım. Yani başladığınız zamanki oyunla oyuna girdikten sonraki durum biraz farklı olabiliyor.
1: Furkan Bey yazmış. İtalya maçı eğer kazanılırsa diğer 3 maç unutulur mu?
0: Yok. Kazanılırsa sadece pansuman olur. Ben bir sürpriz bekliyorum. Bak yenilsek bile oyun anlamında güzel oynayacağız. 3 maçtaki İnşallah. Oyundan daha farklı bir reaksiyon göstereceğiz. Bunu oyunculara yaptıracak olan da Montella. Ama inadından vazgeçmeyip hala Kerem'i santrafor oynatırsa, Deniz oynatmazsa, Can'ı oynatıp orta sahada uzun mecburiyetten Can, yani Can'a bir görev alabiliriz. Can'ın ben liderlik, yani 10 numara, yeri 10 numara onun. Daha önce söyledim. Ben daha önce de Can'ı 10 numara oynatmasını beklerdim. Hani Arda'yı alırsın kenara, Can'ı oynatırsın. Buradaki süreç, ben Kerem'le 11'de ve santrafor olarak, yani 4-6-0 içinde ucumda görürsek, Deniz'i görmezsek inadından vazgeçmemiş olur. O zaman basın toplantısında ve pazartesi salı olacaklarda tazminatında tamamını değil biraz indirim yapsın. Bu milli takımı ben çıkarttım ama ben de düşürdüm demesi lazım yani.
1: Şimdi tekrar şöyle yorumlarınıza bakıyorum. Barış Bey demiş ki Barış Alper Yılmaz evet gol anlamında eksik ama ikili mücadelelerde ve fiziksel olarak bize desteği çok büyüktü. Onun eksikliğini nasıl kapatabiliriz?
0: Ya Barış onun eksikliğini nasıl kapatabiliriz? Orada Yunus var, Kerem var. İlhan Fakir ile başlayacağını ben de zannetmiyorum. Başlarsa da sürpriz olmaz. Biz şimdi o kadar kişileri çabuk eleştirebiliyoruz ki, ya birini çok eleştirirken bakıyorum yorumlara, Arda'nın Barış'a attığı topta Barış çok açığa çıkmış. Biraz daha içeri girmesi lazımmış. Ya sen at oraya koşsun. Atmamak. Bakmış orada açığa çok fazla çıkmış. Sen at Barış koşsun. Atmazsan biz buna işlemiyoruz. Evet, Barış çok bundan önceki maç

0: maçlarda da, Hollanda maçında da, Avrupa Şampiyonası öncesinde, Dünya Kupası'nda da belki skora katkı yapamıyor çok fazla ama oyun içinde ayakta kalabilen bir oyuncu. Galatasaray'da da böyle. Gol konusunda eksiği var. Skor konusunda bu sene. Yoksa geçmişe bakalım. Evet. En çok milli formayı giyen. Ama oyun anlamında rakiplerin böyle baktığımız zaman kanatta en etkili oyuncu olarak önlem alabileceği oyunculardan bir tanesi.
1: Şimdi Montella'yı tabii konuştuk, eleştirdik. Biraz da Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuya nasıl baktığını düşündüğünüzü sorayım. Orada da çünkü eleştiriler gün geçtikçe büyüdü. Tabii MHK konusu var, onu da konuşuruz.
0: Orada sonuçtan ve skordan bağımsız söylüyorum. Hı hı. Yani milli takım İtalya'yı yener, berabere kalır, yenilebilir. Montella'nın durumu belki orada şey olabilir. Yani galibiyete göre kalabilir. Ama federasyonda bir değişiklik pazartesi salı günü gözüküyor gibi. Olabilir. Yani bir federasyon başkan değişimi içeriden mi devam eder? Seçim kararı alınır, kısa vadede belki olmaz ama yine Ocak'ta seçim olur. Fakat Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu istifa ederse orada içeriden bir başkanla kısa vadede devam edelim. Bunun süresi de 3 ay, Ocak'a kadar içeriden muhtemelen de ikinci başkan Mecnun Otakmaz devam eder. Bir seçim kararı alınsa bile 3 ay mevcut yönetimden vekil başkan devam eder. Aslında şu anda Türkiye Futbol Federasyonu değil, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşananlar çok fazla tartışılıyor.
1: Evet, orada
0: çok
1: bir farklı konuşuluyor. Geçici değişiklik var şu anda.
0: Geçici değişiklik, o da muhtemelen yeni federasyon başkanına kadar bu geçici değişiklikle beraber devam eder. Ama geçmişin...
1: Yani atama süreci tamamlanıncaya kadar...
0: Devam eder. Devam eder. Ocak'ta yeni gelecek olabilir, olan evet. Federasyon istifalarının olması halinde konuşuyoruz ki yani burada bir değişim şart.
1: Evet.
0: MHK'da yaşananlar Türk futbolunun bir beyaz sayfa açılmaya ihtiyacı vardı. Hep diyorduk beyaz sayfa, beyaz sayfa, beyaz sayfa. Şu anda bir beyaz sayfa açılmaya doğru gidiyor. Sayın Akıngül'e, bakanımızı tebrik ediyorum. Türk futbolunda geçmişe dahil şu anda bakıyorum eski hakemler, istifa ettiren hakemler, istifa eden hakemler, görevden alınan hakemler her gün ifadeleri çıkıyor.
1: Evet.
0: Ve her ifadesine bakıyoruz. Serdar Tatlı dönemi, ondan önceki dönemi. Sonuçta bunların dönüp dolaşıp bir federasyon başkanıyla bağlantı. Sonuçta federasyon başkanına bağlısın. Merak oraya bağlı. Atamayla geliyor. Federasyon başkanı atıyor. Yönetim kurulu oluşturuyor. Ya biz son yıllarda bunu şu kulüpten bu kulüpten demiyorum. Galatasaray, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi, Trabzonspor hep şikayetçi. Hep şikayetçi. Şampiyon olan da şikayetçi. Şampiyonluğu kaçıran da şikayetçi. Ligden düşen de şikayetçi. Evet. Ligde kalan da şikayetçi.
1: Her maç sonu.
0: Bir de bizim alt ligler, ikinci lig, üçüncü lig, birinci lig oralarda felaketler oluyor. Dolayısıyla bir şey yaptırılacaksa, bir şey yaptırım olacaksa, mesela Yusuf Namoğlu bizim Aspor'da yayınımıza gelmişti federasyon MHK başkanlığında.
1: Evet.
0: O dönemde bir sözü aklıma geliyor. Siz bu kadar eleştiriyorsunuz ama davul bende, tavuk tokmak başkasındaysa yapacak bir şey yok gibi ifadesi vardı. Bugün bakıyorum yani şu anda konuşulan hakemler, tartışılan hakemler, Oğuz Çetin Fenerbahçe'de sportif direktör yorumculuk yaparken Yasin Kol için, Yasin Kol'un tüm çabalarına rağmen Fenerbahçe maçı kazanamadı diyor. Galatasaray Sivas'taki ofsaytımsı tartışmalarını hatırlayalım. Fenerbahçe Kasımpaşa maçı, Beşiktaş her maçta merkez istifa ediyor diyor. Şu andaki geçmişte hakemlik yapıp istifa ettiren hakemler Serdar Tatlı döneminde Serdar Tatlı'ya yapılan baskıdan dolayı Serdar Tatlı'nın istifa ettiğini ifade eden yorum şeyler var, ifadeler var. Yani darp edilen hakemlerin bıraktığı yine bu mevcut MHK döneminde hatırlayalım. Hakemlerin yaptığı toplantı sonrası bayağı bir hakemin görevine son verilmesi. Hep bir şeyler oluyordu ama sonuç çıkmıyordu. Şimdi geçmişe dönük bir temizlik yapılacaksa Türk futbolu için, hakemlik için, hakem camiası için ne gerekiyorsa yapılsın. Bunun için de Sayın Akıngül'e gerçekten tebrik ediyorum. Yani daha da gitsin. Nereye gidiyorsa hoca gitsin. Alttan hakemler yetişsin. Her hafta yeni şu anda geçici olarak MHK bize her hafta hakem atanırken yapılan hatalarla ilgili bir toplantı yapsınlar. Türk kamuoyuna sağlam, sağlıklı bilgi versinler. Türk spor severlerine bilgi versinler. Ama bu güvene ihtiyacı var. Türk hakemliğinin bir güvene ihtiyacı var. Türk hakemliği bunu yani Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi olarak söylemiyorum. Bütün samimiyetimle söylüyorum. Bana şimdi ya burada konu. Hayır, ben geçmişte de bunu söyledim. Defalarca söyledim. Galatasaray haksız yere penaltı kazandığı zaman da söyledim. Sivas'taki ofsaydımızın günü de söyledim. Galatasaray ya kazanmış olduğu bu puan doğru puan değil. Hakemin orada hatasını var kayıtlar çıktıktan sonra. Ben normalde her zaman objektif bir adamım. Ama burada önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler, yeni haberler, yeni ifadeler ne çıkar bilmiyorum ama pazartesinden sonra. Bir de şimdi bakıyorum şunu söylüyorlar sevgili Demet. Ligler ertelensin. Ya ligler son yıllarda zaten milli arada hiçbir zaman 3 hafta olmamıştı.
1: 3 evet,
0: hafta

0: zaten şu anda top oynanmıyor, futbol oynanmıyor. Bunu bir hafta iki hafta değil, bir gün bile Türk futbolunu kaybedecek zamanı yok.
1: Kesinlikle.
0: Bir gün daha iyi. Şu anda bu hafta maçlar oynanır. Milli maçtan sonra atamalar için yeni görevlendirilen ekip en doğru, en güvenilir isimleri şu karmaşanın içinde en doğru ve en güvenilir. En formda kim varsa altından üstünden genç tecrübeli demeden bunları açıklayıp bundan sonraki sürece de en güvenli bir şekilde devam etmeleri lazım. Sahaya çıkmaları lazım.
1: En azından şu anda hani tünelin ucunda bir ışık olduğunu da bence hissedebiliyoruz. Yani zor bir dönemden geçtik. Sürekli her duyduğumuz şeye şaşırır haldeyiz. Ama böyle şeylerin olabilme ihtimalini de hep düşünüyorduk aslında.
0: Bundan sonraki maç yönetecek hakemlerin varıyla, yokuyla, dördüncü hakemiyle herkesin daha cesaretli olmalısı, daha korkusuz olmalı. Arkasında bunlara güvenen de bir meğerke geçici de olsa güvenen. Hata yapmaktan korkmayacaksınız. Ama dimdik ne görüyorsanız onu çalın. Göremediğinizi varla beraber diye bir toplantı yapması lazım en acilinden. Evet. O yüzden o kafalardaki soru işaretini tamamen kaldırma lazım. Tünelin içindeki ucundaki ışık falan değil. Tünelin ucuna baktığın zaman böyle gökyüzünü görecek şekilde bir objektifliğe ihtiyacı var Türk futboluna. Böyle ışıkla falan değil yani. Güvenle ve gökyüzüne bakılacak bir ferahlıkla.
1: Umarım. Şimdi 3 haftalık milli ara, tabii bir milli karşılaşmamız daha var. 4. mücadelemizi yarın oynayacağız dedik. Sonrasında artık liglere döneceğiz. Biraz takımlardan bahsedelim isterseniz. Galatasaray'la başlayabiliriz. Orada Dursun Özbey'in açıklamaları vardı. Bilmiyorum orada değinmek istediğiniz bir şey olur mu ama milli ara öncesinde özellikle Galatasaray'ın oyunuyla ilgili, Okan Buruk'un tercihleriyle ilgili ve yeni transferlerin istenilen katkıyı verememesiyle eleştiriyorduk Galatasaray'ı. Milli arada ardından bunun değişmesini bekliyor musunuz?
0: Kısa vadede açıkçası beklemiyorum. Çünkü 3 haftalık bir ara olacak. Pazartesi, salı, çarşamba, milli takımdan döneceklerin gelmesi, takımla beraber olması.
1: Evet.
0: Yani çarşamba, cuma günü Kasımpaşa ile oynayacaksınız. Yine bu çok kısa dönemde Kasımpaşa maçına Okan Hoca'nın bundan önceki
1: 9 Ekim değil mi? Evet, 9 Ekim.
0: Cuma gününe kadar.
1: Evet.
0: Yani şu anda Galatasaray Pendik Spor maçı. Galatasaray Pendik Spor'dan 3 gol yiyemez. Yersin ama Pendik Spor'dan maçın başında 3 gol yiyip 3'e getiremezsin yani. Biraz daha. Çünkü neden? Eksik. Çünkü
1: bu kadar kazanma odaklı bakılıyor mu sizce hazırlık karşılaşmalarına? Hoca deneme yapıyor
0: genç
1: sonuçta.
0: Genç takımla da çıksanız, Pendik takımı saygı duyuyorum. 3 gol atmış. Pendik daha 2 sene önceye kadar Süper Lig'de oynuyorlardı. Ama Galatasaray bir anda böyle kısa vadede 3 gol yiyemez. Kaç tane oyuncu yok? 15 tane oyuncusu yok milli takımda. Genç oyuncularla 4-5 tane. Şimdi Barış dahil oldu. Ben milli aradan döndükten sonra Kasımpaşa maçında Galatasaray'ın yeni oyuncuları, yeni transferlerin dahil olup beklemiyorum. Hemen peşinde de bir Barcelona maçı var.
1: Evet.
0: Hemen sonra Gençler Birliği maçı var. Sonra Lyon maçı, Lille maçı var. Sonra arkasından Fenerbahçe derbisi var. Galatasaray çok zorlu bir maratona giriyor. Çok zorlu bir viraja giriyor. Burada hem ligde hem Avrupa'da Galatasaray'ın işinin kolay olmadığını düşünüyorum açıkçası. Okan Hoca son 4 yılın şampiyonu, 5. şampiyonluğa götürmeye çalışıyor. Ama yeni transferlerden Leao mesela, Portekiz milli takımında da vardı. Leao'nun hala hazır olmaması, burada Abdülkerim'in tartışılırken cezalı olduğu zaman Bitçabu'nun hiç daha oynamamış olması, bunlar Galatasaraylıları düşündürüyor açıkçası.
1: Tabii.
0: Transferler, yeni transferlerin daha 90 dakika oynayan oyuncu sayısı az. Leslie, Lukaçuk'u bakıyorsun bir var bir yok. Oyuna sonradan giriyor. Yani bu transfer sürecinde Sayın Başkan'ın hakem atamalarıyla yaşamış olduğu sorunlarla ilgili yapmış olduğu açıklama bizi düşündürüyor dedi. Hayır, şu anda Galatasaray değil, Türk futbolu açısından yarınki maçtan sonra acil ve derhal en belirlenen bu komite en iyi hakemleri maça çıkıp hazırlamak zorunda. Bunlarla toplantılar yapılır. Bundan sonraki süreçle ilgili toplantılı yapılır. Ben tekrar söylüyorum, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe tüm takımların bundan sonraki süreçte, şu an çünkü bu haftanın hareketlerini geçeceğini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Hakemler konusunda hakemlerin hata yapma şu kaotik ortamda yok. Hakemler en doğru karar verecekler. İnandıklarını, bildiklerini VAR'la koordineli olacaklar. Hata yapabilirsiniz ama VAR sizi zaten görüyor. Emin olmadığınız bir şeye düdük çalmayın. Düdük çaldığın zaman bazı kurallar gereği dönemiyorsunuz.
1: Evet.
0: Top kornere çıkıyor mesela. Bu son zamanlarda buna çok ayarım yani. Kornere çıkıyor. Out verdiği zaman itirazı yok. Ama korner verirsen, orayı gösterirsen kural gereği oradan out'a çevirebiliyorsun. Bunları düşünün. Bunları düşünme bile imkansız ya. Yani bir hakemin maça çıkarken
1: düşünün.
0: Eminseniz tamam, bir şey yok. Ama hafif böyle kafanızda fulluk varsa o karardan geçebilirsin. Pozisyon yakınında düdük çaldıktan sonra vallahi

0: yok mesela.
1: Evet.
0: Onları da mesela düşünmesi lazım.
1: Yani zaten o kadar çok büyük bir baskı var ki. Mesela düdük çalmıyor, vara bırakıyor yani. Varda olsun.
0: Çaldığın zaman da çok emin olman lazım.
1: Evet.
0: Yani çalıyorsun, orada varın dönünü kesiyorsun. Hı-hı. Bunları düşünmeleri lazım. Bunlarla ilgili toplantılar yapması lazım. Yardımcılarıyla, kendileriyle, hani orta hakemler yardımcılarıyla var konusunda da varı da rahatlatmak lazım. Ben artık hakem konuşmak istemiyorum ama bir süre daha yine konuşuruz gibime geliyor yani.
1: Osimhen'le ilgili gelen sorular var. Kasımpaşa maçında oynamak istediğine dair biz de bir haber paylaşmıştık izleyenlerimizle ama tam hazır olacak mı?
0: Osimhen isterse oynar.
1: Burada, kesin ister o zaman.
0: Bilemem.
1: İstemem ihtimali yok gibi.
0: Yani onu,
1: aa neden bilemem
0: milli,
1: dediniz?
0: Milli ara Osimhen, Osimhen isterse oynar. Çünkü burada Osimhen gibi, Icardi gibi oyuncular genelde sakatlık sonrası sağlık heyetinin, hocanın değil, onların isteği önemli. Şu anda o süre bence doldu. Osimhen isterse oynar.
1: Peki.
0: Bunu sihirli cümleyle söylüyorum, isterse oynar diye.
1: Fark ettim. Orada bir alt metin var gibi evet. Geldi.
0: Detaya girmeyeceğim ama eğer o isterse oynar.
1: Peki. İbrahim Bey demiş ki Demet Hanım, Leao umarım milli takımdaki gibi oynar. Galatasaray'da şu an öyle bir
0: milli takımda ne kadar izledik? Yani ilk maçta sonradan girdi. Tekrar bir daha. Leao tam olarak hazır değil.
1: Değil evet.
0: Yani Leao'nun tam orada olarak hazır olmaması. Kasımpaşa maçı da zorlu bir maç. Hı-hı. Okan Hoca'nın 11 tercihini de şimdiden çok merak ediyorum. Yani yarın maç salı, çarşamba günü herhalde tam kadro çalışır. Milli takımdan döneceklerin hepsi gelmez, çarşambayı bulur. Hı-hı. Yine bir antrenmanla, yani sahaya süreceği 11 ile bir antrenman yapar. Bir antrenmanla maça çıkar. Çok çıktı böyle ama bu kadar formsuz ve yorgun oyuncu topluluğu, rakibiniz de Kasımpaşa, Osimhen'in evet. Mutlaka oynaması lazım. Osimhen tam olarak sakatlığı ile ilgili bir sorun yoksa, kafasındaki bazı şeyleri çıkarsa, hı-hı, bu maçta mutlaka oynamalı. Galatasaray kazanacaksa Osimhen'le kazanır. Osimhen olmazsa büyük sıkıntı olur Kasımpaşa maçında.
1: Ya bir de çok yoğun bir fikstür var aslında. Riske de etmek istemeyebilirler mi? Şimdi Kasımpaşa maçı dedik. Ayın 9'unda. Sonrasında ayın 13'ünde Barcelona buraya gelecek, Rams Park'a. Ardından Gençler Birliği maçı, sonra Fenerbahçe.
0: Demek Trabzonspor maçında Osimhen aslında iyileşmiş gibiydi. Riske edilmedi. 3. hafta geçiyor üzerine. Eğer burada hala oynaması, o zaman aklıma birçok soru işareti gelir. Bakın Trabzon maçında da Osimhen'in yetişme ihtimali vardı.
1: Milli takıma gitmez miydi eğer iyileşmiş olsaydı?
0: Milli takıma gitseydi sakat dönebilirdi yani. Çünkü risk oraya ne zaman gitse hep sakat döndü yani.
1: Evet.
0: Mazereti var yani. Ben Galatasaray'a dönmek istiyorum. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı var. Galatasaray şampiyon, hı, olmak istiyor. Nijerya milli takımına aidiyeti çok yüksek olan bir oyuncu. Hı hı. Ama burada tam olarak iyileşmeden oraya gitseydi Trabzon maçının kafilesinde bile yer almadı oynamasına rağmen. Ama 3 haftalık bir dilim oldu arada. Süreyi fazlasıyla geçirdi. Yani doldurdu o sakatlık süresinin,
1: evet,
0: tedavi sürecinin. Ben oynamasını bekliyorum. Kasımpaşa, Barcelona, Gençler Birliği deplasman, Lille deplasman, sonra Fenerbahçe. 5
1: evet.
0: haftalık dilim çok zor. Kasımpaşa maçında namalip olduğunu düşünürsek Kasımpaşa'nın, hı hı, ben Galatasaray'ın burada Osimhen'le mutlaka başlaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Fenerbahçe'yi de konuşalım. Fenerbahçe'de cumartesi günü Çaykur Rizespor deplasmanında olacak. Bu milli arayı hazırlık karşılaşmalarıyla da değerlendiriyor Sarı Lacivertliler. Azerbaycan takımı Turan Tovuz'la karşı karşıya gelmişti. Bu karşılaşmayı da 2-0 kazandı Fenerbahçe. Orada dün özellikle Greenwood'un kırmızı kartı çok fazla konuşulmuştu 32. dakikada. Ne
0: yani
1: dersiniz?
0: Hazırlık maçında bu kadar sertliğe ya da bu da agresifliğe
1: gerek var mıydı?
0: Çok gerek yoktu. Hı-hı. Oyun çünkü biraz sertleşti. Oğuz Hoca falan da, Oğuz Çetin de falan sahaya girdi.
1: Evet.
0: İkinci yarı toparladı. Goller, Çağrı Balta'nın golü. Orada da aynı şekilde eksikler var. Hazırlık maçındaki en azından hırsı, performansı bazı oyuncuların dikkat çekti.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla Rize maçı da çok zorlu bir maç. Rize deplasmanı her takım için zordur. Onlar da Recep Hoca'yla bir çıkış yakaladılar. Çıkışını sürdürmeye çalışıyorlar. Ama Fenerbahçe'nin de milli ara öncesi almış olduğu bir 8-0'lık galibiyet var Eyüpspor karşısında.
1: Evet.
0: Eğer o milli ara olmamış olsaydı o 8-0'lık galibiyet çok önemlidir.
1: Galatasaray'ın, bence bu 3 haftanın Fenerbahçeliler adına biraz daha sakin bir sükunetli geçmesindeki en büyük sebep.
0: Galatasaray'ın ilk şampiyonu zannedersem zorlu bir fikstüre giriyordu. Başakşehir, Beşiktaş arkasındaki takım hatırlamadım. Başakşehir'i 7-0 yendiği maçtan sonra bir çıkış yakaladı ve sonu şampiyonluk olmuştu. O farklı galibiyet sonraki Beşiktaş galibiyetine de yansıdı çünkü.
1: Evet.
0: Biz o zaman demiştik zorlu bir fikstüre giriyor diye. Fenerbahçe'nin de şu anda bu milli ara dönüşündeki o 8-0'lık galibiyetin oyun anlamında baktığın zaman belki çok harika değildi. Eyüpspor çok çabuk aldı. Ucumla açık bir oyun sergiledi. Rizespor gol atmayı da seviyor. Zaman zaman gol yemeyi de seviyor. O yüzden ben Bu maç

0: Abdülkerim'i o deparla geçip şahane bir vuruşta gol de atabilirdi. Eğer o gol olmuş olsaydı Barış da harika. Bu turnuvada zaman en çok eleştirilen isim Barış'tır. Bunda şey, Abdülkerim'dir. Abdülkerim çünkü yanındaki o depara atıp çok da güzel şık vurdu. Bize hani onun topun dibine vurdu. Ya böyle 90'a çatıla gidebilirdi o top. Oradan çok hafif bir şekilde gitti. Güzel de bir gol attı. Evet. Yine bizim savunmamızın hatasından dolayı yani 5 kişi.
1: Maalesef.
0: Ama Lukaku'nun önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe'ye çok gol katkısı vereceğini düşünüyorum.
1: Çok olabilir, hırslı. Olabilir.
0: Milli takımda.
1: Ama Vedat onun önünde şu anda.
0: Beraber de izleyebiliriz.
1: Ha.
0: Bak beraber de izleyebiliriz.
1: Olabilir.
0: Yani Vedat onun önünde bazı maçlar var ki beraber izleyeceğiz. İkisi çok farklı çünkü birisi önde, birisi arkada, biri indirip birisi atabilir. Oyunun belli bölümlerinde zaten birlikte oynayacağımız maçları görürüz. Hı hı. Ama başlangıçta da beraber oynayacağımız maçları görürüz.
1: Lukaku'nun çünkü, %100 hazır olduğu bir senaryoda Vedat'ın önünde görüyor musunuz peki?
0: Yani %100 hazır olması ne kadar zaman alır bilmiyorum ama biraz kilo fazlası fakat çok fizikli bir oyuncu. Rakiplerini yani milli maçta oyuna girdikten sonra baktığın zaman böyle geniş kamerada Lukaku her yerde kendini gösterebiliyordu.
1: Evet, evet.
0: İyi bir Lukaku Vedat'ın önüne geçebilir tabii ki. Ama Vedat da vazgeçebilecek bir oyuncu. O zaman İsmail Hoca'nın yani nasıl biz Galatasaray'da uzun yıllar şeyi konuştuk Demet. Icardi Osimhen oynar mı diye.
1: Evet.
0: Bal gibi de oynardı. İsmail Hoca'nın zaman zaman üçlü savunmayla ya da dörtlü oynayıp birini önde birini arkada oynatarak şekilde çiftli olabilir. Hazır bir Lukaku Vedat'ın önüne geçebilir ama Vedat da her zaman hazır Lukaku'nun önünde olabilir. Çok zorlu bir denklem yani hoca için.
1: Bence de.
0: Ama ben ikisini birden değerlendirebileceğini düşünüyorum.
1: Olabilir. Fenerbahçe'nin de fikstürünü hatırlatayım. Çaykur Rizespor maçı demiştik. İlk oynayacağı karşılaşma. Sonrasında bir Aston Villa maçı var. Ayın 14'ünde bu arada.
0: Fenerbahçe'nin fikstürü de çok zorlu.
1: Deplasmana gidecek.
0: Sonra devamında da var. Bayağı bir zorlu.
1: Sonra Alanya Spor ve Galatasaray derbisi oynayacak.
0: Yani Şampiyonlar Ligi'nin bu kadar yanaşması... 3 günde bir maç oynanacak olması, 4 günde bir maç oynanmayacak olması, kadroların geniş tutması bu yüzden var zaten. Yani kimsenin bahanesi olmaz. Şimdi Galatasaray milli takımdan dönüyor, çarşamba, cuma günü maç yapacak.
1: Evet.
0: Dönecek gelecek, salı günü işte şey maçı, Barcelona maçı. Bunlara alışkın olmamız lazım yıllardır ama bakıyorum hep itiraz ediyoruz. Transfer dönemleri bunun için var. Geniş kadrolar bunun için var. İtiraz etmeyelim. İyi sonuç gelirse ses yok, en ufak bir olumsuzlukta ya işte fikstür sıkışık vesaire... Bunlar daha günler öncesinden belli oluyor.
1: Evet. Peki son dakikalarımız kaldı. Beşiktaş'a da değinmiş olalım. Orada da bir seçim söz konusu bugün. Hareketlilik var zaten hafta sonu. Ne dersiniz?
0: Rakip çıkmadı. Çıkmaması da normal. Fenerbahçe galibiyetinden tabii, sonra hemen seçim kararı almış Sayın Serdar Adalı. Saygı da duyuyorum. Çünkü daha güçlü bir yönetim oluşturmak istedi. Ki onu da listeye baktığımız zaman görüyoruz. Bayağı bir değişiklik yaptı.
1: Bir de şu çünkü, durumda bak gidişata baktığımızda rakip de çıkması biraz
0: olmazdı
1: ilginç
0: zaten.
1: Olurdu.
0: Yani
1: evet.
0: Bu tip seçimlerde olmazdı. Olursa kendisine zarar vermiş olurdu çünkü evet. Yani böyle kaotik ortamlarda çok fazlası başkan adayı çıkar. Ama başarılı olduğu zaman çıkmazlar. Bu seçim tamamen Serdar Adalı'nın kendini yenilemesi anlamındaydı. Hı hı. Beşiktaş camiası şu anda rakiplerine göre çok daha umutlu, çok daha mutlu. Sezon başlarındaki Beşiktaş'a bakalım. Bu dönemlerde havlu atan şampiyonlar ve kaoslarla giren Beşiktaş'ta bu sezon hocasından memnun, yönetiminden memnun, taraftarından memnun. Memnun olmayan Beşiktaş'ta bir tek şey var. MHK. Sezon başından beri Sayın Serdar Adalı biz MHK'dan memnun değiliz diyor. Geçen sene de MHK'dan memnun değiliz diyordu. Bu sezonda yine hatalar oldu. Ahmetspor mağlubiyetine rağmen İtalyano, yönetim, futbolcular, taraftar, camia rakiplerine göre Fenerbahçe'de tartışılıyor. Galatasaray'da tartışılıyor. Hı hı. Trabzonspor'da Salah'a rağmen oyun vesaire tartışılıyor. En mutlu camia şu anda Beşiktaş. Bunu sürdürebilirler mi? Göreceğiz önümüzdeki haftada. Bana göre bunu sürdürebilecek olan en önemli kişi hoca ve başkan.
1: Peki teşekkür ederim. Ağzınıza
0: ben teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Değerli izleyenler sizlere de katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve izlediğiniz için de tabii ki Yaşasın hafta sonu programını da bu şekilde bitiriyoruz. Hoşçakalın.
2: Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre-Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko. Önünde bir alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Bir potnik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko bir offside beklentisi vardı.

0: Yabancı'nın burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası, Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak. Slovenya kaptanı inanılmaz bir hata yapıyor kimilerine göre. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Amdouni, Amdouni geçti, Amdouni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy. Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amdouni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Vipotnik denedi şansını. Yerden seken top. Kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut. Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Jan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amdouni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. İkidir. Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak üçüncü gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Sov'da kaldı top. Şimdi Botelli. Botelli ceza sahasında. Botelli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Botelli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta.
1: Sporun radyosu A-Spor Radyo. Reklam.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
6: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: A-Spor Radyo.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

başlayacak değerli izleyiciler. Juan Mata bir dönem Galatasaray'da da forma giydi. O da burada. Real Oviedo bu şehrin takımının altyapısından yetişmiş bir futbolcu. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına, bu neslin, bu dönemin kaptanına, dünyada yılın futbolcusuna Dünya Kupası'nı takdim etti. İki eski efsane, Santi Cazorla ve Juan Mata. Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Ben Ali Okancı, bu maçın anlatımında sizlerle birlikteyim. Antonin Kinski, babası da yine aynı isimde Antonin Kinski, Euro 2024'te bronz madalya kazanan Çek Cumhuriyeti milli takımının kalesini korumuştu. 2024'te daha önce kadroya davet edilmişti ama ilk kez koruyor Çekya kalesini Antonin Kinski. Luis de la Fuente bugün de İspanya kazanırsa Uluslar Ligi'ndeki ilk 3 maçtan da ilk kez galip ayrılmış olacak. İlk teknik direktör, İspanya teknik direktörü olacak. Şimdi iyi bir top geldi. Henüz ilk dakika. Lamine Yamal İngiltere'ye ve Hırvatistan'a maçın ilk dakikalarında gol atmıştı. Yine yaklaştı. Bu kez biraz erken davrandı belki. Biraz daha zorlayabilirdi pozisyonu. Laporte karşıladı. Rodri döndü David Raya'ya. Rodri. Laporte. Lenormand. Fresneda. Tekrar Laporte. Ekranlarında yine güzel bir futbol akşamı değerli izleyiciler. Uluslar Ligi heyecanı. A Haber, A Spor ve ATV ekranlarında devam ediyor. Laporte. Norman verdi. Ivan Fresneda ilk kez koruyor sağ bekte. İspanya'nın kalesini. Laporte. Dani Olmo bıraktı Rodri'ye. İki maçı da gollü geçti İspanya'nın. 5 gole sahne oldu. İngiltere'yi nefis bir maç sonunda Wembley'de 3-2 mağlup ettiler. Hırvatistan'ı Sevilla'da oynanan maçta 4-1 ile geçtiler ki Hırvatistan maçının 11'inden 9 değişiklik var bugün ilk 11'de. Bunlardan biri Fabian Ruiz bu arada. Eşi ilk çocuklarını dünyaya getirecek. O yüzden apar topar kamptan ayrıldı ve Paris'e gitti değerli izleyiciler eşinin yanına. Yine savunmada görev yapan Kubarsi'yi dinlendiriyor bu karşılaşmada De La Fuente. Alex Kral. Fran Garcia'dan top dışarıda. Fran Garcia sol bekte, o da sakatlanan Grimaldo'nun yerine milli takıma çağrılmıştı. Bugün şans buluyor. Real Betis'li oyuncu. Az önceki şık dönüş

Lukas Ambros'tan nefis bir bacak arası izledik. Alex Baena'nın bacakların arasından topu geçirdi. Anderlecht'te forma giyiyor da. Santi Denia'nın ilk kez A milli takıma çağırdığı 3 isimden biri Lukas Ambros. Lamine Yamal. Pedri'nin pası güzel yere gitti. Savunmadan döndü Dani Olmo'nun şutu. Dani Olmo bir kez daha savunma. Hızlı çıkma çabasında Çekya ama hemen Rodri'den bir baskı geldi orada. Alex Baena. İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Olmo. Şut, mükemmel gol! Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı üst üste. 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. Dördüncü golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. Antonin Kinski ilk milli maçında mükemmel bir gol yedi. O da uzun süre unutmayacak kuşkusuz bu anı. De La Fuente halen şaşırabiliyor Lamine Yamal'ın attığı bir golün ardından. Ne yapabilirim ki? Her türlü atıyorum diyor Lamine Yamal. Alex Kral. İsabetli değil pası. Taç İspanya'nın.

düzeltti Fran Garcia. İspanya 1-0 önde Çekya karşısında. Rodri, Lamin Yamal. Pedri nefis döndü. Sol kanada bıraktı şimdi Fran Garcia orada. Fran Garcia iyi getirdi 3. bölgeye. Alex Baena tekrar Fran Garcia yerden çevirdi. Dani Olmo, dönen top Pedri, şimdi Rodri savunma uzaklaştırıyor. İspanya iyi başladı, golü buldu. Devamını da getirme amacında

Laporte, Lenormand, şimdi Lamine Yamal yine üst düzey bir motivasyonla mücadele ediyor. İspanyollar, Pedri döndü sol kanada. Alex Baena araya girmeye çalıştı. Lingard alamadı topu. Rodri Dünya Kupası'nı da kazandıktan sonra oyuncular Luis de la Fuente'ye sormuş. Daha ne yapacağız? Kazanacak ne kaldı ki? Demişler. Luis de la Fuente de Uluslar Ligi'ndeki ilk maçını hatırlatmış. İngiltere maçı var sırada. Onu kazanmamız gerekiyor demiş. Böylesine her şeyi kazanan oyuncu grubunu motive etmek biraz kolay olmasa gerek. Şimdi Lingard. Alex Kral kazandı orada ikili mücadeleyi. Döndü sağ kanada şimdi. Saçek bıraktı. Radosta sıyrılamadı Frank Garcia'dan. Taç Çekya'nın. 10 dakikayı geride bıraktık değerli futbol severler. A Haber ekranlarında İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. Az önce işte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Saçek'in ortası David Raya.

Savunma arkasına nefis kontrol, nefis aşırtma dışarıya. Bayrak da havada. Offside kokuyordu zaten Lamine Yamal. Çekyan'ın işi bir hayli zor. Lamine Yamal yine çok hırslı, çok istekli, çok arzulu.

Evet. Lenormand, iki Fransa doğumlu stoperi, İspanya'nın David Raya. İngiltere karşısında ve Hırvatistan karşısında ikinci dakikalarda gol atmıştı Lamine Yamal. Bugün de altıncı dakikada ağlar havalandırdı değerli izleyiciler. Dört gol, bir asiste ulaştı şu ana kadar Uluslar Ligi'nde. Rodri. İspanya'da Nico Williams da Hırvatistan maçından sonra sakatlığından dolayı kamptan ayrıldı değerli izleyiciler. Yine Ferran Torres de sakatlığından dolayı yok İspanya'da, Paris'e döndü tedavisi için. Alex Baena şimdi. Alex Baena, Antony Kinski'nin üzerine gitti top. Tottenham Hotspur'un kalecisi Kinski. Pedri. Tekrar aldı Pedri. Carlos Tartiere stadyumu 11 yıl sonra bir milli maça ev sahipliği yapıyor. Slovakya'yı 2-0 yenmişlerdi 2015 yılında burada. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Slama'dan dışarı gitti top. Yablonet forması giyiyor o da. Lenormand da geldi savunmadan, Atletico Madrid'li oyuncu. İki kaptan, Krejci Rodri'yi savunuyordu, bıraktı şimdi. Orta geldi Lamine Yamal'dan, Kinski tokatladı.

Topu çıkardı tehlikeli bölgeden. Alex Baena. Kresneda. Pedri. Olmo. Rodri. Alex Baena. İçeride Roberto Fernandez var. Orta. Kinski'de kaldı top. Babadan oğula geçen bir milli takım kaleciliği. Antoni Kinski %78 ile topa sahip oldu İspanya şu ana kadar. Kinski'ye yoğun bir baskı var. Soğukkanlı iyi döndü. Krejci yükseltti şimdi. Mihail Saçek. O da 5 yıl sonra tekrar A milli takıma alındı. Linger. Halupek'ten Saçek'e. Krejci. Wolverhampton'da forma giyiyor da Championship'te ki Wolverhampton tarihinde oynayan ilk Çek oyuncu Krejci. Sol kanada döndüler. İyi çıktılar. 6 oyuncu ile ileride Çekya. Uzaktan bir şut denemesi dışarıya. Linger kendi şansını denemek istedi. İşte Kinski az önce. Alex Baena ve Roberto Fernandez onu bir hayli rahatsız etti. Sıkıştırdılar orada. Ama yapabileceği belki de en doğru hareketi yaptı. İyi döndü burada. Ama bu kadar ayağında tutması büyük bir risk arz ediyor şu anda. İspanyollar bu baskıya devam edecekler. Onu zorlamaya devam edecekler kesin. Rodri. İyi paslar yine. Dani Olmo aldı. Dani Olmo gelmedi. Pedri araya girdi. Alex Kral. Linger. Kresneda döndürmedi onu. Lenormand. Pedri, Ivan Fresneda da Sporting Lisbon forması giyiyor. Fran Garcia, Pedri sokuldu ceza sahasına. Pedri, Kinski çok rahat vurdurdu. Çek savunması Pedri'ye. Serbest vuruş kullanacak Çekya.

Lojek. Lamine Yamal'dan nefis bir gol izledik 6. dakikada değerli izleyiciler. Kinski kendini hazırladı, gardını aldı ama buna rağmen topu ağlarla buluşturmayı bildi Lamine Yamal. Alupek. Radostan kontrol etmeyi başaramadı. Laporte, baskı var. David Raya. Şimdi test edilen de David Raya oldu. O da doğru hamleyi yapabildi. Fresneda. Rodri. Rahat çıktılar yarı alanlarından. Fran Garcia. Alex Baena. 2024'te Olimpiyat altın madalyası kazanan İspanya milli takımının oyuncusuydu Alex Baena ki şu anki Çekya teknik direktörü Santi Denia'nın da öğrencisiydi o dönem. Yarı sahasından Marsek'le çıkma çabasında Çekya. Radosta. Lamine Yamal oralara kadar geldi ve topu kazandırdı arkadaşlarına. Rodri şimdi.

Rodrigo. Alex Baena. Tekrar Rodrigo. Dani Olmo. Dani Olmo. Pedri'nin arkasında kaldı top. Alupek. Uzağına attı Alex Kral'ın kademede. Laporte var.

20 dakikayı geride bırakıyoruz değerli futbol severler. Uluslar Ligi A grubu mücadelesinde, A Ligi mücadelesinde İspanya Çekya karşısında 1-0 önde. A Haber ekranlarında dünya şampiyonu maça hızlı bir başlangıç yaptı. 6. dakikada Lamine Yamal'la golü buldu. Öne geçti Çekya karşısında.

Krejci. Presneda'dan müdahale var. Luis de la Fuente ve Santi Denia. Yıllarca genç takımlarda İspanya'da birlikte çalıştılar. Santi Denia hatta bir dönem neredeyse 200 günü birlikte geçirdiklerini söyledi. Maç öncesindeki basın toplantısında iki eski çalışma arkadaşı bugün birbirlerine rakip. Meksika dalgası Carlos Tartiere'de. Rodri. Bu dönemlerde, bu aylarda genelde biliyorsunuz hazırlık maçları oynanıyordu milli takımlar arasında. Biraz daha anlamlı hale getirmek için UEFA Uluslar Ligi'ni organize etti. Hazırlık maçları yerine daha ciddi resmi maçlar oynuyor artık milli takımlar. İlk iki direkt çeyrek finale yükselecek. Mart ayında çift maçlı çeyrek final maçları oynanacak. Yarı finale yükselen takımlar da Haziran ayı içerisinde Aralık ayında açıklanacak bir ülkede karşı karşıya gelecek tek maç üzerinden ve yine finalde de Haziran ayında şampiyon belli olacak. Finalin ardından evet yükleniyor şimdi İspanya bir kez daha. Rodri. Lenormand. Laporte. İspanya'da ileri uçta Roberto Fernandez de ilk kez A milli takım formasını giyiyor bu akşam değerli izleyiciler. İspanyol'da görev yapıyor ki 2023-2024 sezonunda 2. ligde 20 gol atmış Malaga'nın La Liga'ya yükselmesinde büyük pay sahibi olmuştu. İspanyol'da da ilk 6 lig maçında 6 gol attı bu sezon Roberto Fernandez. Slama bıraktı Linger. Çekya'da beraberlik arayışı. Krejci. Alupek. Ambros bıraktı. Alupek tekrar. Saçek. Radosta. Çekya'nın. Alex Kral döndürmedi onu Pedri. Baskı Saçek'ten tekrar kazandılar topu. Matzek döndü geriye Krejci'ye. Slama. Linger. Plojek gitti aldı topu. Plojek. Bayer Leverkusen'le 2023-2024'te Bundesliga şampiyonluğu yaşadı Plojek. Hoffenheim'da forma giyiyor. Fran Garcia. Rodri. Alex Baena. Uzun pası isabetli değil. Rodri'nin faulü var. Ambros'a. Santi Cazorla ve Juan Mata ikilisi. Biri Real Oviedo altyapısından yetişti Juan Mata. Diğeri Real Oviedo'da geçtiğimiz aylarda futbol kariyerini noktaladı Santi Cazorla. 2010 Dünya Kupası'nın sahibi iki İspanyol oyuncu

Alex Bayına. Lenormand. Lamine Yamal. Nefis bir dokunuş. Harikulade bir pas geldi Dani Olmo'ya. Onun ortası, dışarıda top, korner. Lamine Yamal'ı izlemek büyük keyif. Harika bir pas. Dokunuş, şiddet, topun hızı tam kıvamında, golde olduğu gibi. Köşe vuruşunu. Orta geldi, kafa dışarıya gitti. Laporte kafayı vuran oyuncu. Eylül 2025'te Atletik Bilbao'ya döndü tekrar Laporte. 2018'de ayrılmıştı kulüpten. İspanya'nın bugün kalesinde David Raya var. İlk iki maçta kalesini koruyan Unai Simon geldi ekranlarınıza yedek kulübesinde bugün. Garcia. Pedri. Alex Bayena'nın pası Fran Garcia. Fran Garcia çevirdi ortaya. Alı pek uzaklaştırdı. Alex Kral. İyi döndü Alex Kral. Rodri'nin savunmasında yerde kaldı. Faul var Rodri'den. Pedri ve Dani Olmo ile birlikte bugün orta sahayı aldılar. 3 Barcelonalı İspanya milli takımının orta sahasındalar. Güzel bir hareket. Alupek'ten Alex Bayna'da kaldı top. Roberto Fernandez bıraktı. Faul var Dani Olmo'ya. Faul yapan Roman Matzek. Sparta Prag'ın oyuncusu. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Pedri, Lenormand. Yamal. Kaçırdı ayağın altından.

üçüncü maçta da oynatıyor Lamine Yamal'ı Luis de la Fuente. Dokuz değişiklik yaptı Hırvatistan maçının 11'inden ama Lamine Yamal'ı yine sürdü sahaya. Klošek, Matsek, iyi top. Alamadı Rados'ta, bırakmadı Fran Garcia.

kaybı geldi. Şimdi ceza sahasına Linger'a doğru. Linger yerde kaldı. Faul bekliyor Çek oyuncular. Fresneda sinirli Linger'a kendini bıraktığı görüşünde devam ettirdi. Vasilis Fotias. Pedri. Dani Olmo. Tekrar Pedri. 3 Barcelona'lı üçgeni kurdu. Şimdi Pedri döndü Alex Baena'ya. Alex Baena. Tekrar Pedri. Şimdi Olmo. Dani Olmo. Sendeledi ama ayakta kalmayı başardı. Halupek itiyor mu? Faul bekledi. Dani Olmo. Taç bizim diyor. Ama hayır. İspanya kullanacak. Alex Baena. Rodri. Pedri. Fran Garcia. Tekrar Pedri. Alex Baena. Rodri. Pedri. Dani Olmo. Neler yaptı İspanya. Müthiş hücum. Müthiş. Kinski ama durdurmayı başardı Dani Olmo'yu. Hücumu, hücum kurgusunu nefis ördü İspanya. Üzerine vuruyor Dani Olmo. Kinski'nin köşeleri bulabilse farkı ikiye çıkarabilir İspanya. Sert vurdu Dani Olmo. İyi refleks Kinski'den. Ön direkte karşıladı Bilojek. Alex Baena, Kinski. İki kurtarış. Saniyeler içerisinde Kinski'den. Lenormand. Laporte. Alex Baena. Rodri tekrar. Fresneda indirdi Dani Olmo'ya. Lenormand tekrar. Alex Baena sağ tarafa geldi. Lamine Yamal, Dani Olmo. Yükseltti Fran Garcia'ya. Fran Garcia birebir de zorluyor Saçek'i. Top dışarıda, korner. Saçek'ten müdahale var. Köşe vuruşu kullanacak İspanya.

hemen topun arkasında. Ceza sahası dışı, Lamine Yamal. Önceki üst kontrol ardından istediği gibi vuramadı topa. Fresneda yetişti. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Kaptanıyla 2-0'ı buldu İspanya. Pedri ve Rodri. İspanya 2, Çekya 0.

Oviedo'da, Carlos Tartiere'de, Lamine Yamal ve Rodri, iki Barcelona'nın oyuncusu ağlar havalandırdı değerli izleyiciler. Kinski şimdi. Pedri. Traya zora soktu kendini. Şimdi saç çek bıraktı. Yetişti orada Laporte. Dani Olmo. Lamine Yamal. Lamine Yamal hızlı dribling halinde. Lamine Yamal Alex Baena'ya darbe açı. Alex Baena Kinski. Korner. Çok çabuk geldiler yine 3. bölgeye. Lamine Yamal getirdi topu. Alex Baena darbe açıdan fena da vurmamış. Kinski çeldi kornere. Rodri İspanya formasıyla 5. golünü attı. 2026'daki ilk golü bu milli formayla. 2 yıl aşkın bir aradan sonra ağları havalandırdı Rodri değerli izleyiciler. Lamine Yamal çok kötü bir köşe vuruşu izletti bize. İşte az önce Slama'nın bacaklarının arasından böyle geçti top Alex Baena'ya. Topu çok iyi tipledi burada dar açıda Alex Baena.

Lenormand. İspanya'nın. Rodri. Raya. Blojek'ten yine baskı var Raya. Fran Garcia. Alex Baena. Fran Garcia tekrar. Topu kazandı. Blojek yükseltti içeri doğru. Lenormand karşılayan isim. Roberto Fernandez. Topla en az buluşan oyuncuların başında geliyor şu ana kadar. Roberto Fernandez. İlk kez A Milli takım formasıyla sahada. Saçek. Rodri. Dani Olmo. Krejci şimdi.

Alex Kral.

Lenormand'dan. Lamine Yamal'a. Kresneda. Linger. Linger dönmeye çalışıyor orada. Fresneda'dan top dışarıda. Fresneda. O da Madrid doğumlu. Real Madrid altyapısından yetişti. Asıl çıkışını Valladolid'de yaptı. 2023'ten bu yana Sporting Lisbon forması giyiyor. Yıllar hariç resmi maçlarda 41 maçtır kaybetmiyor İspanya değerli izleyiciler. 90 dakikalar sonunda. Orta ceza sahasına şimdi Alex Baena'dan mükemmel bir kontrol. Alex Baena. Fresneda. Savunmada Slama karşıladı. Lenormand. Pedri ile Fran Garcia arasındaki 2'ye 1'de başarı var. Fran Garcia çevirdi ortaya ceza sahası iç. Alex Baena kontrol edemedi topu. Matsek. Alupek. Saçek. Alupek tekrar. Alex Kral. Matsek geldi. Orada Roberto Fernandez kaptı topu ondan. İlk yarıda son dakikalar değerli futbol severler. İspanya 2-0 önde Çekya karşısında. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleri var. Carlos Tartiere Stadyumunda, Oviedo'dayız. İspanya'nın kuzeyinde, Asturias bölgesinde. Fran Garcia'dan Alex Baena'ya. Laporte. Jack aldı topu. Linger. Pedri'nin faulü var.

Cruz'un pası isabetli değil. Antonin Kinski'nin. Çekya'nın henüz şutu yok. Lamine Yamal. Roberto Fernandez isabetli değil pası. Şimdi Hlošek aldı. Hızlı çıkmaya çalışıyor Çekya. Pedri kapadı orada. Slama. Krejci. Kinski. Fran Garcia güzel indirdi şimdi Dani Olmo'ya. Dani Olmo yuvarladı Alex Baena'ya. Alex Baena

en az bir dakika ekledi. Vasilis Fotias. Rodri. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Yine arıyor. Lamine Yamal pas denedi. Uzaklaştırdı Saçek. Yerde kaldı. Matsek. Hakem durdurdu oyunu. Sağ dizinden bir sıkıntısı var Roman Matsek'in. Evet, hakem ilk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle İspanya soyunma odasına 2-0 önde gidiyor Çekya karşısında.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Geçiş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
5: Güzellikler dünyası.
6: Paraf'ın katkılarıyla.
3: Reklam.
8: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
9: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
10: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
11: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyoruz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Toprak Mahsulleri Ofisi, 5 Ekim'den itibaren 5,5 milyon ton ekmeklik ve makarnalık buğdayın satışa sunulacağını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, yakından takip edilen piyasa gelişmeleri ve sektör ihtiyaçları doğrultusunda, 1 Eylül'den itibaren TÜRİP üzerinden yapılan hububat satışlarının miktarı ile usul ve esaslarının yeniden değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, lisanslı depolarda bulunan stokların, Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinden serbest satışının devamının ve Toprak Mahsulleri Ofisi depolarında bulunan stokların ise kullanıcılara serbest satışa açılmasının uygun görüldüğü ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
0: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
1: Tekrar program.
3: Pedri. Baskı var Çek oyunculardan. Fresneda biraz doladı ayağına. Linger'ın faulü, yetişti imdadına. Neredeyse kaybediyordu topu Fresneda. İşte az önce Linger kale önünde, burada ayağını uzattı ama dokunamadı topa.

Lenormand, Raya, Fran Garcia iyi aldı. Şimdi dribling halinde Fran Garcia çok hızlı geçti orta alanı. Bıraktı Alex Bayena'ya. Düzeltiyorum orada. Jeremy Pino aldı topu. Sağ kanat atak yönü. Victor Munoz. Munoz çevirdi ortaya. Şut kalecide kaldı. Kinski. Roberto Fernandez'in şutu. Victor Munoz. Kale çizgisinde. Çevirmeyi başardı topu çıkmadan. Roberto Fernandez böyle dokundu. Kinski iyi kapadı köşeyi. Matsek. Krejci. Slama. Yerden güzel bir top, tehlikeli bir top. Laporte'dan döndü. Baskıyla tekrar kazandı topu Çekya Matsek. Roman Matsek, Pedri dokundu. Victor aldı topu. Dribbling halinde, iyi taşıyor Victor. Önünde Roberto Fernandez var. Solda Pino. Hızlı bir top oldu Jeremy Pino için. Tabii Villarreal altyapısından yetişti. İki sezondur Crystal Palace forması giyiyor. Profesyonel ilk maçını da Sivasspor'a karşı oynamıştı Jeremy Pino. 2020 yılında Villarreal'in 5-3 kazandığı Avrupa Ligi mücadelesiydi. Fresneda, Dani Olmo, Laporte, Jeremy Pino, Victor Munoz. Fresneda'dan Lenormand'a. Uzun pasa hareketlendi şimdi Victor. Victor Munoz. Dani Olmo boş aldı topu. Rodri de geldi. Dani Olmo. Tekrar Victor Munoz. Fresneda'dan Pedri'ye. Pedri bıraktı. Dani Olmo'nun pası geçmedi. Krejci kapadı orada. Faul var. Fresneda'dan. Isınan İspanyol oyuncular. Fermin Lopez, Mark Kubil, ısınanlardan ikisi. Slama, Linger'la duvar pası başarılı. Slama, Rodri dokundu. Victor Munoz'dan da Lenormand'a. Uzun pas şimdi. Karşılayan Halupek savunmada. Yerde kaldı Pedri. Devam ediyor oyun. Rodri. Jeremy, Dani Olmo. Altı oyuncu ile ileride şimdi İspanya. Jeremy Pino.
Ortaya, ceza sahası Pedri. Tehlike devam ediyor İspanya adına. Gözler hakemde. Kale vuruşu kullanacak Çekya. Jeremy Pino yerde kaldı. Halupek'le girdiği mücadele devam ettirdi Vasilis Fotias. Krejci. Lojek. Güzel dokundu. Linger yetişmeye çalışıyor. Yetişti, sağ tarafa doğru açtı oyunu şimdi. Hareketlendi Radosta. Çekya geldi. Farkı bire indirmek için ceza sahasına. Alex Kral'a gelmesine izin vermedi Rodri. Jeremy Pino. Rodri.

Lenormand. Bu milli arayı Hırvatistan deplasmanında kapayacak İspanya değerli izleyiciler. 6 Ekim'de. Sonra Kasım ayında iki maç daha oynanacak ve grup karşılaşmaları tamamlanacak. Çekya deplasmanı ve ardından da evinde İngiltere'yi ağırlayacak İspanya. Çekya'da İngiltere deplasmanıyla kapatacak bu milli arayı değerli izleyiciler. Sonrasında İspanya'yı konuk edecek ve Hırvatistan deplasmanına gidecek son maçında. Garcia, Alex Kral aldırmadı Roberto Fernandez'e. Krejci. Lingard'a doğru güzel bir top. Fresneda geldi karşısına. Taç. İspanya'nın diyor hakim. Son müdahale Lingard'dan dedi. Oyuncu değişikliği var Çekya'da. İki değişiklik olacak. Nadiri oyuna girecek. Çerf'le birlikte Nadiri Rangers forması giyiyor. Onun için de özel bir gece değerli izleyiciler. Matsek çıkıyor ve Ambros kenara geliyor. Nadiri ve Çerf oyunda. Ryan Nadiri. İlk milli maçı bu Nadiri'nin. Metre 94 santimetrelik boyuyla Çekya'nın santrforu Ryan Nadiri. Krejci'nin burada faulü var Roberto Fernandez'e. Bazı evrak işlemleri sebebiyle milli takıma geç katıldı Nadiri. 29 Eylül'de ekibe katılabildi değerli izleyiciler. Bugün de ilk kez formasını giyiyor Çekya'nın. Şimdi Victor Muñoz. Kötü vurdu Victor Muñoz. Mikel Merino oyuna girecek az sonra. İspanya'da da yine iki değişiklik hazırlığı var. Son talimatları alıyor Mikel Merino.

Alupek, Alex Kral. Klošek indiremedi topu. Nader'i düzeltiyor, indiremedi orada. Almanya doğumlu, Dresden doğumlu, annesi Çek, babası Bulgar. Nader'inin Fran Garcia, Pedri'ye doğru. Yeremi indirdi tekrar Pedri. Rodri. Pedri. Dani Olmo. Victor Munoz'u düşündü. Kinski yakalayamadı topu ama. Yine de şans yanında. Çekya'da kaldı top. İyi fırladı kalesinden. İyi hamle yaptı ama topu alamaması da bir hata. Lopez de oyuna girecek. Luis de la Fuente iki değişiklik yapacak. Mikel Merino ile birlikte oyuna dahil olacaklar.

Laporte. Rodri. Roberto Fernandes. İlk pozisyonunu arıyor. Kaybetti açısını Yeremi. Pedri. Şimdi Rodri. Fresneda. Munoz. Hakemin düdüğü var. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Roberto Fernandez Krejci mücadelesi. Slama dokundu topa. Fresneda Linger. Fresneda yetişti döndü Raya'ya.

Rodri. Pedri. Aldırmadılar Pedri'ye. Yükleniyor şimdi Çekya. Derinlemesine bir top. İyi takip etti orada. Fresneda. Alkıştı aldı seyircisinden. Kinski.

Zelenski Radosta'yı düşündü. Fran Garcia ile mücadelesinde faul bekledi Radosta. Laporte. Pedri. Victor Muñoz. Winger. Fresneda yapıştı ona. Faul yaptı Fresneda. Radosta. Lamine Yamal ve Rodri'nin golleriyle İspanya'nın 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor değerli izleyiciler. Çekya karşısında Rodri. Fran Garcia'dan Jeremy'ye, tekrar Fran Garcia. Laporte. Fernandez dokunamadı. Halupek şimdi hemen oynadı. Yükleniyor Çekya. Lojek. Lojek nefis pas. Radosta. Radosta hamle yaptı ama alamadı topu. Çok önemli bir fırsattı Çekya için. Güzel oynadı Radosta ile Lojek. Farkı bire indirmeye çok yaklaştı Çekya. İspanya deplasmanında nadir buldukları pozisyonlardan biriydi. Linger. Topu kazandı Çekya yine. Alex Kral. Halupek. Radosta. Araya girdi Pedri.

şu pas karşılayan Krejci oldu. Dani Olmo. Fresneda. İsabetli değil. Fresneda'nın pası, top kaybı geldi. Nadiri şimdi. Nadiri ortaya doğru döndü. Laporte bıraktı Pedri'ye. Fran Garcia. Yeremi. Yeremi Pino. Dani Olmo. Sağında Victor Munoz var. Yuvarladı ona. İspanya Rölantiye'ye aldı maçı. 2-0 öndeler. Çok fazla sıkmıyorlar kendilerini. 3'te 3 yapmaya yakınlar. Taç kullanacak Çekya. Evet, değişiklikler şimdi olacak. Dani Olmo geliyor kenara. Ve Pedri oyundan çıkıyor. Fermin Lopez ve Mikel Merino oyunda değerli izleyiciler.

Rojek topu çıkarmayı başardı. Alex Kral, Rojek şutunu attı raya. Çekya'nın ilk isabetli şutu olarak kayıtlara geçiyor bu da değerli izleyiciler. Şimdi Victor Muñoz. Fermín López, Jeremy Pino, dışarı gitti top. Roberto Fernández dokunamadı topa. Hamle yaptı ama yetişemedi. Çok güzel top Fermín López'den, Jeremy Pino'dan da aynı şekilde ortaya. Pas içine böyle çevirdi. Kaleye doğru da gidebilirdi top. Ağlara da gidebilirdi. Üçüncü gole yaklaştı İspanya.

Bruno, Fran Garcia. Nadiri. Kontrol etti topu. Vlojek şimdi. Sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi. Sol bek Slama. Harika bir pas verdi Vlojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. David Raya'yı böyle geçiyor Slama. İspanya 2, Çekya 1. Puan çıkarma adına umutlanıyorlar İspanya deplasmanında bu golle.

Santidenia'nın ekibi, İspanyol hocanın ekibi 2-1'e getirdi skoru. Laporte. Jeremy Pino'dan Fran Garcia'ya. Fran Garcia top dışarıda. Korner. Out istiyor. Fran Garcia çaptığı görüşünde oyuncular. Köşe vuruşu kullanacak İspanya. Son 20 dakikanın içindeyiz değerli izleyiciler. Laporte. Bu arada karar değişti. Evet, incelemenin ardından out olarak değişti karar. Son müdahale Fran Garcia'dan. Çekya'da oyuncu değişikliği olacak. Sadilek oyuna girecek. Pavel Buka da kenarda. Neda. Top kaybı, kale boş. David Raya. Lindner vurdu, David Raya yetişti. Hata geldi Raya'dan. En sonunda yaptı o büyük hatayı. Port indirdi şimdi Rodri. Victor Muñoz. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Alex Kral kenara geldi. Sadilek oyunda. Radosta'nın yerine de Buha oyuna giriyor. Rodri şimdi geldi. Az önce Merino'nun pası zor duruma soktu İspanya'yı. Santidenia, İspanyol teknik adam. Takımı umutlandı. İspanya'dan puan alma adına. İspanya'nın oyunu Rolantiye'yi almasının cezalandırmasını yapabilecek mi bakalım? Çekler. Lingır. Slama yükseltti. Lingır tekrar. Slama. Oyun sahibi. Sadilek. Sadilek.

için. Slama. Taç İspanya'nın. Bir değişiklik daha olacak. İspanya'da Luis de la Fuente Zubimendi'yi oyuna alacak. Lenormand'dan şimdi Fresneda'ya. Fermín López. Güzel bir vücut hareketi. Vitesi arttırdı Fermín López. Fermín López. Victor Muñoz'a. Victor Muñoz. Fermín López. Duvar pası denemesi. Krejci kademede. Fermín López'den geldi müdahale. Sonrasında top dışarıda. Zubimendi giriyor oyuna. İspanya'nın ikinci golünü attı Rodri. Beşinci değişikliği yapıyor De La Fuente. Zubimendi oyunda. Merino. Zubimendi tekrar Laporta. Baskı geldi. Lingard'dan yoğun bir baskı. Şimdi topu alan Lenormand. Fresneda. Fresneda. Victor Muñoz yerde kaldı Slama. Serbest vuruş kullanacak Çekya. Yoğun bir baskı yaptı Çekler ve İstediklerini de aldılar. Serbest vuruş kullanacaklar. Victor Muñoz faulü yaptı. Sadilek kullanacak. Serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası. Kafa, kaleci David Raya ve gol. Çok ilginç. Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Pozisyon bu. Bir faul kararı geldi. David Raya'nın hatası burada işte. Topu kontrol edemedi. Nader'i geldi, tamamladı, ağlara yolladı. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Vasilis Fotias'tan değerli izleyiciler.

şu kalabalık içinde yaşanan pozisyondan bir faul çıktı. Fermín López. Serbest vuruş kullanacak İspanya. Son 10 dakikaya girdik değerli izleyiciler. İşte Lönörman'a yapılan faul böyle değerli izleyiciler, bu pozisyonda. Orta geldi, ceza sahası karşılıyor Çekya savunması. Nadir'i yükseldi, Hložek. Sadilek geriye döndü. Halupek'ten Krejci'ye. Çerf bıraktı Halupek'e. Halupek acı içinde yerde kaldı. Çeke yükleniyor bu arada. Kritik bir müdahale Benino'dan. Oyun biraz sertleşti. Sarı kart. Sadilek sarı kart görüyor.

Yeremi'ye yaptığı faulün ardından sarı kartı gördü Sadilek. Fermin Lopez'i düşündü Krejci. Linger. Çekya. İlk puanını arıyor. İspanya deplasmanında değerli izleyiciler. Tacı İspanya'ya verdi hakem. Santi Denia sinirli. Silis spot yasa söyleniyor Santi Denia. Loşek. Merino'da kaldı top. Ondan Fermin Lopez'e. Roberto Fernandez'i düşündü. Çok uzağına gitti top. Krejci. Unai Simon. David Raya. Her ne kadar faul sebebiyle ağlara giden top gol geçerliliği kazanmasa da çok büyük bir hata yaptı. Alabileceği bir topu alamadı Raya. O yüzden de reji, yönetmen Unai Simon'u ekranlara getiriyor. Bir de yaklaşık 10 dakika önce yine uzaklaştırmaya çalışıp rakibine kaptırdığı bir top vardı David Raya'nın. Fresneda. Dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü Çekya. 10 kişi kaldı sahada. Evet. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Bir sarı kart daha çıktı bu arada Santi Denia'ya. İngiltere karşısında da Pavel Schultz kırmızı kart görüp 10 kişi bırakmıştı Çekya'yı. Bu maçı da 11 kişiyle tamamlayamıyor Çekler. Fresneda. Luis de la Fuente. Uluslar Ligi'nde ilk 3 maçta 3 galibiyet alan ilk İspanya teknik direktörü olacak. Öyle biterse Merino. Fresneda. Victor Muñoz. Fermín López.

Zubimendi. Fran Garcia, Yeremi, Laporte. Deniyor İspanya şimdi. Yeremi Pino sağ tarafa döndü. Victor Muñoz düzeltti, vurdu, direğin yanından dışarı gitti. Köşeyi düşündü Liverpoollu Victor Muñoz. Bulamadı çerçeveyi. Uzun bir süre sonra ilk kez pozisyona girdi İspanya. Jenk bu arada çıktı oyundan. Santi Denia, İspanya 6 yaş milli takımlarıyla Avrupa şampiyonluğu yaşamış. İspanya olimpiyat takımıyla 6 madalya kazanmış bir isim. Çekya'nın başında şimdi. Fingir'in faulü var. Lošek'in yerine Vitic oyuna girdi Çekya'da. Sarı kart gördü Fingir. Fresneda. Sadilek, Fermín López'den nefis hareketler. Fermín López yerde kaldı, müdahale topa dedi hakem. Şimdi Çekya hücumu, Fingir aldı, Sadilek. Fermín López, Roberto Fernández kovalıyor, attı geçti, yerde kaldı Fernández. Devam ediyor oyun şimdi, Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz keskiden döndü, Merino. Mikel Merino yetişti, topu ağlara yolladı. İspanya farkı ikiye çıkarıyor son dakikalarda Çekya karşısında. İspanyol oyuncuların tepkisi var bu arada. Mikel Merino golü buldu, 3-1'e getirdi skoru. Roberto Fernández. Golün gelmesinde büyük pay sahibi o da.

Sonrasında Victor Muñoz Kinski'yi geçemedi. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Son dakikalarda işler belki biraz zora girebilir der, ne kadar 10 kişi kalsa da Çekya, ama buna izin vermiyor Mikel Merino. En az 4 dakika daha oynanacak maçın sonunda.

Kinski sarı kartı gördü. İtirazdan dolayı. Bir inceleme var. Kırmızıya döner mi Halupek'in bu müdahalesi? Burada Kinski faul bekledi. Evet. Devam ediyor oyun. Taç kullanacak İspanya. 3'te 3 yapmaya çok yakın artık İspanya. 9 puanı bulacak. Puan almaya da yaklaştı Çekya aslında değerli izleyiciler. Ağlara giden bir topu var. 2-1 iken faul sebebiyle, topsuz alanda yapılan bir faul sebebiyle gol geçerliliği kazanmadı. Sonrasında da Krejci'nin peş peşe sarı kartlarıyla 10 kişi kaldı Çekya. Mikel Merino'nun attığı golle de puan çıkarma umutları tamamen yok oldu.

Garcia dokundu. Fermin Lopez. Alupek'te kaldı top. Ondan Yeremi kaptı. Verdi Fermin Lopez'e. Ceza sahası içi. Hakem. Evet. Aldatmaya yönelik hareket olduğu görüşünde Fermin Lopez sarı kart gördü. Zabal tek kulübesinde İspanya'da süre almadı bugün. Oviedo'da Carlos Tartiere'de İspanya 3 puana yakın değerli izleyiciler Çekya karşısında. Çeyrek finalin kapısını büyük oranda aralayacak İspanya.

son anlar mücadelede. İki eski çalışma arkadaşı, genç milli takımlarda görev yapan iki teknik adam, Luis de la Fuente ve Santi Denia bugün rakip oldular birbirlerine.

Victor Muñoz dördüncü gol için geldiler ama bir büyük var, bir faul var. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu. Oviedo'da son düdük geldi. Lamin Yamal, Rodri ve Mikel Merino'dan geldi İspanya'nın golleri. Çekya'nın tek golü Slama'dan değerli izleyiciler. Uluslar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam ediyor İspanya.

Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'ye karşı karşıya gelecek. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski. Bekletmeden gelişine çok sert vurdu. Robertson bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor Dimitrievski. Vuruş geldi, top ağlara gidiyor, gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de, İskoçya perdeyi erken açıyor. McKean. Gilmore pası verdi. Çok düzgün bir vuruş. Kieran Bowie'den. Ve sahaya giren bir minik dost. Yerde kaldı Gennenduk ve karar penaltı. Gennenduk ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Gennenduk yerde kaldı. Karar penaltı. Pozisyonu izleyecek François Letexier. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Letexier. Ve penaltıyı iptal ediyor. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı. Lötexi'ye faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Miyoski devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Letexier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Bir aylık uzun sürdü. Ötekseye'nin monitör başındaki mesaisi, tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde işaret geldi. John McKean ve gol! John McKean.

Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out. François Letexier'den son düdük sesi geliyor. İskoçya deplasmanda Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup ediyor. 3 puan İskoçya'nın, iki teknik adam Sedlowski ve Pokonioli görüntüde. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta Slovakya'da Ukrayna ile Kuzey İrlanda karşı karşıya. Andrea Maldera, Ukrayna teknik adamı, ekrana yansıdı. Kuzey İrlanda korneri kullandı. Arka bölümde bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Ciarán Brown'a Kuzey İrlanda golü buluyor. Gruba çok iyi başladı. Kuzey İrlanda bu maç öncesi 4 puanda. Bu maça da iyi başlıyorlar. Kafayla indirilen top arka direkte son dokunuş Brown'dan. 9. dakikada öne geçti Kuzey İrlanda. Kuzey İrlanda için hızlı hücum şansı. Spencer sağ kanatta. Destek bekledi arkadaşlarından. Charles araya bıraktı. Atak sağ kanattan gelişiyor. Bekletmeden orta. Kafa vuruşunda ikinci gol geliyor. Isaac Price ikinci golü atıyor. Kuzey İrlanda Ukrayna karşısında 22'de skoru 2-0'a getiriyor. Kieran Morrison yaptı ortayı. Golü atan Isaac Price. Ukrayna'da farkı azaltma çabası. Uzaktan bir vuruş. Kaleci başarılı Pierce Charles. Sarapi ile gole yaklaştı Ukrayna. Görüntüler ikinci yarıdan. İlk yarı 2-0 önde tamamladı Kuzey İrlanda. Üçüncü gol şansı. Kaleciden büyük bir hata ve top ağlara gidiyor. Riznik oldukça üzgün. Çok büyük bir hata. Kuzey İrlanda fark 3'e çıkarıyor. Topu ıska geçti Riznik. Son dokunan Ciarán Brown. Riznik'ten ata. Kuzey İrlanda'nın 3. golü geliyor. 61'de skor 3-0 oldu. Dakika 69. Kuzey İrlanda çıkamadı. Ukrayna atakta. Ponomarenko vuruşunca direğe de çarpan top dışarı gitti. Son bir temas da var. Sonuç alamadı Ponomarenko. Kuzey İrlanda için duraklamalarda 4. gol şansı ama kaleci Riznik savunmayla birlikte açıyı kapattı. Burada Ukraynalı oyuncular anlaşamadı. Karşı karşıya pozisyon. Sonuç çıkmadı. Araya giren O'Neill. Açıyı iyi kapattı Riznik. Duraklamalarda artık son anlar. En azından bir gol diyor Ukrayna. Kale alanında iyi bir şans ama savunma araya girdi Kuzey İrlanda'da. Son düdük sesi geliyor. Kuzey İrlanda Ukrayna'yı Slovakya'da 3-0'la mağlup ediyor. Uluslar Ligi B Ligi 2. grupta henüz galibiyetle tanışamayan iki takım Macaristan'la Gürcistan.

Puşkaş'a Renata karşı karşıya. Ramaz Svanase görüntüdeydi. Gürcistan teknik direktörü. Macaristan atakta. Vuruş kaleci başarılı. Mamardaşvili. Alex Toth vurdu. Böyle çıkardı Mamardaşvili. Dominik Szoboszlai. Szoboszlai vuruyor, top dışarı gitti. Kaptanıyla etkili geldi Macaristan. Dakika 35. Baskı var ve top kaybı geldi Gürcistan'da. Atak sağ kanattan gelişiyor. Kerkez kafayı vurdu ve gol. Macaristan Miloš Kerkez de öne geçiyor. Gürcistan'da ata ortayı yapan Daniel Lukács, golü atan Miloš Kerkez.

Köşeye böyle vurdu. Macaristan'ı öne taşıyor Kerkez. Gürcistan beraberlik arıyor. Balaştot açıyı kapattı. Atak devam ediyor. Yine Balaştot. Kvaratskhelia'da kaldı. Kvaratskhelia vurdu savunma. Önce Mikautadze, sonrasında Kvaratskhelia. Bu ataktan sonuç alamıyor Gürcistan. Etkili olmaya devam ediyor Gürcistan. Orta geldi. Gelişine bir vuruş. Mikautadze'den top dışarı gidiyor. Görüntüler ikinci yarıdan. Soboslay vurdu Mamardashvili. Aynı takımda oynayan iki oyuncu bugün rakipler. İki Liverpoollu Soboslay vurdu. Böyle çıkardı Mamardashvili. Korneri kullandı Macaristan. Mamardashvili top boşta kaldı savunma. Önce Mamardashvili, sonrasında çizgide müdahale yapan Kvaratskhelia. Barani burada Kvaratskhelia'ya takılıyor. Gürcistan atakta. Uzaktan bir vuruş. Top asfaltta dışarı gitti. Svanadze öğrencilerine böyle destek veriyor. Zivzivasya'nın şutu. Üstten alta gitti. Maçta artık son anlar. Gözler maçın hakemi Sırdiyan Jovanović'te ve Jovanović son düdüğünü çalıyor. Macaristan Puşkaş Arena'da Miloš Kerkez'in tek golüyle Gürcistan'ı 1-0 mağlup ediyor.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

0: kalsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 2 Kasım 1920 yılında ilk radyo naklen yayını Amerika'nın Pittsburgh şehrinde gerçekleşti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvuru.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1986 sezonunun Başbakanlık Kupası. Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 2. tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası 2.'si Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyetle ayrılarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs tarihinde oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu. Güzellikler
2: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
4: İyi pazarlar, spor gündemine hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca gündemin öne çıkan konu başlıklarını konuklarımız Serhan Türk ve Cem Kerpiççilerle konuşacağız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, çok teşekkürler. İyi yayınlar.
4: İyi yayınlar.
5: Hoş bulduk.
4: Serhan abi, hoş geldin.
5: Ben de Cem'i görmüyordum, uzanla bir yayın yapmadık. Pazar tabii... sabah neşesini yaptık beraber sivil kıyafetlerle. Evet. Şimdi resmi kıyafetlere geçtik.
4: Sen genelde tabii geceleri daha çok
5: tabii.
4: Boy gösteriyorsun.
5: Ben ve sabrımla.
6: Serhan Türk'le birlikte olmak çok kıymetli.
4: Sen sabrımla canımız hocam. Selam olsun.
5: Hocama çok selamlar. Hocam ben Belçika'daydım. Liège'deydim. Milli maçı izlemeye gittim. Hocam da benden anahtarlık istemişti. Bir heykel anahtarlık istemişti.
4: Bir Amerika
5: istemişti.
4: Dönüşü çünkü bunun gündemi
5: evet, çok
4: bir
5: güzel.
4: Yaşanmıştı.
5: Haftalardır konuştu Güvenç Hoca. Güvenç Hoca daha kaç sene biriktirecek ben merak ediyorum ama yani seneler kıymetli olduğu için hocamın ben de anahtarlık getirdim. Güvenç Hocama selamlar, saygılar.
4: Hocam güzel. İyisin, anahtarlığı kaptın bak.
6: Buradan Niye haberi verelim. Mi
4: yoksa Brüksel'den.
6: Brüksel'den. Güzel.
4: Anahtarlığın Serhan Türk'te hocam. en kısa zamanda size bir son sayfada.
5: Tabii bir de lahana getirdim hocam. Brüksel lahanası.
6: Brüksel lahanası.
5: Ama maalesef huzur getiremedim. Yani o futboldaki huzuru getiremedim. Milli takımımızdaki o
4: maalesef
5: sürecinde analiz edeceğiz zaten, çok önemli.
4: Sen Bologna'ya gitmedin.
5: Bologna'ya gitmedim.

0: öğretmenim ben. İtalya'yı çok fazla sevmiyorum.
1: Bu uzun milli ara yorucu oldu galiba yani, değil mi Serhan abi?
0: Ya milli ara yorucu
1: takımı
0: oldu
1: da. Takip etmek de.
0: Ya tabii ki yani buradaydık biliyorsun. Kocaeli'deydik, ardından Bursa'daydık. Evet. Daha sonra Belçika'ya gittik ama baktık milli takımımız bu coşkuyu bize vermiyor. Bu ilhamı da bize vermiyor. En önemlisi ise artık gidip de üzülmek istemiyoruz. Gidip de dönmek vardı. Dönüp de görmek lazımdı. Gördük ve artık diyelim dedik ki duralım. Biraz izleyelim. Olacakları görelim.
1: Sen kendi tercihinle gitmedin Bologna'ya.
0: Tabii ki Bologna'ya kendi tercihimle gittim.
1: Ama bir fena olmazdı sanki bir İtalya
0: yok, senin havası. Senin İtalya'yı sevdiğini çok iyi biliyorum. Ben, ama ben senin gibi düşünmüyorum.
1: Severim İtalya'yı.
2: Başlar başlamaz tartışma yaratmak istemiyorum. Masada İtalya, Roma varsa gidilmemesini esefle kınarım.
1: İşte.
0: Ben seni çok başka üzücü ülkelere götürürsem sen ondan sonra tercihini değiştirirsin. Ama
1: İtalya'da. Tabii şimdi yani.
0: Tabii.
1: 2020. Nereleri gördünüz? İtalya evet, kesmeyebilir.
0: İtalya'da arabayı park etmesi için otelin şeyine bıraktırdık. Otelin valesi de sürekli ceza yemişti. Onları ödemek için bize İtalya'dan şeyler yapmış.
1: Kötü anıları var Serhan Türk'ün belli ki. Çok iyi bahsedemiyor İtalya'dan. İtalya deplasmanındayız. Yarın akşam Uluslar Ligi'nde 4. mücadelemize Bologna'da İtalya'ya karşı çıkacağız. Hiç iyi gitmeyen bir Uluslar Ligi süreci şu ana kadar. 3 maçta henüz puanla tanışamadık. -7 averajımız var. Kalemizde 8 gol gördük ve dün İngiltere'ye 7-0 mağlup olan Hırvatistan'dan sonra Uluslar Ligi'nde şu ana kadar Lig A'da en çok gol yiyen ikinci takımız ne yazık ki. Yeni statüden de bahsederiz ama önce bir yarın akşama dair biraz Belçika maçıyla da tabii ki bağlantılı olarak beklentilerinizi merak ediyorum Cem Kerpiçiler.
2: Montella ya yeni bir yol açmalı ya da kenara çekilmeli. Çok net olarak Montella adına da bir final maçı. İtalya karşısında ben umutsuz olan tarafta değilim. Onu net olarak söyleyeyim. Bir kere İtalya'nın Mancini ile birlikte aslında acemi henüz yeni yeni basamakları çıkan bir takım olduğunu görmek lazım. Ön tarafta Esposito ile Tonali beraber baskıya çıktığında baskı şablonları arızalı. Biz iyi bir takım oyunculardan kuruluyuz. Türk futbolunun üzerinde dolaşan kara bulutlar nedeniyle şu anda bizim takımımız İstenilen performansı sahada göstermedi bu maça kadar. Ama bir Fransa maçı var. Bana kalırsa bence Fransa maçı sınıfı geçti sayarım. Ama diğer maçlar için aynı cümleleri kurabilir miyim? Kuramam. Belçika maçında Yunus'un girdikten sonra ikinci yarı hareketli, belki de hikayeyi çevirebilecek bir oyun oynama sinyalleri de gösterdi. Ama jeneriklik bir gol yedik. Orada da iş koptu gitti. Ama bütün mesele bütün bakabilmekte. Ben bir de şunu net olarak söyleyeyim. Krizler fırsat doğurur. Biz şu an bir krizin içerisindeyiz. Alınacak kararlarla birlikte biz bu krizden fırsat çıkarıp yeni bir yapılanmayla 2032'yi İtalya ile beraber ortak düzenleyeceğimiz Avrupa Şampiyonası'nı hedefleyebiliriz. Ben tamamen bu işten daha faydalı nasıl çıkabiliriz bunları konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben ilk 11 olarak da daha farklı isimlerle Montella'nın yeni bir yol terimini o yüzden kullandım. Bir 4-3-3 ile mesela Zeki Ferdi evet bekler ama stoperlerde Ozan Kabak'la Emirhan'ı düşünüyorum ben. Bir 4-3-3 oynadığımızda arka tarafta Salih, onun önünde İsmail, onun önünde Can düşünüyorum. Yunus'u kullanırım. Diğer yerde İlhan, önde de Deniz'le farklı bize gelecek vaat eden bir 11, bir 4-3-3 deneyebilirim Montella. İtalya'yı da gözümüzde çok büyütmememiz gerekiyor. Biz iyi bir takımız. Yeni bir başlangıç gerekiyor. Evet, bunları dönüp tartışacağız. Montella'nın geleceği çok net olarak tartışılıyor. İtalya'daki 90 dakika bu hikayeyi belirleyecek ama ondan önce TFF'nin zaten geleceği, Montella'nın da geleceğini belirleyecek. İlerideki zamanlarda tartışırız ama büyük bir değişim gerekiyor. Bu değişim üzerinden bana şu soruyu sorsan sana çok net şu yanıtı verebilirim Furkan.
1: Nedir?
2: TFF Başkanı Fatih Terim, Teknik Direktör Aykut Kocaman, MHK Başkanı Mustafa Çulcu. Mesela böyle bir üçlüye ben çok fazla itiraz gelebileceğini düşünmüyorum ama tartışabiliriz, isimleri değiştirebiliriz. Mesela Arda Turan, keşke gelse ve 2032'yi beraber planlasalar.
1: Yani şu an Türkiye Futbol Federasyonu'nun gündeminde bir seçim olduğuna dair herhangi bir...
0: Salı günü netleşecek o.
1: Salı günü toplantı
0: Salı günü YK toplantısı var. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı var Salı günü.
1: Salı olağan günü... bir toplantı mı? Olağanüstü bir toplantı mı? Bilginiz var mı?
0: Genelde her hafta toplanıyorlar. Öyle biliyorum ama bu

0: sefer artık olağanüstü duruma geldi. Bir de biliyorsun İtalya maçı da çok önemli. İtalya maçı daha da sıkıntılı bir sürecin sonu mu olacak, başlangıcı mı olacak? Mutlu mu olacağız, daha da mutsuz mu olacağız? Daha çok sinirli mi olacağız? Daha çok öfkeli mi olacağız? En önemlisi ise Ay Yıldızı, bayrağımız, formamız o çok önemli, çok değerli. Bunun için de hiçbir şekilde her şeyi göz önüne almak lazım. En önemlisi ise temiz futbol dedik, temiz takım dedik, temiz oyun dedik, temiz oyuncular dedik, temiz hoca dedik. Ya aslında bir süreçten geçiyoruz. Yani mesela Celme'de sabah bunu konuştuk ama burada evet, da ben bahsetmek istiyorum. Yani gerçekten oyun çok önemli, çok değerli. Cem Fransa maçındaki Türkiye'yi beğendi. Ben de beğendim bizim ülkemizi, takımını çok beğendim. Milli takımımızı. Ama şimdi geliyorum, aldığımız sonuçlara bakınca San Marino ile beraber tek gruplarda gol şey yapamayan, puan alamayan takımız. Şu an en fazla gol yiyen ikinci takımımız Hırvatistan'la beraber kendi grubumuzda A Ligi'nde.
1: Puan alamayan bu arada var. Lika'da bir mesela Çekya'nın da puanı yok. Sırpların da puanı yok ama biz şu an averaj anlamında en kötü durumdayız. Evet.
0: Onu anlatmaya çalıştım. Yani biz hep böyle iyi yaptıklarımızı anılırdık ama artık kötülerle kötü sonuçlar anlıyoruz. Ama bu süreci de getiren milli takımımız, oyuncular ve önemlisi ise teknik direktörümüz. Teknik direktörümüz sürekli hep yaptıklarını anlatıyor. Yapacaklarını görüyoruz ve kötü şeyler, sonuçlar alıyoruz. Tabii ki seveceğiz, tabii ki değer vereceğiz. Ne zaman değer vereceğiz? İyi sonuçlar aldığımızda değer vereceğiz. Ben hatırlıyorum Dünya Avrupa Şampiyonası'nda hocaya doğum gününe lüks bir marka saat bile almak için kuyruğa girilmiş bir durum söz konusuydu. Şu an geldiğimiz noktada alkışlayalım. Alkışladığımız zaman çok büyük işler yapan bir teknik direktörümüz vardı ama şu an için karşılık cevap veremeyen ve bahaneler yapan ve şu anki süreçte MHK'yi konuşuyoruz, federasyonu konuşuyoruz, MHK başkanının tutuklanmasını konuşuyoruz. Aslında saha içerisini konuşmuyoruz. Montella'nın oyunu okuyamamasını konuşamıyoruz. Montella'nın oyuncu tercihlerini konuşamıyoruz.
2: Doğru.
0: Montella da sürekli baştan sonra ben sizi 24 yıl sonra Dünya Kupası'na getirdim. Ben sizi A Ligi'ne çıkardım. Hocam ya yaptın ya, Allah razı olsun, bedava mı yaptın? Parasını aldın, yaptın. Yani ben bu sürecin artık son verilmesini istiyorum. Artık paranın da konuşulmasını istemiyorum. Zinedine Zidane bile 300 bin euro alan bir hoca konumunda Fransa milli takımının, bizim hocamız 2.2 milyon euro maaş alıyor. Ben kim gelecekse geleceksin bu süreç sonrasında milli takımın duygularına sonuna kadar sahip olan ve milli takım bizim takımımız diyebilen ve bunun için para meselesini hiç konuşmayan ve bundan sonra gelecek oyuncuların da, yani hediye veriyoruz oyunculara, oyunculara para veriyoruz, prim veriyoruz, tamam, hocaya para veriyoruz, prim veriyoruz, el üstüne tutuyoruz. Ya milli takımın bazı şeylerin üstünde olması gerekiyor. O Ay Yıldızı bayrağımız, formamız, milli takımımız, her şeyin üstünde olması lazım. Yani yeni gelecek teknik adamın da
1: ama bir para konusu, para hediye konusu hocanın
0: işte ama maaş
1: gündemi değil ki.
0: Ya yani maaş burada beklenti içerisine girmemiz lazım. Bundan sonra ben maaşın konuşulmasını istemiyorum. Bundan sonra oyunculara verecek primlerin konuşulmasını istemiyorum. Bu kadar 2.2 milyon euroluk maaş da verilmesini istemiyorum. Buraya gelecek insan, buraya gelecek teknik adam milli takımımızın duyguları için, milli takımımızın sevgisi için gelmesi lazım. Buraya gelen oyuncu ben buraya gelince milli takımda şu kadar prim alacağım ya da şunları alacağım diye gelmemesi lazım. Zaten kendi kulüplerinde milyonlarca euro para kazanıyorlar. Yani artık milli takımdaki ben o oyuncuların para kazanırken ya da yani sonuçta kendileri istemiyor belirliyor ama ben bence bunun bağışlanmasını ya da başka bir yere verilmesini istiyorum. Yani milli takımda paranın konuşulmaması lazım. Milli takım hocasının parasının konuşulmaması lazım. Zinedine Zidane bile 300 bin euro alan yerde bizim teknik direktörümüz 2.2 milyon euro Montella para alıyor. Yani aslında şunu konuşmak lazım. Geldiğimiz süreç çok enteresan. İşte Fransa maçına baktık. Bu farklı bir şekilde kapatıyorum. Fransa maçına baktık. Fransa maçında iyi bir oyun. Ama şimdi bakıyorum Fransa demek ki gaza basmamış diye düşünüyorum. Diğer tarafta bitmiş yeni bir takım oluşma aşamasında olan İtalya geliyor bize 4 atıyor. Doğru. Belçika geliyor bize 3 atıyor. Ya avaraj takım oldu çıktık ya, böyle bir durum olamaz ki.
2: Doğru.
0: Belçika maçını izliyorum. Liège'deyim, stat'tayım. İlk 11 açıklanıyor bak. Çok önemli. İlk 11 açıklanıyor. Seyircimiz o kadar bilinçli ki kimin ne oynadığını, kimin ne verdiğini ve kimin bu o forma için savaşıp savaşmadığını biliyor. 11 oyuncumuzdan 6-7 oyuncumuzu yuhladılar. Yani isim sayıyoruz ya. Ahmet, Mehmet, yuh. Buna döndü olay. Ben buna karşıyım. Maç öncesine karşıyım. Maç sonrasına karşıyım. Kendi aramızda konuşalım. Kendi aramızda

0: yapalım ama oyuncunun motivasyonunu bozmayalım. Ama 11 oyuncunun 7 oyuncusunun 8 oyuncunun yuğlandığı bir maç önünde yaşadık.
1: Şu an zaten biraz
0: maç içerisinde de yuğlanmalar oldu.
1: Taraftarla kamuoyuyla biraz milli takım arasındaki bağın yeniden böyle kopma noktasına geldiğini görüyoruz ki aslında bu çok üzücü. Çünkü biz özellikle Vincenzo Montella döneminde işte yaklaşık 2,5-3 yıldır gittiğimiz katıldığımız turnuvalar, Avrupa Şampiyonası'ndaki o birlik beraberlik ve işte yarı finalin eşiğinden dönen bir amili futbol takımı. Devamında Dünya Kupası'na katıldık. Evet, çok iyi geçmedi Dünya Kupası bizim için ama sonuçta işte acaba bizim için bir tecrübe mi olur bu turnuva diye düşünürken biraz artık ne yazık ki toplumla yani kamuoyuyla takım arasındaki bağın yeniden koptuğunu düşünüyoruz ki bu çok fazla geçmişte de yaşanmıştı dönem dönem. Yine sanki böyle bir tehlike de kapıda gibi.
2: Furkan Yıldız çok doğru ama ben Montella'nın da dağıldığını düşünüyorum. Ha, Montella da bizim eski bildiğimiz Montella değil. Ya bir basın açıklamaları ver. Ben Montella konuşurken bir anda Mourinho mu konuşuyor diye düşünüyorum. O üstenci değil. Sürekli küçümseme. Sizi alıp ben buradan buraya çıkardım. Dönüp geriye bakın. Aslında siz neredeydiniz? Böyle başlamadı Montella. Montella daha önce oyunu anlatıyorduk ki Montella'yı biz çok eleştirdik. Santraforsuz oyun 4-6-0 üzerinden. Hiç böyle üstenci bir dil kullanmıyordu. Ben son dönemde saha içinde oyuncularla da zaman zaman o bağ koptuğunu, oyuncuların da tam olarak istenilen refleksi bazı maçlarda veremediğini düşünüyorum. Mesela Belçika maçında bence verdiler. Oyuncu grubu da ortaya bir karakter koymak istedi. O takımı oradan çıkarıp, çünkü kendileri de bana kalırsa Montella birlikte sahadaki oyuncu grubunu da eleştirmek gerekiyor. Sadece Montella üzerinden okumak, evet okuyalım, tartışalım ama oyuncu grubu da zaman zaman istenilene veren. Mesela bir Yunus girdi ikinci yarı. Gerçekten takım hareketlendi ön tarafta. Montella'nın tercihlerini de sorgulamak lazım.
0: Ya biz, bak katılıyorum Cem'e, yani ya Mancini kaç kişi değiştirdi ya? Takımı sil baştan değiştirdi. İtalya milli takımını değiştirdi. Biz niye sil baştan değiştirmiyoruz abi?
1: Belçika maçından sonra bizim maça 7 ya da 8 farklı isimle
0: 8,
1: çıktı.
0: 8 farklı isimle çıktı. 3 tane aynı isim vardı. Ve takımın iskeletinde o lider oyuncuları bozmak da istemedi. Ama şu bir gerçek. Ya biz ne yapmıyoruz abi? Biz hala aynı isimleri getiriyoruz. Ve bazı isimleri kendi takımda oynamayan isimlerine de kadroya dahil ediyoruz. Ya niye bunu yapıyoruz? Niye? Arkadaşlık, dostluk olsun. Ya işin bassın arkadaşlar, dost. Biz arkadaş dostlukta mı yapıyoruz ya? Performansa göre süre vereceksin. Al sil baştan takımı değiştir ya.
2: Tabii.
0: Git al, yani Alanya'dan al, Kayseri'den al,
1: Kocaeli'den al.
0: Kocaeli'den al, Rize'den al. Tabii. Al bir yerlerden al, başka takımı getir. Artık bu takımı sıkıntıya girdi. Bu takım da demiriz oldu. Ya ben kötü bir takım demiyorum. Gerçekten çok usta ayaklar var. Ama şu an sadece Arda Güler'in üstüne kurulan bir takım, Arda Güler'in yıldızlaştığı, Arda Güler'in performansını alt safhada gösterdiği bir takımı konuşuyor.
1: Yarın akşam yok, cezalı.
0: Yok,
1: Barış
0: Alper
1: de yok.
0: Barış da yok. Yani şu süreçten geçiyoruz. O sürecin bence kazananı olması lazım. O süreçte biz oyuncuları kazanamıyorsak yine oyuncular kazanalım. Milli takım tecrübesini kazandıralım. Biz de yeni soluk, belki yeni şeyler yapabiliriz ama hoca hem sisteminden vazgeçmiyor. Santraforsuz oynayacağım. Kaç tane santrafor var? Abicim, özür diliyorum seyircilerimizden. Arkadaşlar, yani Deniz Gül santrafor değil mi? Enes Ünal santrafor değil mi? Enes Ünal'a sen geliyorsun, yerden yere vuruyorsun. Oyuncunun moralini bozuyorsun. Diyorsun ki ben diyorsun Kerem ve Barış'ta heykin dikilmeli diyorsun.
1: Hiç hem, yoksa hem oyuncuları umut var.
0: Hem oyuncuları
1: da bir dönem iyi takımın
0: hem oyuncuları
1: olan
0: kamuoyunun önüne atıyorsun. Hem de oyuncuların diğer takım arkadaşları arasında sıkıntıya sokuyorsun.
1: Yani aday kadro üzerinden Montella'yı eleştirdiğimiz zaman geçmişte de bu yaşandı. İşte hep böyle
0: sonuç alıyordu,
1: farklı yerlere çekildi. Herhangi bir oyuncuyu hedef göstermek için bunları konuşmuyoruz. Ama aday kadroda gerçekten Montella'nın ciddi anlamda bence tutarsız olduğu bazı durumlar var. Yani çağrılan isimler, çağrılmayan isimler. Mesela işte Dünya Kupası yine tamam, kötü bir turnuvaydı, kabul ediyoruz, geride bıraktık ama artık Uluslar Ligi ile beraber havuzun aday kadrodaki bazı isimlerin değişmesi gerekiyordu bence. Yani bunu Fransa dahi bunu Zidane'la birlikte
2: Klopp,
1: yaşıyor.
2: 44
1: Klopp Almanya ile 44 oyuncu açıkladı iki farklı periyot halinde. Doğru. Değerlendirmek için. İtalyanlar Mancini ile yeni bir oyuncu grubu, yeni bir jenerasyon yakalamaya çalışıyor. Biz de başarısız olduk. Bizim de bazı şeyleri değiştirmemiz gerekiyordu ama biz hala aynı oyuncu grubuyla bir sonuç almaya çalışıyoruz. Bence Montella'nın yanıldığı en çok yanıldığı diyeyim konu bence bu oldu. Bu ısrarı oldu.

0: ben kitabın ortasından konuşayım. Ben bu Türk futbolu üzerinde gezen kara bulutların Montella'nın da dengesini bozduğunu düşünüyorum. Montella acaba bana ne olur? Ben burada ne olurum? Benim geleceğim? Ben biraz onları
1: başarılı
0: hissediyorum.
1: Olsa bu arada bir şey olmaz. Zaten daha önce federasyon değişti, devam etti görevine. Montella'ya kimse dokunmadı.
2: Hiç düşünmüyor.
1: Ya Montella'nın beraber çalıştığı ilk federasyon başkanı değil aslında değil, İbrahim Bey.
2: Sayın Başkan da açıklama yapmıştı. Benim yolda bulduklarımı yolda bulduklarıma değişmem. Yola çıktıklarımı yolda bulduklarımı değişmem. Ben de soruyorum başkanım, siz yolda buldunuz zaten Montella'yı. Yola çıkmadınız ki. Şu an yola çıkabilecek başka birisini de bulabilirsiniz. Niye bu kadar çok ısrar? Ben de onu anlamıyorum.
1: Evet, yani Mehmet artık Büyükekşi döneminde gelmişti.
2: Evet.
1: Vincenzo Montella. Evet, hatta evet, o dönem işte Sayın Hamit Altıntop bir takımlardan sorumluydu. Devamında bir değişiklik yaşandı ama evet, Montella görevine devam etti sonrasında.
0: Çok dengesi bozulmuş. Ben mesela basın açıklamalarını çok anlamakta zorlanıyorum.
1: Katılıyorum.
0: Mesela çok net sorular var. Alıyor topu, gezdiriyor döndürüyor.
1: Seviye vurgusunu hoca biraz fazla yapmaya başladı.
0: Fazla yapıyor. Kendini yani seviyenin çok üstte konumlandırıyor. Ya evet, üzgünüm ama Montella'nın uluslararası derecesi, hani kendisini de tartışılır konuma
1: oyunculuk
0: sokuyor.
1: Oyunculuk döneminde var ama hocalık döneminde çok fazla
0: yok yani. Üzgünüm ama kendini tartıştıran konuma geldi. Açıklasa bize nedenleri, saha içerisini ben çok merak ediyorum mesela. Neden aynı tutuculuk, neden o muhafazakarlık, neden değişim yok? Elinizde oyuncular var, daha farklı bir oyun modeline geçiş. Mesela bana şunu söylese beni inandırabilir. 2032'ye çalışıyoruz biz, İtalya'ya ortak düzenleyeceğimiz turnuvaya. Ben buraya çok genç oyuncularla geldim. Yepyeni bir takım kuruyorum. Artık bizim takımımızda İlhan da çok fazla süre bulacak. Atıyorum mesela Adil'i çağırdı stoper. Değerlendiremez yok miydi mesela?
1: Bazı yok, oyuncular çağrılmak için çağrılıyor gibi milli takıma.
2: Samet.
1: Yok yani hani bazı oyuncular milli takıma giderken sanki oynamayacağını bilerek gidiyor artık.
2: İşte Samet işte.
1: Yok ya, Samet çok uzun zamandır gidiyor. Yani ben daha yeni çağrılanlardan bahsediyorum.
2: Samet'i çok seviyorum. Çok güzel bir insan. Gerçekten çok hani kaliteli, iyi bir futbolcu, iyi bir karakter.
1: Başına hani Samet ama konuşuyormuş gibi olmuyor.
2: Ama yok işte ben hani Samet'ten bahsediyorum. Samet gerçekten güzel bir insan. Yani belki Samet'i getiriyorsun, o zaman niye üstüne vermiyorsun? O da ayrı bir konu yani.
1: Şu konuda hemfikiriz değil mi bence? Yarın bir teknik direktör değişikliği yaşansa Amili futbol takımında, varsayım üzerine söylüyorum bunu, şu an açıklanan aday kadroda çok büyük bir değişiklik bence olur.
2: Ya olmalı da.
1: Göreve kim gelirse gelsin.
2: Ama olmalı. Tabii. Olmalı. Tabii. Yani iskeleti değiştirmezsin. Ama şu bir gerçek. Sen burada forma adaletini formuna göre, oyuncuların performansına göre ya da takımdaki formlarına göre vermen lazım. Sen benim ana kadrom belli, ana kadromun yanında birkaç tane oyuncu alayım diye yaparsan sıkıntı yaşarsın. Çünkü diyorsun ki benim ana kadrom belli. Bunlar birbirleri arkadaşlık dostluğu az safhada. Bunlar güzel bir oyun yapıyorlar. Ben bunları milli takıma aldığım zaman onun ekmeğini yerim diye düşünürsen öyle bir kadro yapıyorsun. Ama diğer tarafta yapman istenen kadro şu: takımlarında kötü performans gösteren, takımlarında süre alamayan, takımlarında performans anlamında ta patlama yaşamayan oyuncuları sen bir kadro yaparsan al işte şu an A liginde sınıfta kalırsın. Sınıfta kaldık şu an. Ya bütünlemeye bile geçeceğimizi düşünmüyorum şu an ya. Karnemiz sıfır.
1: Maalesef.
2: Otur aşağı sıfır yani.
1: Kalan maçlar da zor. Yani bu grupta şimdi biraz yeni statüden bahsedeyim ben. Hani zaten zaman zaman bahsediyoruz ama bir hatırlatma amaçlı dile getirelim tekrar. Şimdi değişen statüyle birlikte Uluslar Liga'da zaten toplamda 16 takım var. 4 farklı grupla dörderli bir şekilde takımlar mücadele ediyorlar. İlk 2 sırayı alan takımlar direkt olarak çeyrek finale yükseliyor ligada. Grup üçüncüleri, yani 4 grup üçüncüsü arasındaysa en iyi 2 grup üçüncüsü ligada kalmaya devam ediyor. En kötü 2 grup üçüncüsü ise ligada kalmak için playoff oynamaya hak kazanıyor. Yani üçüncü olmak da bu anlamda kıymetli ama o anlamda da zor görünüyor işimiz. Grup dördüncüleri arasındaysa en iyi 2 grup dördüncüsü yine ligada kalabilmek için playoff oynamaya hak kazanıyor. Fakat en kötü 2 grup dördüncüsünden biri olduğunuz takdirde ise artık Lig B'ye direkt düşüyorsunuz. En iyi 2 dördüncüden biri olmamak için de puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Kalan 3 maçta alacağımız her puan, galibiyet, hatta atacağımız her gol, averaj dahi bu anlamda çok önemli. Artık ilk 2'den belki bahsetmek çok gerçekçi olmayacaktır ama 3.lük ya da 4.lük için kalan maçlarda bence

0: Bu motivasyonu çok kaybetmemek lazım sanki.
1: İtalya ile Belçika maçı arasında bir ay kadar bir süre var. Eğer İtalya maçından sonra bir aksiyon alınıp,
0: evet, Kasım ayında o maç,
1: bir değişiklik İç olursa,
0: sahadaki Belçika maçı,
1: biraz daha böyle önü açılabilir gibi takım
2: burada, evet, maç.
0: Zaten ya şu an hedef maç kağıt üstünde bizim için sanki biraz İzmir'deki Göztepe Stadyumundaki Belçika maçı gibi görünüyor.
2: Kesinlikle başka da bir maç gözükmüyor.
0: Yani orada alacağımız bir galibiyetle belki averajımızı da biraz daha toparlayabilirsek, hani en iyi iki grup dördüncüsünden.
2: Ama yenilik lazım yani, eskiyle devam etmek sıkıntı yaşarız biz. Yani açık ve net, yani şu an yarın İtalya maçımız var, deplasmana gidiyoruz.
0: Oynamadan da hani maçı kaybetmiş gibi de olacak belki, ama tabii biz burada hani en kötü senaryodan yani bahsediyoruz.
2: Ümit ne? Ümit ne? Beklenti ne?
0: Çok eksiz bir de şimdi.
2: Mesela benim en büyük beklentim Belçika maçında oyuncuların artık yeter demesiydi. Hocanın artık yeter demesiydi.
0: Oyuncuların da bence ciddi motivasyon.
2: Oyuncularda da sıkıntı var. Onlar da çalışıyorlar.
0: Yani çünkü
2: ama yani, çok var. Ama oyuncuları kim seçiyor? Sen seçiyorsun ya. Havuzdan seçiyorsun. Yani binlerce oyuncumuz var bizim.
0: Serhan abi, oyuncuları seçmekten de ziyade şimdi insanız sonuçta hepimiz, değil mi? Hani biraz motivasyon hayatın hepimizin, yani iş hayatında da önemli bir unsur sonuç olarak. Mentor sürekli olarak teknik direktör, biz bu seviyenin takımı değiliz, biz bu seviyenin takımı değiliz, biz bu seviyede oynamaya alışkın değiliz, biz 3 günde bir maç oynamaya alışkın değiliz vurgusunu yaparsa, ama zaten oyuncu nasıl konsantre olabilir veya motive olabilir?
2: Şimdi hocanın da şirazesi kaymış. Yani açıklamalar, işte Cem'in
0: bence
2: anlattığı gibi.
0: Bence burada da Montella'nın bu dili de, tercih ettiği problemli dil de bence problemli.
2: Abi çok özür diliyorum yani. Bir, çünkü Libero'da biraz daha rahat yayın yaptığımız için çok özür diliyorum. Şimdi durum şu arkadaşlar. Yani öyle bir güzel bir durum ortada ki, yani şu an her gittiği yerde istifaya davet edilen bir teknik adam var.
1: Ne yazık, evet, ki tablo öyle.
2: Kocaeli'nde Montella istifa.
1: Bursa'da
2: Montella istifa.
0: Liège'de
2: Montella istifa. Evet, bir tek nerede istifa denmez. Belki kendi evinde söylenmez. Orası da evine yakın zaten.
0: Onun da garantisi Polonya'da. Yok.
2: Onun da garantisi yok. Yani her yerde istifaya davet edilen bir teknik adam. Basın toplantılarında istifa edecek misin diye sorulan bir teknik adam. Oyun anlamında istenileni veremeyen bir teknik durum. Oyuncu anlamında istenilen oyuncuları oyunun içerisine atamama konusu çok fazla tartışılan bir teknik adam. Ve en önemlisi ise şu an futbolumuzdan geçtiğimiz kaotik dönemde çok fazla konuşulamayan bir teknik adam. Aslında en fazla konuşmamız gereken Montella olması lazım. Şimdi kara bulutlar var ya üstümüzde, bir süreçten geçiyoruz ya. Adı üstünde arınma diyelim, adı üstünde farklı bir şekilde şeyler söyleyelim. Ya bizi en çok mutlu edecek nedir? Takımımızın, milli takımımızın oyun anlamında üstün gelmesi. Bak şey demiyorum artık, yani skor almasını söylemiyorum.
1: Evet, oyun.
2: Ya oyun istiyorum ben yani. Ulan. Ya bugün biraz farklı konuşuyoruz, çok özür diliyorum. Yani oyun anlamında sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yani ne dedik mesela, Fransa maçını izledik ya, 1-0.
0: Herkes daha olumluydu.
2: Fransa
0: daha
2: maçı
1: olumluydu. Yani
2: Fransa maçını 1-0 ama ne dedik, oyun bizi çok büyük zevk verdi.
0: Mücadele vardı.
2: Ne dedik, maçın sonunda Fransa maçını kazanabilirdik.
0: Puan
2: berabere kalabilirdik. Oyun ortak olabilirdik dedik.
1: Kesin.
2: Ama direkt biz Fransa maçında
0: biz İtalya maçında favori çıktık.
2: Şey, özür dilerim, İtalya maçında niye çıktık? Çünkü dedik ki İtalya yeni takım
0: Fransa'da
2: oldu.
0: Fransa'da gördüklerimizden
2: ondan
0: dolayı.
2: Biz herkes turnuvaya başlarken Fransa'dan puan alamayız.
0: Evet.
2: Belçika'ya zorlanırız ama İtalya'da 4 puan cebimize diye çıktık. Bir deplasman 3 içeride diye çıktık. Sonra geldik, birinci golü yedik, demoralize olduk. İkinci golü yedik, sıkıntıya girdik, üçüncü golden sonra teslim olduk. Eyvallah, buraya kadarmış dedik. Ya böyle bir süreçten geçiyoruz. Bizim mutlu olmamız lazım, bizim huzurlu olmamız lazım. En önemlisi ise bizim futbol anlamında bir şeyler verebilmemiz lazım. Maalesef bu hoca da bu takımda bunları veremiyor şu an.
1: İtalya maçında öyle bir tablo vardı ki, milli takım değil de mesela bir takım olsa acaba ben şunu söylerdim muhtemelen. Ya bu oyuncu grubu teknik direktörünü göndermek mi istiyor? Bu kadar birbirleriyle saha içerisinde sanki daha önce hiç oynamamış.
0: Ya bunları da şimdi
1: yerleşim, dizilim
0: çok iyiydi.
1: O kadar
0: oyuncu
1: problemli ki.
0: Montella'nın bağı
1: yani
0: ilk günden itibaren.
1: Saha içerisinde Furkan Yıldız hiç dokunmadılar. İtalya takımı driplikle o kadar rahat geldi ki zaman zaman ceza sahası önünde ben oyunculara inanamadım. Hiç dokunmadılar.
0: Biz bir yerde, bir noktada bence bir kırılma yaşadık. Yani bu Dünya Kupası'nda ne oldu artık? Hani tam olarak ne zaman neden yaşandı o kırılma bilmiyorum ama
1: bana biri yani, şunu anlatmalı.

0: Fransa maçındaki tablodan sonra İtalya maçındaki tablo siyahla beyaz arasında fark 3
1: numarada oyuncu, sadece.
2: Fransa maçında oynatmadı oyuncuları. Gitti tam kadro değiştirdi İtalya maçında. Bu kadar basit. Mesela ben Liège dedim işte çıplak gözle belki siz televizyondan önemli. Onu farklı gördünüz ama mesela Tielemans'ı izledim.
0: Çok iyi.
2: Böyle yapıyor. Sen geri gel. Sen ileri git. Sen burada dur. Sen topa git. Kaleciye dönüyor. Sen bana at. Bir tane oyuncu var mı bizde? Bunu yapan bir oyuncu var mı? Serhan gördünüz
1: abi,
2: mü?
1: Ben Bursa'da sahip
2: yok lider oyuncu yok şu an.
1: Roberto Mancini'yi izledim bütün maç boyunca.
2: Mancini de izlenir be.
1: Hiç durmadı bu arada. Yani tamam. Hala o kadar hırslı ki ve bunu daha önce de söyledim. Yani İtalyanlar da hani bir süredir böyle bir ciddi buhran yaşıyorlar. Tabii, kalite, sene, yetenek anlamında da ve başarı anlamında da kötü süreçten tabii. Geçiyorlar. 2020 Avrupa Şampiyonası'nı kazanmışlardı. O turnuvada çok iyi bir kadrosu vardı İtalyanların. Hı. Çok fazla lider karakterli oyuncu vardı. Ve çok böyle birbirine kenetlenen, çok takım içerisindeki böyle aidiyetin yüksek olduğu, bu da dışa yansıyan bir görüntüsü vardı İtalyanların. Mancini ile beraber ben yine aynı İtalya'yı gördüm o gün Bursa'da. Yani gollerden sonra verilen reaksiyon, saha içinde birbiriyle olan o iletişimler, diyaloglar, Mancini'nin kenardaki enerjisi, ekibe bakıyorum işte Bonucci ekibine mesela Mancini dahil etmiş. Çok yine aynı tutkuyla sahada mücadele etmeye başlayan bir İtalya vardı. Bence bu arada Mancini yine başaracak İtalya'yı ayağa kaldırmayı.
0: İstek, arzu, peki saha içerisinde Kayode'nin o üçlüyü bırakıp artı biri bulması sürekli evet, ön
1: hep,
0: tarafta.
1: Hep öndeydi.
0: O kaymalar saha içerisinde Mancini.
1: Orada Fransa'dan da puan aldılar deplasmanda. Evet. Yani evet, belki oyun olarak
0: Donnarumma'nın formu.
1: Fransa domine etti maçı ama sonuç almayı başardı İtalya.
0: Başardılar ama ben bizim takımımızın da çok iyi oyunculardan mütevellit olduğunu.
1: Kesinlikle.
0: Ve doğru planlama, doğru organizasyonla biz bu işin içerisinden çıkarız.
1: Şimdi birazdan ekrana gelecek şimdi. Ekrana gelen özette DSF böyle olarak baksana. Yediğimiz
0: jeneriklik yani gol
1: üçüncü
0: ya.
1: Gol. Lukaku'nun attığı gol.
2: Kaç yaşında? 35 yaşında.
0: Orada kalabalığın içerisinde.
1: Ruh halimizi tabii. Çok iyi yansıtan
2: nasıl
1: bir gol.
2: Nasıl vurduruyorsun? Kevin De Bruyne 34 yaşında mı? 35.
1: 35. Bu arada yaz döneminde biliyorsun burun kıvrıldı De Bruyne'ye. Yani
0: ama ya,
1: basında adı geçerken hiçbir takım taraftarı takımını görmek istemiyordu.
0: Ceza sahasının dışında Kevin De Bruyne'ye o alanı verip şut çektirirken intihar etmek de aşağı eş anlamlı yani. O abi kadar şurada, dağılmışlık var ki.
2: Niye pas vermiyorsun? Şurada
1: çok
2: niye
1: oynamıyor
2: pas vermiyorsun?
1: Bu arada bu sezonda yani Napoli'de o kadar yine dakikası yok.
2: Deniz ver pas orada.
0: Bir şey söyleyeceğim. İşte. Kevin De Bruyne'nin şut çekme ihtimali doğduğu anda o anda ihtimal düşündüğünde kendini zaten onun topun önüne atman gerekiyor ya. Yani.
1: Bak şimdi birazdan,
0: atıyor adam yani.
1: Birazdan Lukaku'nun attığı
2: i̇şte
1: gol
2: şey,
1: gelecek.
2: Lukaku Hoca'nın Salah'a gol atamaz diye düşünmesi bizim de Kevin De Bruyne'yi gol atamaz diye düşünmemiz gibi bir şey oldu.
0: Çok ilginç.
1: Bak şu gole bakar mısınız?
0: Ama bak kaç kişi ceza sahası
1: Lukaku var. Bizde de 4 yani kişi 5, var Lukaku oyuncu etrafında. Neredeyse.
2: Abi Lukaku'nun deparını olmaz. Gördünüz mü deparını?
1: Abdülkerim'le yediğim
2: deparını gördünüz mü?
0: Ama vuruşunda da Lukaku'nun diğer tarafı 4 tane oyuncumuz var ya. 4 oyuncu. Nasıl vurabiliyor? Kitam da vuramıyor. Dikkat edin ya.
1: Evet, arkasında kalıyor biraz aslında.
0: Bakın 4 oyuncu var.
1: Ama hiç rahatsız eden bir isim yok. Yani bu
0: herkes orada gol pası bence, yaptırana. Herkes şimdi şeye kızıyor.
1: Bahsettiğim pozisyonda bu işte.
2: Baba koşuyor. Lukaku.
1: İnanılmaz bu arada.
2: Demek
1: ve Lukaku,
2: ki hazır geliyor demek ki Fenerbahçe'ye.
1: Yani Lukaku mu hazır geliyor yoksa biz mi hazır değiliz? Yani bizim oyuncularımız mı mil takım? Bilmiyorum ama yani bizim sezon başından bu yana hazır değil dediğimiz, işte eski günlerinden uzak dediğimiz, eleştirilen Lukaku hiç öyle bir görüntü vermedi bize karşı.
0: Ya çok yorulmuş bir Abdülkerim. Bir dakika ama ya şunu söyleyeceğim, ben Abdülkerim'i savunmak zorundayım.
2: Savun.
0: Neden güzel diyeceksiniz? Bu zamana kadar ligde çok çok önemli işler yapan, milli takımda bu zamana kadar neredeyse milli takım her maçında oynayan bir oyuncu 80 dakikada orada mücadele etmiş. Sadece bir pozisyon üzerinden ben mesela sosyal medya linçini görünce ya bu iş aslında çok nankör de bir iş.
1: Öyle ama bizde ben dünya biraz, biliyorsun.
2: Yaptıklarını sen her zaman yaşadır. Abdülkerim'in yaptıkları ortada. Şu an hala bana sorarsın.
1: Ya bu arada
2: Türkiye
1: hiçbir
2: oyuncunun stoperlerinden bir tanesi çok ve önemlisi şampiyon olan 4 senelik takımın en önemli parçası.
1: Takım kaptanı ya Galatasaray'ın.
0: Çok kıymetli bir oyuncu.
2: Saymıyorum bile yani.
1: Ya bu arada hiçbir oyuncunun zaten niyetinden şüphe etmiyoruz ama burada bazı aksamalar var. Yani çok net bir şekilde artık dışarıdan da anlaşılabilen ve görünebilen problemler var. Yani burada mesela yine bireysel hata.
0: Çok basit goller yedik. Zeki.

0: kaptanı
1: Zeki Muatan yapacak bir oyuncu mu normalde?
0: Kornerden yani o topta ama yağmur var orada bir de top da kayıyor.
2: Pozisyon bilgisi yok abi. Dört tane oyuncu birbirlerine hangi nerede pozisyon alacaklarını bilmiyorlar şu an.
1: Bak,
2: sıkıntı
1: burada. Burada mesela bak ne kadar rahat pas yapıyor şimdi.
0: Şimdi Kayode'nin koşusuna bakın o değil mi bak. Gelecek şimdi.
1: Yine son anda burada Meri'nin müdahalesi var.
0: Meri'nin müdahalesi var evet.
1: Ya 3 maçta belki de en iyi savunma performansını verdiğimiz maç zaten Fransa maçıydı. Takım savunması olarak ama İtalya ile Belçika maçında Serhan Türk'ün de ifade ettiği gibi yani rakibe hiç yakın oynamadık, hiç rahatsız edemedik.
0: Tabii. Hiç toplamadık
1: ilk düdükten itibaren sahada teslim olan bir takım görüntüsü vardı. Oyuncular dediğim gibi yani hiçbirinin niyetinden zaten şüphemiz yok ama bazı problemler oldu. Artık aşikar. Bu çözülür mü? Çözülebilir mi? Bilmiyorum. Tabi biraz daha teknik bir konu ama
2: Belçika
1: dilerim.
2: Çeyrek final yapmasına rağmen hocayı değiştirdi.
1: Evet.
2: Mancini İtalya'nın başına geldi. Evet. Fransa'ya da
1: Fransa yarı final yapmasına
2: aynen,
1: rağmen.
2: Aynen. Döşampiyonu Zidane geldi. Evet. Biz neyi bekliyoruz? Sonuncu olmuşuz. Haiti ile beraber turnuvaya ilk vedadan dünyadaki en önemli takım.
1: Almanya değiştirdi.
2: Bir tanesiyiz.
1: Tabii. Hollanda Kral değiştirdi.
2: Ya, işte, ya neyi
1: gruptan bahsediyor. Değiştiren. Yani Çekya bile değiştirdi işte. Çekya da bizim gibi Dünya Kupası'nın en kötü performansını sergileyen takımlarından birisiydi.
2: Bitiriciliğimiz yok. Sonuç yapamıyoruz. Ön alan baskısında bitirici olan oyuncularımız şu an performans anlamında iyi değiller. Hala Kerem'le Barış'ı konuşuyoruz aslında. Burada Deniz'le Enes'i konuşmuyoruz. Tamam. Futbol geçmişte yaşanmaz. En başında söylediğim gibi Dünya Kupası önemli. Ama önemlisi ise şimdi formsuz olan bir Montella var.
0: Tabii formsuz.
2: Oyuncuların formsuzluğundan bahsetmiyorum. Oyuncuların formsuzluğu oyuncuların kendilerine bağlar ama takımın formsuzluğu da hocaya bağlar. O yüzden iyi bir takımı kurman lazımdı. Formda oyuncuları alman lazımdı. En önemlisi ise milli takımın formasını iyi giyecek oyuncular lazımdı. 2018 İspanya maçında kadroyu almadığı Ahmet, aldığı Ahmet o zamana kadar 55 dakika süre almıştı.
1: Ahmetcan Kaplan
2: Ahmet
1: mı?
2: Kutucu.
1: Ahmet Kutucu.
2: Bu sezon Altay Bayındır 8 maçta oynamamış ve kadroya alındı. Samet Akaydın bu sene 33 dakika süre aldı. O da kadroda. Enes Ünal ise fiziksel olarak yeterli olmadığı söylenen oyuncu. 7 maçta 7 defa kadroda oynadı, olan evet. Olağanüstü işler yapan bir oyuncu. Ya o zaman neye göre yapmak lazım? Planlamayı neye göre yapıyorsun? Oyuncuları neye göre çağırıyorsun? Ve önemlisi ise senin kadrodaki adaletin ne? Biz bunları konuşuyoruz.
1: Mesela Süper Lig'de 6 haftalık süreçte Cem abi performansıyla dikkatini çeken yerli isimler kimler oldu mesela? Dört büyük kulübün dışında hani biraz daha.
0: Mesela Adil Demirbağ'ı ben beğeniyordum. Onu çağırdı Montella. Evet.
1: Ama hiç süre vermedi.
0: Hiç süre vermedi. O beni düşündürdü. Mesela İlhan'ı ben beğenmiştim.
1: Fakılı'yı.
0: Fakılı'yı da evet. Gördüm. Hani onun dışında hiç, yani mesela Mustafa Eskelleç'i
1: yeteri kadar süre almadı gibi.
0: Mustafa Eskelleç'i neredeyse hiç süre vermedi. O evet. Önemliydi. Ya Furkan Yıldız ben şunu söyleyeceğim. Ben saha içerisinde teknik detaylarda da çok büyük hatalar olduğunu düşünüyorum. Örnek vereyim Belçika maçı. Kevin De Bruyne sürekli geriye geliyor. Kendini derine atıyor. Oradan bizim oyuncumuzu çekiyor. Orada bir alan yaratıyor ve o alan üzerinden sürekli mesela oyun oynuyorlar. Şimdi Merih iyi bir stoper ama sürekli alan boşaltıyor. Ve bu triklere çok fazla geldiler. İtalya maçında da öyle. Ya ben Montella ile oyuncu grubu arasında da teknik olarak da hani bir bağın kopabilme ihtimalinin çok tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü olmaz yani. Ya o seviyede bir stoper o kadar alan boşaltmaz. Yani o müdahaleye gitmez. Çünkü sen orayı boşalttığın anda orayı dolduruyorlar. Kevin de bunu defalarca yaptı. O kadar da aldanılmaz yani. Bir kere seni çeker, iki kere çeker sonra kafanı kaldırırsın. Veya Montella der ki ne yapıyorsunuz? Hani çıkma, alanını boşaltma. Yani saha içerisinde benim çok anlam veremediğim şeyler oldu. Gerçekten anlatmakta zaman zaman zorlanıyorum. Bizim milli takımımız asla bu değil yani. Bu olmamalı. Hem moral anlamında hem de saha içerisinde teknik detaylarda yani rakipler bizde çok kolay oynadılar. Hiçbir şekilde fiziksel olarak da bir karşılık veremedik. Ya İtalya maçı şimdi dönüyor önümüzde. Gerçekten çıldırıyorum ya. En azından gider faul yaparsın ya, basarsın. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey mi yapana omuz koyarsın yani. Driplingle alıyorlar. Neredeyse kendi ceza sahası önünden bizim ceza sahasına rahatlıkla driplingle geliyor. Hiç mi ya biriniz gidip basmazsınız bir oyuncuya?
2: O yüzden gündemin aslında Montella olması lazım. Gündemin aslında milli oyuncuların olması lazımken gündem tapeler. Gündem yazışmalar, gündem tutuklamalar, gündem MHK, gündem

0: belki Ekim'de olacak. En büyük gündemde şu an işte önümüzdeki hafta maçlar oynanacak mı?
1: Bir virgül koyalım mı? Tekrar döneriz. Evet. Hatta Ferhat Gündoğdu'nun istifası vardı dün akşam saatlerinde, onu da konuşuruz ama Beşiktaş'ta da bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek adayla bir olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanıyor. Aspor muhabiri Efecan Öztaş genel kurulu yerinde takip ediyor ve bir konuğu var. Beşiktaş'ta yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven Efecan Öztaş'ın yanında, sözü kendilerine bırakalım.
2: Teşekkürler Furkan Yıldız, sana ve konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş 4 Ekim pazar günü saatler onu gösterdiğinde olağanüstü seçimli genel kurula gitti ve tek adaylı bir seçim yapıldı. Sayın Başkan Serdar Dala tek olarak seçime dahil oldu ve 3000 aşkında Beşiktaşlı genel kurulu üyesi oy kullandı. Yanımda da çok değerli bir isim var. Beşiktaş yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda basketboldan şube sorumlusu Özkan Arseven'le birlikteyiz. Öncelikle başkanım hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş buldum.
2: Hem genel kurulu soracağım. Hem yönetimde 8 değişiklik oldu. Yeni bir yönetim de var. Siz de uzun süredir yönetimdesiniz. Beşiktaş taraftarlarına bir mesaj vermek ister misiniz bu yeni dönem hakkında?
3: Tabii ki. Öncelikle olağanüstü seçim genel kurulumuz Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Başkanımız Sayın Serdar Adalı seçim kararını aldığında birçok arkadaşımızın iş yoğunluğundan ve aile sebeplerden dolayı yorulduğunu ve bir değişikliğe gideceğinden bahsetmişti. Bunun akabinde de yeni bir yönetim kurulu oluştu. Umuyorum ki ve eminim ki bu yeni yönetim kurulumuzda Beşiktaş'a değer katacak ve Beşiktaş'ın bu önümüzdeki sezon 2028 Mayıs ayına kadarki döneminde Beşiktaş'a çok faydalı olacaktı. Hepsi kaliteli isimler, güzel bir yönetim kurulu oldu. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun. Söylemiş olduğunuz gibi benim bu üçüncü seçimim oluyor yönetim kurulu üyesi olarak. Üçüncü kez seçime giriyorum. Bir önceki seçimlerde tabii ki bir heyecan vardı, bir rekabet vardı. Bu seçimde tek girdiğimiz için bu seçime, o nedenle biraz daha sakin gibi. 3000 üzerinde bir katılım var bildiğim kadarıyla. Ama gayet güzel, seçim heyecanı her zaman iyi. Hepimizi diri tutuyor. Beşiktaş camiasına yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun.
2: Dün Maliye Genel Kurulu da vardı. Orada hem taraftarlar, genel kurulu üyeleri toplandı. İbra oldu evet. Sayın yönetim ve bugün de burada oy kullanmaya gelen Beşiktaş Genel Kurulu'nda güzel bir hava vardı. Enerjik bir hava vardı ve takımın da iyi gitmesiyle beraber hem basketbolda hem futbolda iyi bir aslında Beşiktaş'ın gidişatı var. Taraftarlar da aslında böyle ateş yakmış gibi gördük biz de dışarıdan, dış evet. Gözde. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz Beşiktaş taraftarının şu anki havasını?
3: Yani şu an dünkü olan Mali Genel Kurulu'ydu. Mali Genel Kurulu'da da bir önceki seçimdeki yönetimdeki yönetim kurulu olarak ben dahil hepimiz ibra olduk. Taraftarın coşkusu bize inandığını gösterir tarzdaydı. Bu bizi mutlu edici. Beşiktaş camiası birleştiği zaman birlik beraberlikte her şeyi aşabilecek durumda ve dün de bu güzel görüntüler vardı. Bununla alakalı olarak da taraftarın genel kurulun teveccühü yüksekti. Kendilerine teşekkür ediyoruz bu teveccühü gösterdikleri için. Yoğun bir katılım vardı. Beşiktaş camiasının büyüklüğü bu sayılarla da ortaya çıkıyor. Sonuçta dün orada olamayan, bugün burada olan ya da bugün burada olamayıp dün orada olan tüm genel kurulu üyelerinin, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum.
2: Başkanım bir de şunu sormak istiyorum. Basketbolda da Beşiktaş bu sene Euroleague'e katıldı. Taraftarların çok yoğun bir ilgisi de var tribünlere. Daha da olması bekleniyor. Hem bunun açısından bir mesajınız olacak mı? Hem de bir sponsorluk konusu var. Sayın Başkan açıklamıştı ama siz de buna bir ekleme yapmak ister misiniz?
3: Tabii ki. Biz bu sezon Euroleague hedefini, geçen sezon Euroleague hedefini koyduğumuzda bu sezon bu kadar uzun süreceğini düşünmüyorduk. Bir Euro Cup şampiyonluğuyla biz Euroleague katılımı sağlarız diye düşünürken tabii şanssız bir mağlubiyet aldık biz final serisinde ve Euroleague'e katılacak mıyız, katılmayacak mıyız bunun sürüncemesindeyken Monaco takımının Euroleague'den ayrılmasıyla beraber Euroleague organizasyonu bize Euroleague teklifinde bulundu. Bu da çok geç oldu, yani 24 Haziran gibi bir tarih. Biz bu tarihe kadar oyuncu transferleriyle ilgili görüşmeler yaptık oyuncularla ama şimdi oyuncuyla görüşürken Euroleague'de mi oynayacak, Eurocup'ta mı oynayacak, ne kadarlık bir kontrat alacak, bunlar her zaman bir soru işareti oluyor. Bizim buradaki aslında hocamız da Nedim Yücel de görüşmelerinde, mülakatlarında her zaman şunu söylüyor: biraz geciktik, 24 Haziran bir geç tarih, gerçekten de geç tarih. İşte bunun sebebi

0: Bu. Gidiyorsunuz, iyi oyuncuya gidiyorsunuz. İyi oyuncu Euroleague'de mi oynayacaksın diye soruyor. Euroleague'e katılabiliriz diyorsunuz ama burada Euroleague'e katılamazsanız bu oyuncu bu sefer takıma gelmek istemiyor. Euro Cup'ta da oyuncu kalmıyor. Biz bu nedenle kendi iş transferimizdeki 5 oyuncuyla sözleşmemizi, mukavemimizi yeniledik. Bunun akabinde de 24 Haziran'dan sonra transfere başladık. Biraz oyuncu pazarındaki mevcut oyuncuların diğer takımlara transferinden dolayı oyuncu bulmakta zorluk çektik ama şu anki bulduğumuz kadromuzdaki oyuncular da gayet kaliteli NBA kariyerinde olan oyunculardı. En kötü oynayan oyuncu yine Avrupa'da oynayan oyuncu. Yani baktığınızda hepsi kariyerli oyuncu. Örnek vereyim, İspanya Ligi'nin geçen seneki en iyi kısasından birini aldık. NBA'den diğer oyuncuları getirdik. Ve mevcutta da 5 numarada şu an sıkıntı çekiyoruz ve kısada 2 numarada sıkıntımız var. 5 numarada sıkıntı çekmemizin sebebi 3 tane 5 numara aldık ama bir tanesi ana main oyuncumuz. Geçen sezon sonrasında bu sezona başlarken bir rahatsızlık geçirdi. Ve bizim anlaşmamızdan sonra, biz 2 yıllık anlaştık bu oyuncuyla. Bu rahatsızlığından dolayı lisans çıkartamadık ve onun düzelmesini bekliyoruz. Şu an kontratını dondurduk. Beşiktaş'a bir mali olarak bir yükü yok. Ne zaman iyileşirse takıma tekrardan katılacak. Ama bu uzun sürerse eğer, biz şimdi önümüzde bir 2 haftalık bir süreç var. Tekrardan test yapılmasıyla alakalı. Bu 2 haftalık süreçte eğer dönebilirse dönecek, dönemezse tam zamanlı bir oyuncu bakıyoruz. Eğer dönebilir ihtimaliyle de kısa süreli bir oyuncu bakıyoruz uzun pozisyon için. Kısa da zaten durumlar ortada. Bir oyuncumuz elini kırdı. Bir oyuncu eksiğimiz vardı zaten. 2 numarayı kesinlikle hallediyoruz. Kısa oyuncu pozisyonu. 5 numara pozisyonunda da dediğim gibi yani bu hafta içerisinde belli olur Sokon'un durumu. Sokon'un durumuna göre bir pozisyon alacağız.
1: Başkanım, Beşiktaş taraftarı da yani artık bu konuda da sevindirici haberleri almış olacak diyebiliriz. Ama son bir hatırlatma daha yapayım. O sponsorluk konusunda da sizin diyecek bir şeyiniz var mı? Eklemek isterseniz oraya da ekleyebilirsiniz.
0: Tabii sponsorluk konusunda şöyle, başkanım Sayın Serdar Adalı zaten her görüşmesinde, her konuşmasında bundan bahsediyor. Biz sezon başlamadan önce 3 tane sponsorla görüşüyorduk. Bu finansal taraftaki hani isim vermek istemiyorum, yaşanan krizden dolayı bizim sır sponsorumuz şu an olmadı. İptal olmak durumunda kaldı. Bu sır sponsorumuz ana sponsor da olma durumundaydı. Biz bunu da bekliyorduk. Şu an yine mevcutta 2 tane firma var. Beşiktaş'ın basketboluna isim sponsoru, ana sponsor olmak isteyen. Bununla ilgili sanırım büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle bu hafta içerisinde bunu netleştirir ve kamuoyuna duyururuz. Şu an imzalanmayan bir görüşmeyi, bir sözleşmeyi açıklamak uygun olmadığı için bununla ilgili bir isim açıklamıyorum ama şu taraftarımız şunu bilsin ki Beşiktaş Yönetim Kurulu ve Beşiktaş'ın başkanı her zaman bu konulara önem veriyor ve bu bütçe tarafında da bununla alakalı olarak girişimleri sürdürüyoruz. Ha, şunu da söylemek lazım. Bazen taraftarlar şunu sanıyor. İsim sponsoru yok diye, ana sponsor yok diye bu takım bütçe alamıyor. Ama öyle bir şey yok. Biz dün Mali Genel Kurulu'da bütçemizi geçirdik. Beşiktaş basketboluna göre gayet iyi bir bütçe. Bu sponsorun olup olmamasıyla alakalı da değil. Sponsor olmasa bile bu bütçe gelecek ama sponsorun gelmesi Beşiktaş'ın basketbol şubesinin mali açıdan bu kulübe yükünü azaltacak. Buradaki en büyük şey bu. Yani sponsor geldiğinde ekstradan transferler olmayacak. Zaten biz transfer politikamızı Beşiktaş'ın mali bütçesine göre oluşturduk. Mali bütçe, sponsorlar mali bütçeyi rahatlatacak.
1: Başkanım çok teşekkür ederim. Hayırlı çok olsun dilerim.
0: Sağ olun.
1: Tekrardan çok sağ olun. Beşiktaş Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda basketboldan sorumlu şube sorumlusu Özkan Arseven'le birlikteydik. Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulunu değerlendirdik. Sözü tekrardan sana stüdyoya aktarabilirim Furkan'ınız.
2: Teşekkür ediyoruz Efe Can'a ve Sayın Özkan Arseven'e. Beşiktaş camiasına da bir kez daha hayırlı olsun tek adaylı seçim. Eğer yeni röportajlar ve açıklamalar olursa bir kez daha Sinan Erdem Spor Salonu'na döneriz. Bu dilimi noktalarken son birkaç dakikamız sizlerden de aslında hem bu genel kurul hem de Beşiktaş'a dair yorum almak isterim. Hatta Sayın Başkan bugün sabah saatlerinde kürsüye çıktığında bir müjde de verdi. Kasım ayında Beşiktaş'ta stadyum kapasitesinin 46 bine çıkarılacağından bahsetti Sayın Başkan. Zaten 42 ya da 43 bin olması lazım stadyum kapasitesi. Ama tribündeki bazı değişikliklerle kapasite biraz daha artacak Cem abi. Ne dersin?
3: Başkan Serdar Adalı çok doğru işlere imza attı.

0: bir yönetimle Sayın Adalı devam edecek yoluna.
1: Evet, Serdar Adalı güçlü bir yönetim oluşturmak noktasında bir seçim atmosferi vardı. Ama şunu da söylemek lazım. Bu sene iyi başlayan bir Beşiktaş ve artık reaksiyon veren bir Beşiktaş ve bu anlamda da yönetim anlamında daha güçlü girmek isteyen de bir Serdar Adalı vardı. Hayırlı olmasını diliyorum. Tek adaylık bir seçimdi ve katılımda ne kadar şu an küçük katılım?
0: 3000'in üzerindeymiş.
1: Az ama yine de ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tek aday olarak gerilen bir seçim var. Beşiktaş'ın hayırlı olmasını diliyorum.
0: Biraz aslında burada Serhan abi kritik, daha kritik olan konu dünkü Mali Genel Kurulu'ydu. İbra oylaması. Orada da yönetim ibra edildi ve bütçe içinde.
1: İbralar oluyor ya. İbralarda çok fazla sıkıntı olmuyor. Yani hani seçimlerde ben bir seçimde ibra olmamasını görmüştüm. O da Sayın Adnan Polat'ın seçimlerinde ibra olmamasını, ama orada zaten ya seçime git ya da ibra
0: etmiş. Beşiktaş biraz bu konuda son dönemde problemler yaşadı.
1: Yaşadı
0: Sayın
1: ama.
0: Ahmet Nur Çebi mesela ibra edilmemişti, onu hatırlıyorum. Bu açıdan dünkü Mali Genel Kurul biraz daha önemliydi.
1: Ama sonuç, yani futbol anlamında her şey futbola bakıyor.
0: Sahaya
1: sonuç alınca sıkıntı yaşıyor. Sahada sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş olsaydı bu paralar nerede deniliyordu? Doğru paralar, doğru yatırım yapıldı, doğru kesinlikle takım kurarsan ibra da olursun, alkışlanırsın.
0: Evet, yeşil sahaya, tabelaya biraz bizde bakıyor bu işler. Reklama gideceğiz. Daha konuşacağımız çok konu başlığı var tabii ki, ama kısa bir ara için sizlerden izin istiyoruz. Sonrasında spor gündemi devam ediyor.
2: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Harry Kane geldi, merkeze aldı topu. Harry Kane yerden oynadı. Bellingham koşu Gordon'dan. Anthony Gordon vurdu Livakovic. Corner. İlk hücum denemesi İngiltere'den. Kane, Bellingham, sonrasında Gordon dar açıdan şansını denedi. Dominik Livakovic başarılı. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya topu alır da gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Lübisol yerden oynadı. Anthony Gordon gidiyor. Saka'dan koşu var. Gordon, Anthony Gordon vurdu. Dominik Livakovic. İşte Anthony Gordon böyle girdi ceza alanına. Vuruşunu yaptı. Dominik Livakovic gole izin vermedi. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi. Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında. Ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Saka tekrar aldı topu. Saka yerden oynadı Bellingham'a. Gordon ceza alanında. Bellingham, Gordon Livakovic. İçeri çevrilen top. Lübisol oradaydı. Bellingham'ın ortası. Yakın mesafeden Anthony Gordon çok net fırsatı değerlendiremedi. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Peter Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı.

Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham, Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka, 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'ı buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına. Soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham. Gol Saka. İkinci yarıya Hırvatistan başladı. Matanovic top dışarıda. Çok uzaklardan denedi şansını Matanovic. Modric'in pası. Matanovic döndü. Direkt olarak kaleyi düşündü. Top out'a gitti. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson ortasında. Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor. Üçüncü maçında grupta dördüncü golü Harry Kane'in. Baskısı var Lewisol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. Altıncı gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. Altıncı golü de o attı. İşte Lewisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rogers aldı topu önüne. Morgan Rogers 7-0. Morgan Rogers. Livakovic üzgün. Morgan Rogers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rogers. Bir offside şüphesi de olabilir. Topla buluştu Rogers. Livakovic'den kurtuldu. Topu ağlara gönderdi. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rogers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol. Reklam.
1: A Spor Radyo.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam. A-Spor Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.
5: A-Spor Radyo.
6: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: Sendio Süper Lig'de, Avrupa'da transferlere, her şeye.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
2: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de Aspor'da.
3: Spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Programın ilk diliminde Amili Futbol takımının İtalya deplasmanında oynayacağı mücadeleye dair beklentileri konuştuk. Beşiktaş'ta olağanüstü seçilme genel kurul heyecanı var. Oraya bir bağlantı yapmıştık. Eğer yeni açıklamalar veya röportajlar olursa ilerleyen bölümde yeniden döneriz Sinan Erdem'e, ama biraz Galatasaray diyelim bu saatin başlangıcında. Hazırlık maçında Pendik Spor'la Galatasaray
4: maça çıkmış. Gittin mi diye sordun bana.
3: Evet. Gittin mi maça?
4: Ben de sana gitmedim çünkü şey derim, Liege'dim ben de.
3: Doğru, evet.
4: Milli maç dedim.
3: Aynı.
4: Ama izledim yani, özetlerini izledim.
3: Nasıl buldun diye soracağım ama çok eksik var tabii.
4: Ya eksik yani. Sonuç var sonuçta, belki, hazırlık karşılaşması.
3: Evet, sonuç bir ara 3-0'a geldi maç.
4: Evet.
3: Biraz yani, böyle yine hayal kırıklığı ya, olacak
4: tabii ki
3: mı?
4: Adı üstünde hazırlık karşılaşmalar, ama hazırlık karşılaşmasında da Galatasaray gibi büyük bütçeli takımların artık bir ezici üstünlüğüne sahip olması lazım. Tabii yeni bir kadro, önemli oyuncular var, altyapıdan oyuncular var. Mesela Efe Gündal diye bir oyuncu var, ben çok beğeniyorum. İlerleyen zamanlarda çok fazla konuşacağız. Oyuncu, o da 85. dakika süre aldı zannedersem. Yani bir Çabu var biliyorsun, o da süre aldı. Bu maçlar hem oynamayan oyuncuların görüntü anlamında hocaya nasıl bir izlenim yaptıkları çok önemli. En önemlisi ise bize vermiş oldukları izlenimler. 3-0 kötü bir sonuçtu ilk yarı. 3-3 yapabilmek de önemliydi. Ama Galatasaray'ın yine hazırlık maçlarında böyle skorlar almasını ben normal olduğunu düşünmüyorum. Adı üstünde tabii ki hazırlık karşılaşmalı.
3: Galatasaray yaz döneminde de hazırlık maçlarında iyi değildi.
4: İyi değildi. Genel anlamda bunu söylemek istedim aslında ben de.
3: Doğru.
4: Teşekkür ederim. Dipnotların için. Yani hazırlık maçlarında iyi bir olmayan Galatasaray var. Adı üstünde hazır olmayan bir Galatasaray var. Lige baktığımız zaman iyi bir reaksiyon gösteremeyen Galatasaray var. Şimdi son 4 senenin şampiyonlarından bir takım var. Hani Montella diyoruz ya, ne yaptın? Buraya kadar getirdim, Dünya Kupası'na getirdim diyor. Hoca diyoruz ki tamam, geçmişi bırak. Galatasaray taraftarı da diyor ki artık yönetime ve Okan Hoca'ya, geçmişi bırak.
5: Geleceğe.
4: 4 senemizi şampiyon yaptın. Allah razı olsun. Biz de seni başımızın üstüne koyduk. Geleceğe bakalım diyor. Geleceğe baktığımızda da şu an ligde iyi bir

0: sıralamada olan, ikinci olan Ahmet'i de tebrik ederiz. Ahmet şu an ligde tabii birinci sırada, ikinci sırada Galatasaray var. Ama oyun anlamında istenileni tam anlamıyla vermeyen bir Galatasaray var. Futbolcu performansı anlamında istenileni veremeyen oyuncu grubu var. Hoca anlamında kendini tam anlamıyla oyun içerisine veremeyen bir hoca grubu var. Ama Galatasaray'da zaten bu dönemler hep gelip geçici oluyor. Mesela grip olursun, oradan ilacını alırsın, sonrasına iyileşirsin. Yani Galatasaray'ın şu an ben iyileşme dönemine geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii ki iyileşme döneminde ardından Kasımpaşa kesip sezonu iyi başlayan, teknik direktör dokunuşunu tam anlamıyla hissettiğimiz bir iki tane takımdan bir tanesi. Birincisi İtalyano ile Beşiktaş, mağlubiyet, ikincisi Kasımpaşa ile Galatasaray. Şey, özür diliyorum, Emre Belezoğlu ile Kasımpaşa çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ardından Kasımpaşa maçı, ki ondan sonra temposu en yüksek ve herkesin Galatasaray'ın burada nasıl bir reaksiyon vereceğini çok merak ettiği, adeta Galatasaray'ın burada iyi bir sınav vermesi gerektiğini düşündüğü bir Barcelona karşılaşması var. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o konucu artık istikrarı da sağlamak istiyor. Özellikle Osimhen.
1: Nedir durum?
0: Osimhen'in
1: Kasımpaşa maçında
0: süre almasını bekliyorum ama ilk 11 oynamasını beklemiyorum. Oyuncu biliyorsunuz sakatlığını atlatma aşamasında ve bitmeye noktasında, daha sonrasında takım antrenmanları olacak. Kendisi Galatasaray'ın vermiş olduğu fizik tedavi ve tedavi yöntemini ve antrenman programını eksiksiz olarak yapıyor. Çünkü oyuncular takip ediliyor uzaktan da olsa ve yanlarında hocalar da oluyor. Osimhen kendi hocasını kendisi yanında ve özel çalışmalarını yapıyor. Bu anlamda Osimhen'in Kasımpaşa maçında süre alıp asıl en önemli maç Barcelona maçında da ilk 11'de olmasını bekliyoruz. Çünkü Galatasaray için çok önemli ve Galatasaray'ın rakibine karşı oynadığı oyun planında ön anlamı baskısını yapabilmesi, iyi performans gösterebilmesi, takımın önünde olan bir oyuncu olarak iyi bir etken halinde Barcelona maçında o sıkıntılı süreci yok edip gollerle artık Galatasaray formasını giymesini beklediği bir Osimhen var. Bu açıdan önemli bir karşılaşma Osimhen.
1: Milli ara Galatasaray'a iyi gelecek mi dönüşte, ara dönüşte?
0: Gelmesi lazım. Çünkü eski dönemlere baktığımız zaman, geçtiğimiz senelere baktığımız zaman milli ara gelmesin denilen bir Galatasaray vardı. Çünkü sürekli maç kazanan, o ritmi kazanan bir Galatasaray milli aradan sonra bir sıkıntılı bir süreç yaşıyordu. Tekrar toparlanma noktasına geliyordu. Ama milli ara iyi oynamayan Galatasaray ama skor alan Galatasaray. Milli ara çok fazla eleştirilen ama sonuçta kadro yapılanmasında önemli yerlere sahip olan oyuncuların olduğu bir Galatasaray. Ve milli arada da eksikler olan Galatasaray'ın tam anlamıyla eksiklerinden arındırmış bir periyotla yeni milli ara sonrasına girmesi lazım. Tabii ki dedik ya, Okan Hoca ön hatta istikrar sağlamak istiyor. Özellikle Osimhen'in, Leao'nun, Batrakov'un, ki sahada da ben 3 seçenek olduğunu düşünüyorum. 1 Yunus, 2 Sané, 3 Barış Alperimaz'ın bu opsiyonun içerisinde olmasını bekliyorum. Böyle bir istikrarlı bir kadronun artık Galatasaray'ı götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani sağ kanat için 3 aday var diyorum ya, 1 Yunus, 2 Sané, 3 Barış diyorum. Evet. Form durumuna göre de Okan Hoca'nın bu oyunculardan birini tercih etmesi lazım. Özellikle de Kasımpaşa maçında Lemina ve Osimhen'in durumu çok belirleyici olacak. Ve o iki oyuncunun da forma giymesini bekliyorum, süre almasını bekliyorum. Ama aslında önemli karşılaşma Barcelona karşılaşması. Evet. Yani ben özellikle Kasımpaşa karşılaşmasında orta alanda Torreira, Gabriel Sara'yı bekliyorum. Diğer önlerinde Batrakov'u bekliyorum. Ama Galatasaray'ın özellikle bu Barcelona maçında ön alanda orta sahada Torreira, Lemina ve Batrakov'la çıkmasını bekliyorum.
1: Osimhen'le birlikte Lemina'nın da aslında Barcelona maçında 11'e dönmesini bekliyorsun.
0: Evet. Yani Kasımpaşa maçında Osimhen süre alacak ama Deniz'in de süresinin artmasını bekliyorum. Deniz de süre alıp daha sonrasında o formu, grafiğini yakalamasını bekliyoruz. Ama burada Osimhen'in geri dönüşü Galatasaray için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Barcelona ligi, Barcelona gibi rakiplere karşı Lemina, Torreira ve Batrakov'un tercih edilmesini bekliyorum. Ama Süper Lig'e geldiğimiz zaman bu kadronun Lemina, Torreira, Sara ve Batrakov olmasını ya da Torreira, Lemina, Sara başlarsa da şaşırmam.
1: Bir şöyle yapalım. Az önce Pendik Spor maçından bahsettik. Zannediyorum özet var akışımızda. Bir tekrar sorayım yönetmenimiz Bora Füsunoğlu.

0: Asya paylaştı onu.
1: Kaçıranlar veya henüz izlemeyenler varsa biz de belki biraz daha Cem Kerpiççilere de hani oradaki bireysel performansları da konuşabiliriz, sorabiliriz. O maçı bir hatırlayalım. Galatasaray'ın hazırlık maçında Pendik Spor'a konuk olduğu mücadelenin önemli anları bir kez daha ekranlara gelsin. Dönüşte Galatasaray'ı konuşmaya devam edeceğiz.
2: Pendik Spor Galatasaray karşısında bir hazırlık mücadelesi. İlk düdük geldi, mücadele başladı. Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy köşe vuruşunu kullandı. Pendik Spor kafa vuruşu ve top ağlarda gol. Taha Emre İnce dakika 15. Bekir Karadeniz ortayı yapıyor. Taha Emre İnce kafa vuruşunu gerçekleştiren oyuncu. Bu top ağlarla buluşuyor. 1-0 öne geçiyor Pendik Spor Galatasaray karşısında. Ceza sahası iç arkaya doğru açılan top. Bir vuruş çizgide müdahale ardından top ağlarda. Hakan Yeşil. Dakika 24, Pendik Spor bu golle farkı 2'ye çıkardı. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendik Spor 2-0 önde Galatasaray karşısında. Pendik Spor etkili geliyor. Sağ çaprazdan bir vuruş şimdi, kaleci etkili bu pozisyonda. Bir kez daha yüklenecek ev sahibi. Bir vuruş topu ağlarda gol. İlk müdahalesinde başarılı Enes Emre ama devamında Pendik Spor farkı 3'e çıkarıyor. Bekir Karadeniz'in golüyle dakika 35. Görüntüler ikinci yarıdan. Bir anlaşmazlık şimdi savunmada. Bir vuruş ve top dışarı gidiyor. Çok etkili bir pozisyon Galatasaray adına. Pendik Spor file bekçisi oldukça dikkatli bu pozisyonda. Utku. Berat Luş pozisyonu değerlendiremiyor Galatasaray adına. İlkay köşe vuruşunu kullandı. İlkay'ın vuruşu bir anlık karambol ceza sahasında. Direkten dönüyor top. Pendik Spor yükleniyor. Sol ayakta uzak köşeye doğru direkten dışarı gitti. Damir Hürelya pozisyonu kaydeden oyuncu Pendik Spor adına. Köşe vuruşunu kullandı Galatasaray. Arkaya doğru sekti bir vuruş ve topu ağlarda. 3-1 farkı 2'ye indiriyor bu golle Galatasaray. Dakika 67 gol Arda Ünyay. Köşe vuruşundan geldi gol. Dakika 77. Sağ kanattan yükleniyor bu kez. Pendik Spor orta şut karışımı bir vuruş izliyoruz. Kaleci Enes oldukça dikkatli. Enes Emre. Onun için biraz zor bir top oldu. Top şimdi Galatasaray'da. Galatasaray etkili geliyor. Sağ çaprazdan uzak köşeye. Harika bir gol Arda Tagay. Dakika 84. 3-2 oldu skor. Farkı 1'i indiriyor Galatasaray. Pendik Spor karşısında. Gol Arda Tagay. Tekrar tekrar izliyoruz pozisyonu. Sol kanattan yükleniyor Galatasaray. İsmail Jakobs'un vuruşu ceza sahası içerisinde bir elle oynama tespit ediyor maçın hakemi. Abdullah Buğra Taşkınsoy beyaz noktayı gösteriyor. Galatasaray penaltı kullanacak. Kaan Ayhan topun gerisine. Kaan Ayhan geldi ve topu ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte maçın skoru da belirlenmiş oluyor. Pendik Spor 3, Galatasaray 3 maçın sonucu.
1: Evet, Galatasaray milli arayı boş geçmek istemedi. Pendik Spor deplasmanında oynanan bir hazırlık maçı 3-3 sona erdi. Bir ara 3-0'a geldi mücadele ama devamında Galatasaray arka arkaya bulduğu gollerle en azından bu arada belki daha ciddi hayal kırıklığı yaratabilecek. Her ne kadar hazırlık maçı olursa olsun bizde çünkü yansımaları farklı olabiliyor. Bilmiyorum sen performansları nasıl buldun? Mesela yine özetle izlerken
3: yani 3-0 performans
1: İlkay dikkatimi çekti. 85 dakika sahada kaldı. Kaptanlık pazarlandı da İlkay'daydı. Ama
3: performans... Şu gol değil mesela. Enes'in yediği gol.
1: Evet, genç kaleci Enes'te.
3: Ama işte Galatasaray forması önemlidir ya. O formayı giymek de çok önemlidir.
0: İlk golde kornerden yenilen bir golde yerleşim hatası var.

0: Hazırlık maçında da savunmada inanılmaz dağınık.
1: Mesela korner golü yani buna örnek.
0: Maç, hazırlık maçı fark etmiyor gibi.
2: Oyuncular aynı. Oyuncular farklı. Ama
0: sorunlar aynı gibi.
1: O kalabalık savunmanın arasından yükselip o kornerde o golü yemek çok problemli bir durum.
0: İlk golde.
1: Ama Galatasaray'da mesela olumlu pozitif yön söyleyelim. Arda Güler mesela ben Galatasaray'ın geleceğinde mutlaka
2: rol alacak bir oyuncu. Ya.
1: Bence çok iyi
2: bir maç. Cem katılır mısın bana bilmiyorum ama şimdi Galatasaray 3-0 önde bitirir ilk yarıyı. İkinci yarı 3-3 yaparsın dersin ki oyuncuları değiştirdi baktı filan dersin. Ama 3-0 ben Galatasaray'a hazırlık maçlarında yakıştıramıyorum. Gerçekten yakıştıramıyorum.
0: Bu arada A takımdan bu maçta forma giyen kaç isim var? İşte Kaan Ayhan'ı sayabiliriz. Arda yine sayabiliriz. Bitçabu, Kazımcan, İlkay,
2: var mı?
0: Sara, Sane, sonra kulübeden bir de Jakobs gelmiş. Onun dışında tabii biraz
1: Berat Luş bir türlü o istenilen aşamayı bir türlü geçemedi. Berat mesela benim sevdiğim bir oyuncu. Belki üzerine daha fazla gitmek lazım ama Galatasaray'ın meselesi
0: Can Armando da hiç iyi bir yine
1: göstermedi.
0: Görüntü vermedi.
1: Ama Galatasaray'ın asıl meselesi Osimhen'in ne zaman geri döneceği. Osimhen geldiğinde ben şöyle bir ön hat izlemek istiyorum. Şöyle sırtımı yaslayıp Osimhen, Leo, sağ önde Barış bana kalırsa ve Batrakov.
0: Sane'yi aldın sen kulübe.
1: Ben mesela Barış varken Yunus'u ben Barış'ı
0: aldın.
1: Oynatırım.
0: Yunus'u da aldın.
1: Aha. Yunus bende iki olur ama ben Barış varken nereye? Barış'tan vazgeçmem. Sağ önde. Sağ önde. Sağ önde. Benim forvete Batrakov. Batrakov 5 maç üst üste oynasın.
2: Biz
1: Türkiye
2: Batrakov'u konuşacak.
1: Daha masaya yatırır
2: mı? Libero'da biliyorsun. Libero TV'de kardeş kuruluşumuzda.
1: Ben çok iddialıyım
2: YouTube
1: bu konuda.
2: YouTube yayınında kim oynamalı diye bir anket açtık.
1: Anket açtık.
2: Ve Cem'in Barış'ı aşkı bizim de Barış aşkımız ama 3. oldu.
1: Evet. Ama
2: bir sene oldu.
1: Okan Hoca'nın aşkı kim olacak? Ben onu merak ediyorum. Okan Hoca'nın aşkının da Barış'tan kolay kolay başka bir yöne evrilmeyeceğini de düşünen taraftayım.
0: Şu an bence performans olarak içlerinde en hazır Yunus.
1: Yunus iyi. Milli takımda ikinci yarı girdikten sonra
2: çok iyi başladı bu sezon.
1: Çok iyi oyuncu.
2: Ya Barış da bir yerde kırılacak. Barış'ın da bir yerde ben hem şansının kırılacağını düşünüyorum. Çünkü Barış çok yetenekli bir oyuncu. Geçmiş seneye baktığımızda oyuncunun kafası biraz karışıktı. Tamam. Daha sonrasında hoca ona sahip çıktı ve kesinlikle oyuncu farklı bir oyuncuya evrildi.
1: %100.
2: Ve çok didiniyor ve kendi kendiyle bence çelişiyor. Kendi kendiyle sıkıntı yaşıyor performansından dolayı. Bir bitiriciliği tam anlamında olsaydı biz Barış'ı şu an konuşmazdık. Şu an Avrupa'nın en önemli liglerinde birinde Galatasaray'ın da kasası dolmuş bir şekilde izlerdik.
1: Kesin.
2: Bitiricilik anlamında ben tam istenen seviyeye geldiğini hala düşünmüyorum.
1: Ama bir de şunu konuşalım mesela Leo, Sané. Şimdi Leo da Sané de ayağına top isteyen iki tane figür. Leo'dan vazgeçmeyeceksiniz. Bir kere Leo üst üste oynayacak. Ben diğer kanatta da Barış gibi eforlu, rakip savunmaları dağıtan, daha çok topu önüne isteyen, bir koçbaşı gibi mesela savunmaları stoperlerin üstüne giden bir profil isterim. Ki ben özellikle Batrakov'u söylüyorum. 5 maç üst üste oynasın. İddialı konuşuyorum. Başka Batrakov izleyeceğiz. Ceza sahası içerisinde mesela gol yollarında Osimhen'in en büyük yükünü alabilecek oyuncu. Birkaç tane pozisyona girdi. İstediği gibi vuramadı. Çok iyi plaseleri var. Bu oyuncu çok iyi bir oyuncu. Ben eğer üstüne gidilirse sürekli forma bir özgüvenini yakalasın. Galatasaray'a çok fazla şey katacak Batrakov.
0: Bitçabu'yu nasıl buldunuz? Stoperde.
1: Bitçabu eğer Şampiyonlar Ligi'nde derinde gömülüp savunma yapacaksanız oralarda o bölümlerde kullanılabilecek bir oyuncu gibi gördüm.
2: Şimdi stoperde kimi oynatacaksın o önemli. Davinson Sanchez var.
1: Tabii, Abdülkerim var.
2: Kerim var. Ve şu an yeni bir oyuncu daha geliyor. Singo var.
0: Geliyor
2: Singo'nun
0: mu?
2: Ben bu saatten sonra sağ bek oynayacağını düşünmüyorum.
1: Ha, önemli.
2: Singo'nun oynayacağı bölge stoper.
0: Ya bence artık Singo konusu
2: ve artık da yani oynasın.
0: Ne olursan ol yeter ki gel noktasına doğru gidiyor artık. Ya, stoper mi oynar, sağ bek mi oynar?
2: Oynasın artık yani Singo'da oynasın. Ama şimdi Singo'yla yanlış bilinen doğrular var. Onları da konuşmak lazım. Yani oyuncunun daha önce sürekli aynı bölgede sakatlandığı şeklinde haberler de çıktı. Ve biz burada Aspor ekranlarında oyuncunun sakatlık durumunu paylaştık. Daha sonrasında kulüp de aynı şekilde bizim söylediğimizi paylaştı. Oyuncunun daha önce sağydı, şimdi sol, daha önce sol arka adalesiydi, şimdi sağ arka adalesinin de bir sıkıntı söz konusu. Tedavisi devam ediyor. Bitme noktasında yani bir oyuncunun o takım tam anlamıyla hazır olduğundaki performans çok önemli ve bu

0: anlamda da oynama, süre alma ve tam anlamıyla iyileşme sürecinin bitmesini bekliyoruz. Hayırlısı olsun inşallah. Ama yani bu anlamda Lemina da stoperde yedeklenebilecek bir oyuncu. Ve diğer tarafta Sinyon da bu saatten sonra stoper oynamasını öngörürsek Galatasaray'ın bu anlamda stoperde oynatabileceği oyuncuları yeterli olduğunu düşünüyorum.
1: Seren abi, Şalay'ın bir sakatlığı vardı. Onunla ilgili bilgin var mı?
0: Onda da sıkıntı yok. O da Kasımpaşa maçında süre almasını bekliyoruz.
1: Yani bir takımda çünkü sanırım ya gitmemişti ya da gidip bir sakatlık yaşadı.
0: Gitmeden dolayı
1: ama bir problem yok.
0: Yok. Oyuncu da hazır bir şeyle. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bütün oyuncuların özellikle sayalım oyuncuları Mario Lemina, Victor Osimhen, Şalay'ı ve Singo. 4 oyuncu. Lemina, Osimhen ve Şalay'ın Kasımpaşa maçında Okan Hoca'nın süre verdiği şekilde süre almasını bekliyorum. Tamamıyla sakatlıklarından arınmış bir şekilde süre almasını bekliyorum. Singo ile ilgili sadece soru işaretleri var. Oyuncunun son bir sağlık teknikleri de yapılacak. Yani Kasımpaşa maçına mı yetişir? Barcelona maçına mı yetişir? Bir sonraki hafta karşılaşmasına mı yetişir? Bu süreci hep beraber yakından takip edeceğiz.
1: Peki ekleyeceğiniz son görüşlerini alayım Galatasaray'a dair. Fenerbahçe'yi konuşacağız.
2: Singo kıymetli bir oyuncu. Bir kere Galatasaray'da şu anda böyle bulunması zor oyunculardan biri, neden söylüyorum? Ön tarafa herkes çok hızlı koşuyor. Bu oyuncunun en önemli özelliği geriye attığı sprintler. Şampiyonlar Ligi'nde merkezde topu kaptırdığınız zaman size geriye o koşuyu atabilecek kıymetli bir oyuncu. Umarım sakatlığı bir an önce geçer ve oyuncu için de sağlıklı bir şekilde geri döner. Bir de şunu söyleyeyim, ben Galatasaray genelde sezon başlarında istediği gibi başlamıyor ama Ekim ortası, Kasım'a doğru hep vites yükselttiğini görüyoruz. Bence milli ara dönüşü de Galatasaray'dan iyi oyun sinyallerini alabiliriz.
1: Peki. Galatasaray'a dair ilerleyen günlerde konuşacağız. Zaten özellikle zannediyorum salı günü itibariyle de biraz daha kulüplerin gündemine tekrar döneriz.
0: Zor döneriz.
1: İtalya maçından sonra önümüzdeki hafta sonu Süper Lig kaldığı yerden devam edecek 7. hafta maçlarıyla ve Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe de bu milli arada bir hazırlık maçı oynadı. Azerbaycan'da sarı lacivertliler dün Turan Tovuz'a konuk oldu ve mücadeleyi 2-0 kazandı. Biraz sertlik dozajı bir hazırlık maçı olmasına rağmen yüksek bir mücadele oldu. Zaman zaman hatta maçta gerilmeler de oldu. Hatta oyun bir süre durdu. İsmail Hoca'nın, Oğuz Çetin'in bazı isyanı oldu bu anlamda. Ama Fenerbahçe bu maçı 2-0 kazandı. Goller de Kante ve Çağrı Balta'dan geldi.
2: Kante'nin müthiş golü, jeneriklik bir golü vardı. Maça dair tartışmamız gereken noktalar şu. Bir kere zemin olumlu değildi. Çok net söyleyelim. İki, rakip takım bir dostluk maçına bakıldığında çok çok sert oynadı. Her an bir Fenerbahçeli oyuncu sakatlanabilirdi ki Alaaddin sanki sakatlandı gibi gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe bir de vasat hakemle orada cebelleşti. Evet, Greenwood yapılmaması gereken bir şeyi yaptı. Döndü, tekme attı ama ondan önce 2-3 pozisyonda aynı oyuncu gidip aşiline bastı Greenwood'un. Hakem bunu cezalandırsaydı bence mesele buralara kadar gitmezdi. Gündüz'ü çok tecrübeli bir oyuncu. Gündüz orada duruma uyandı. Dedi ki hani biz sakatlanacağız. Önümüzde zorlu bir maraton var. Sadece kırmızı kart için yapmadı oyunu. Dedi ki gerekiyorsa biz çekelim ya da bunu düzeltin. Ki zaten o Gündüz'ün Fenerbahçe'li yöneticinin tepkisinden sonra da biraz da rakip takımda o sertliği, aşırı derecedeki sertlikten vazgeçti. Ama Fenerbahçe için konuşmamız gereken şeyler var. Sadece Eyüpspor karşısına alan 8-0'lık galibiyet değil. Fenerbahçe için bazı ezberleri bozmamız gerekiyor. Fenerbahçe ligin şu anda en fazla gol atan takımı, 16 gol. Fenerbahçe maç başına isabetli şutu 7.7, Galatasaray ile birlikte şu an liderler. Maç başına net gol pozisyonunda yine Galatasaray ile liderler. 4.5. Rakip yaralandı isabetli pas yüzdesinde %82, Beşiktaş'la birlikte liderler. Fenerbahçe için öyle olumsuz bir hava estiriliyor ki istatistikler bunun tersini söylüyor.
0: Tek Süper Lig'de
2: liderler. Daha Asensio da yok.
0: Sana
2: daha
0: her yerde liderler havası.
2: Şu anda Asensio da yok. Asensio da gelecek bu rakamların üstüne. 18 sene sonra Şampiyonlar Ligi. Avrupa'da yolunuza devam ediyorsunuz. Ligde şu anda kaybedilmiş bir şey yok. Alanya Spor, Rize Spor karşılaşmalarında

0: 6 puanı cebe koyup güçlü bir şekilde Rams Park'a gittiğinizi düşünelim. İsmail Hoca derbileri sever. Başkan Aziz Yıldırım bir derbi ustasıdır. Galatasaray maçlarıyla Fenerbahçe için de bir bayram havasında geçer. Bütün bunları düşündüğümüz zaman Fenerbahçe için şu anda hiç kaybedilmiş bir şey yok.
1: Cem her zaman çok pozitif bir insandır.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok da yapıcı bir insandır. Gerçekten çok seviyorum. Kalbi de çok, çok güzeldir. Kalbi de çok büyüktür. Ama çok güzel istatistikler yapmışsın da bu istatistiklere rağmen 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle ligin 6. sırasındaysan bu istatistiklerin hiçbir anlamı yok.
0: Bir de bu istatistiklerin üzerine Asensio'yu koyalım. Bence ne kadar daha kıymetlendireceğiz. Şu an kıymetli.
1: O zaman şimdi Galatasaray'a inelim. Uçmeni koyduğumuz zaman farklı bir şeyle yere gidecek.
0: Çok güzel bir rekabet olacak. Bir yandan Beşiktaş geliyor. Trabzonspor bence çok çok daha keyifli bir rekabet göreceğiz. Galatasaray 4 sezon tabii ki üst üste şampiyon oldu.
2: Şu anda
0: bir
2: puan
0: oyun ezberi var.
2: Yani öyle çok bir kopma durumu
0: ya öldü bitti denilen Fenerbahçe'ye Furkan Yıldız öldü bitti denilen Fenerbahçe'ye yani bu konumdaysa eğer
2: biraz büyük kaotik dönemler de yaşandı.
1: Büyük takımlar için büyük bütçeli kurulan yıldız oyuncular olan takımlar için bir puan bile takımın bütün dengesini taraftarın camianın bütün dengesini bozar.
2: Ama Fenerbahçe bu milyaraya daha kötü bir durumda girebilirdi.
0: Tabii
1: ama
0: git geller oldu.
1: Ama derbi kaybetmişti.
0: İsmail Kartal'ın medcezili olduğu git geller oldu. Bence şu anda kaybedilmiş hiçbir şey yok. Fenerbahçe evet bir derbi kaybetti.
2: Orada tabii Galatasaray'la Beşiktaş'ın da 6. haftada mağlup olmasının da bence etkisi var.
0: Tabii.
2: Yani mental ve psikolojik anlamda.
1: Tabii öyle süper anlamında da istediğini alan bir Fenerbahçe vardı. Evet. O da çok önemli.
0: Tabii. Fenerbahçe'ye bir kere şunu söyleyelim. Mesela Matteo Guendouzi çok eleştiriliyor. İnanılmaz bir şekilde eleştiri yağmuru altında.
1: Bence en fazla eleştiren Kerem Baktürkoğlu.
0: Süper Lig'de hücum bölgesinde en başarılı pas yapan oyuncular listesinde Matteo Guendouzi 106 ile 3. sırada mesela.
1: Ama
0: 1. sırada
1: maç?
0: Orkun Kökçü var. Arkasından mesela Laçi geliyor Çaykur Rizespor'lu. Yani çok anlatılan ezberler
1: ben
0: var ama
1: o istatistikleri şey yaparım. Değil. Kendi aralarındaki maçtaki istatistikleri de koyarım. Aslında kendi
0: tabii,
1: aralarında istatistikleri koyduğumuz zaman
0: Orkun
1: daha fazla ön plana çıkıyor.
0: Tabii önemli. Ama Fenerbahçe için o anlatılan kara bulut hikayesi doğru değil. Fenerbahçe'de Samandıra'da ter çok önemli. İsmail Kartal Hoca'nın ben biraz artık başka türlü bakmaya başladığını düşünen taraftayım. Kulağını kapatıyor, sadece işine odaklanıyor. Oyuncularında da bunu söylemiş. Şimdi dönüp bakıyorsunuz. Asensio gerçekten çok önemli, çok kıymetli. Fenerbahçe'nin oyun anlayışında çünkü ön tarafta oyunu sürükleyen 4-2-3-1 görünümde 3-1-6-3-2-5'te ön tarafın aklı Asensio. Asensio gelince Greenwood'la o bağlantılarına bakın. Mesela dünkü maçta Greenwood'la Asensio'nun o paylaşımları çok kıymetli. Greenwood'un attığı mesela uzun toplar. Ya Fenerbahçe'nin Greenwood'u var. Çok kıymetli. Kimse de yok başka. Bir tane Greenwood var, o da Fenerbahçe'de. Hep Osimhen üzerinden bir evet Osimhen çok iyi bir oyuncu. Kabul ediyorum. Süper Lig'e geldiğinde ilk kırdı. Ama Fenerbahçe'nin de kıymetli oyuncuları var. Bir Greenwood'u var. Üzerine konuşmamız gerekiyor. Henüz tam daha hazır değil. Ya bu sezon bence çok rekabetli ve çok keyifli geçecek. Onun net altını çizeyim.
1: Ben de buradan Galatasaray camiasına sesleniyorum. Okan Hoca'yı sarsınlar. pamuklarla dolasınlar. Ve en güzel yerlerini, evet, en güzel yere de koysunlar diyorum.
2: 9. haftada.
1: Yani çünkü Cem öyle bir tablo anlattı ki o tablonun sonunda ben şu an ikinciyle arasında 10 puan farkı olan bir Fenerbahçe gibi algıladım. Ama diğer tarafa baktığın zaman 4 maç kazanmış, 1 maç berabere kalmış, 1 maç daha yenilmiş ya. Bir Okan Hoca'nın da.
2: Şu an liderle aynı puanda girdi.
1: Yani sadece ne Galatasaray 6 gol yedi, 10 gol yedi, 6 evet. gol attı. Yanılmıyorsam.
2: Doğru.
1: Yok 13 gol atmış.
2: 13 attı 17.
1: 17. Lider de Ahmet de 15 gol attı 7 gol yedi. Yani Galatasaray çok çabuk gol yiyor. Çok fazla da gol yiyor. Bunların sıkıntılarını yaşıyor. Diyoruz ya oyun anlamında istenileni veremeyen Galatasaray. Diğer tarafta oyun anlamında istenileni veremeyen Fenerbahçe. Diğer takımların da çok fazla konuşulmasına sebep oluyor. Tabii ki milli aranın sonunda Asensio'nun gelmesiyle Fenerbahçe'nin içerisi daha da çok değişecek. Ama tekrar kafamda soru işareti şu. Asensio'nun gelişiyle beraber Talisca'yı hala arayacak mıyız? Yoksa Asensio maksimum verecek mi? Benim kafamdaki en büyük soru işareti bu.
2: Talisca'yı aratan Asensio'nun yokluğu muydu yoksa santrafor performansları mıydı?
1: Talisca'yı aratan seçimdi. Orada bir oyuncudan seçmek seçim şeyin oldu. Tamam. O kararın şu an için doğru olmadığını gördük. Ama burada Asensio'nun da yokluğunu da gördük. O da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki gol

0: anlamında yine Talisca seni o rahatlatıyordu. Niye rahatlatıyordu? İşte çözer. Golcülerin senin çözüm yapmıyordu. Şu an geldiğimiz noktada işte son maçı bir tarafa bırakalım. Eyüpspor maçını, farklı kazandıkları maçı bir tarafa bırakalım. Çözüm anlamında sıkıntı yaşayan bir Fenerbahçe vardı. Vedat Muriç'ten istediğini alamayan Fenerbahçe, Lukaku'dan da istediğini alamayan Fenerbahçe'ye dönüşmüştü. Ama arkada olan bir Talisca senin işini çözebilirdi. Ama burada Asensio'nun yokluğu da Fenerbahçe için sıkıntılı bir sürecin başlangıcı haline geldi.
1: Henüz çok erken ama kısa bir görüş almak istiyorum. 9. haftadaki Galatasaray Fenerbahçe derbisi. Onu da biraz daha sonra konuşuruz. Derbi iki takımın teknik direktörü için de çok belirleyici olabilir mi? Çünkü biraz sanki iki ismin de üzerinde eleştiri okları bu sezon daha
0: derbi
1: fazla
0: derbi maçından
1: var.
0: Bahsediyor.
1: Evet, 9. hafta.
0: Ya, tabii ki derbi maçı.
1: Henüz erken ama bir şu andan hani belki bir maçın önemi için.
0: Ya, derbi maçına kadar iki takımın da hem lig hem Avrupa maceraları var. Bunlardan nasıl çıkacağı? Güçlenmiş bir şekilde çıkacak bir hoca mı? Yoksa Fenerbahçe, Galatasaray Fenerbahçe derbisinde kendilerini o derbiye atıp ben buradan rahat nefes alacağım diyebilen bir teknik adam mı çıkacak? Bu çok belirleyici olacağını düşünüyorum.
1: O derbiye nasıl gelecekleri
0: tabii ki
1: çok
0: yani
1: önemli.
0: Bir de o derbi bak şimdi o derbiye nasıl gelirsen gel o derbiden sonrası çok önemli. Çünkü o derbiye geldiğinde ya kolu kanadı kırık gireceksin ya da çok güçlü gireceksin. Çok güçlü girersen sıkıntı yaşarsın.
1: Daha da
0: ama kolun kanadı kırık girersen oradan alacağın galibiyet seni rahatlatacaktır.
1: Nefes
0: aldım. Yani rahatlamak mı istiyorsun yoksa rahat gelmek mi istiyorsun? Buradaki aslında kelime bu.
2: Fenerbahçe penceresinden bakayım. Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçlarından 6 puanı cebine koyup güçlü gidersen orada başka bir durum olur. Ama zaten buralarda takılıp eğer puan kaybedersen oraya daha da morali bozuk bir şekilde gidersin. Ama güçlü gitmek seni orada bir adım öne çıkarır. Şimdi İsmail Kartal Hoca penceresinden bakalım. Zaten Beşiktaş derbisi kaybetmişsin. Şimdi evet. Başlar başlamaz. Şimdi burada Fenerbahçe'nin hikayeye ortak olup eğer şampiyonluk cümlesini, kelimesini seslendirebilmesi için zaten oradan iyi bir oyunla iyi bir sonuç alması gerekiyor. Bu çok önemli ki ben bu maçta şunun da dikkate alınması gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray mesela Lille deplasmanından dönecek. Yani böyle ayrıntılar da var. Sadece lig maçları değil. Mesela
1: Fenerbahçe'de
2: Avrupa maçları
1: zannediyorum Slavia Prag maçından sonra oynuyor. Evet.
2: Oynuyor. Bunlar önemli. Tabii o zamana kadarki maçlarda yaşanacak mesela sakatlıklar Allah korusun. Alınacak sonuçlar. Bütün bunlar çok belirleyici olur. Ben şunu söyleyebilirim. Mesela ligin geri kalanının kaderini belirleyecek bir maç. Yani. Bence diğer takımların hikayesini de belirleyebilir bu maçla olacak olanlar. Ya Okan Hoca'nın 4 sezon şampiyonluğu var. Çok net. Önümüze koyduk. Trabzonspor maçında alınan olumsuz
0: ama
2: bir
0: Montelli
2: sonuç var.
0: Montelli hocamızın da Dünya Kupası'na götürmesi var. Yani.
2: Bu maçta ben mesela İsmail Kartal Hoca penceresinden derbileri sever. İsmail Kartal Hoca. Yani derbilerde
0: oldu,
2: derbi çok
0: maçı?
2: Olumsuz sonuçları yoktur.
0: Derbi maçı ne oldu?
2: Hangi maç?
0: Beşiktaş maçı ne oldu?
2: Ha, Beşiktaş maçı da kaybetti.
0: Demek
2: ama,
0: ki derbileri sevmek
2: ama
0: değil, derbilerde başarılı olmak.
2: Çağlar'ın attığı kafa golüyle mesela 1-0'lık hemen bir
0: ama
2: derbi hatırlatayım.
0: Sonuca bakalım.
2: Mesela.
0: Sonuca gidelim.
2: Mesela bir derbi hatırlatayım.
0: Derbi sevmek değil, derbide başarılı olmak çok önemli.
2: İyi hazırlar mesela takımını. Bir de özellikle bu sezonki derbide ben Aziz Yıldırım'ın da tecrübesiyle bu derbide Fenerbahçe'nin mesela eğer fark yaratabilirse bu kozun da önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ben el arttırayım.
0: Ne yapacak hoca Süper
1: Lig'de
0: çıkıp
1: şampiyonlar giden yol
0: forvet oynuyormuş.
1: Derbilerden geçtiğini düşünmüyorum çok fazla. Şampiyonluk parolası bence artık Süper Lig'de derbilerde gizli değil. Yani değil. Biraz daha işte kağıt üstünde favori olduğun
0: bu sefer
1: maçlarda.
0: Ne? Bu sefer ne biliyor musun? Bu sefer senin geçen sene hep böyle Anadolu takımlarından istediğin puanları alabiliyordun.
2: Tabii.
0: Ama şu an Anadolu takımları çok güçlü.
1: Daha zor bir lig var.
0: Daha zor. Tabii daha zor bir lig var.
1: Zaten yani muhtemelen puan ortalaması bu yıl biraz daha düşecek. Şampiyonluk
2: düşecek.
1: Yaşında da.
0: En
1: düşecek.
0: Güçsüz olduğun an kendini en güçlü hissettiğin andır.
1: Evet.
0: Çok güzel,
2: güzel
0: bir kelime.
2: Çok güzel.
0: Olağanüstü bir kelime.
1: Programı bu cümlenin üstüne kapatmak istedim.
2: Çok güzel.
1: Daha vaktimiz var artık.
0: O yüzden hiçbir zaman
1: söyleyebilirim, bilmiyorum.
0: Birincisi hiçbir zaman kendini güçlü hissetmeyeceksin.
1: Tabii.
0: İkincisi hiçbir zaman hiç kimsenin hakkını yemeyeceksin.
1: İnsanın
0: üçüncüsü ben oldum demeyeceksin.
2: Kesin.
0: Dördüncüsü kimsenin arkasından konuşmayacaksın. Beşincisi ise çok çalışacaksın.
2: Çok çalışacaksın.
1: Evet, teşekkür ediyorum. İmza atıyorum ben bunların hepsinin altına.
2: Ya, doğru.
1: Fenerbahçe'de konuşmak istediğim son konu başta Lukaku konusu. İyi bir milyara geçiriyor gibi. Yani bizim maçında da çok iyi bir

0: Lukaku performansı ve görüntüsü vardı. Lukaku'nun bazı açıklamaları da var hatta. Fenerbahçe konusu soruluyor ona ve Fenerbahçe'ye daha güçlü döneceğini ifade ediyor Lukaku. İsmail Kartal'ın kararlarına saygı duyduğunu ekliyor. %100 hazır hale geldiğinde de Fenerbahçe'de düzenli olarak oynayacağına inandığını söylüyor. Ne dersin bu aradan sonra? Lukaku performansında da bir artış görebilir miyiz Fenerbahçe'de?
1: Açıklamaları penceresinden yorumlayayım. Benim hoşuma gitti. Ben severim meydan okuyan oyuncuları. Şimdi Lukaku'ya ilişkin olarak ben bu zamana kadar çok farklı cümleler kurdum. Şimdi bunların tersine bir cümle kurmayacağım. Bana kalırsa Lukaku geçmişteki eski bir fotoğrafa aşık olunup yapılan bir transfer. Ben bunu çok net olarak söyleyeyim. Ama Lukaku evet bir isyan ediyor, bir meydan okuyor. O formaya talip oluyor ama Vedat sağlıklıyken Vedat o formayı Lukaku'ya vermez. Onu çok net olarak söyleyeyim.
0: Vedat da iyi girdi.
1: Çok iyi girdi. Morali de var. 4 gol attı.
0: Evet.
1: İyi de bir santrafor alıyor, veriyor, dönüyor. Sadece golle anlamıyoruz Vedat'ı. Ön taraftaki o baskısıyla birlikte anlamaya çalışıyoruz ama Lukaku evet performansı arttırır mı? Arttırır. Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Olur. Ama bir şey söyleyeceğim. 6. hafta. Biz bu sezonlarda neleri gördük? Bir takım sezonun başında liderliği alıp götürdü, sonuna kadar vermedi. Lukaku düzelene kadar 10. hafta kendine geldi. Müthiş bir Lukaku izledik. Atalan Üsküdar'ı geçerse Lukaku'nun 10. hafta düzelmesinin kime ne faydası olacak? Transfer böyle mi yapılıyor? Transfer Lukaku'nun isyan edip meydan okuyup o formayı almasıyla mı oluyor? Neden elinizde Vedat varken farklı bir transfer profiline gitmediniz? Ben burada defalarca isim verdim, artık vermeyeceğim.
0: Çok evet, senin sen de yeri
1: artık
0: çok ayrı.
1: Artık dinlemişlerdir.
0: Profilet buradan
1: işte tanımıyorum.
2: Ya bir gelsene.
0: En son zor, artık çok zor biliyor musun?
2: Çok, en son maliyetini karşılayacak diye korkuyorum hocam ya.
0: Ne gol attı bu arada milyar
1: attı,
0: da.
1: Attı. Golcü atıyor.
0: Atmaya devam ediyor gerçekten o da.
1: Ama işte yani
0: abinin çok gözdesidir Troy Parrott. Ama bir türlü gelemedi. Nasıl yakın olmadı? Zamanda da gelir mi çok emin değilim. Çünkü yok, kariyeri daha da böyle yükselişe geçiyor gibi sanki.
1: Furkan Yıldız %100, sen çok iyi takip ediyorsun zaten dünya futbolunu.
2: Troy Parrott'ın babası böyle bir şey istemiyor yani. Düşünemiyor. Bunun gibi düşünemiyor. Bunun gibi düşünemiyor yani. Öyle bir planlama yapıyor ki Cem, babası onun öyle planlama yapacağını yapamaz yani. Babası yapamaz yani.
1: Başaramadık abi. Başaramadık. Ama Lukaku'yla birlikte de
2: ne zaman bitersin? Yeri döndüğünde bitersin. O yüzden devam edeceksin yoluna. Cem.
0: Real Betis forması giyiyor Troy Parrott. Lukaku benzer profil diyordunuz. Evet. Bu arada gerçekten bence de Vedat'la Lukaku çok birbirinin aynısı.
1: Ya üzgünüm, hayal satmak istemiyorum. Bir de Lukaku'ya yönelik de bir oyun koymanız gerekiyor. Fenerbahçe'nin kanatları da öyle çok hazırlayıcı kanatlar mı? Oturup tartışmamız gerekiyor. Siz Lukaku'yu ceza sahasında sürekli kutunun içerisinde topla buluşturacaksınız ki Lukaku bizim milli takımda attığı gibi bir şekilde, ama Fenerbahçe'nin oyununun Kerem çok hazırlayıcı bir kanat mıdır? Mesela tartışılır. Greenwood çok mu hazırlayıcıdır? Greenwood alır, döner, şutunu atar. Yani sağdan soldan mesela bir Kostić olsa anlarım. Orta yaptırırsınız, bindirir sürekli. Ama Lukaku'ya yönelik bir oyunda Fenerbahçe'de var mı? O da tartışılır. Ama umarım Aziz Yıldırım Başkan'ın söylediği gibi onu tanıyamayacağımız kadar müthiş bir oyunla geri döner. Abi 2-3 hafta içerisinde anlarız. Umarım ben yanılırım.
2: Belçika maçında iyiydi ama. Yani en azından evet, iyi şey atıyormuş. Yani, spin atıyormuş.
1: Bir sprint
2: yani,
1: koşuyor.
0: Hızını kaybetmiş. Hala süratli. O fiziğe ve yaşına tabii, rağmen.
2: Fiziği benim gibi olmuş ama şey ya, özür
0: sen daha fit. Sen
1: iyisin. Yani,
0: şimdi yanlış anlaşılacak öyle deyince de tehlikeli bir şey söyledim galiba.
2: Ben ama yok yok. Ben ama
0: orada mübare yaptım, şaka yaptım. Yani, tabii. Onu söyleyeyim.
2: Tabii, ben Lukaku'yu beğeniyorum gerçekten.
1: Çok iyi oyuncu. Geçmişi çok iyi.
2: Şu var yani, forma savaşına girmek çok önemli biliyor musun?
1: Meydan okudu abi.
2: Meydan okuyorsun burada, forma savaşı başına giriyorsun ve önemlisi ise ben Belçika maçında tekrardan eski Lukaku'yu görür müyüz performansı gösteriyorsun. Bunların değerli olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe
0: biraz sanki heyecanlandırdı ama taraftarı.
2: Heyecanlandırdı işte. Biz de heyecanlandırdı. Yani ben iyi işler yapacağını düşünüyorum. Lige hazır bir şekilde milli takım arasında iyi değerlendiren bir Lukaku'nun geleceğini görmek lazım.
0: Açıklamalarında yani bu dönüşten sonra, milli aradan sonra formayı alacağını sanki hissettiriyor yani. En azından o iddialı bir görüntüsü var Lukaku'nun.
1: Ya o meydan okuması çok kıymetli. Yani oyuncu istiyor. Benim

0: diyor. Ben bu zamana kadar da transfer oldum, hemen aldım formayı, yine alırım diyor ama bana kalırsa ben hayal satamayacağım. Vedat varsa Vedat oynar yani. Ha, Vedat'a bir şey olur, tamam oynar, çünkü Lukaku'nun ilk 11 başladığı bir maç var.
1: Gazel peki Lukaku Belçika maçında kaçıncı dakikada öne girdi?
2: Bizim maçta mı?
1: Evet.
2: Hemen bakayım.
0: 3. yarının başlarıydı.
2: Yanlış bilgi vermeyeyim şimdi.
0: Kesin baksın da.
1: Yani ama o şekilde olabilir yani. Vedat Muriç formayı alır. 61. Skora getirir 61. dakikada. 60. 65. dakikada da zaten böyle bir süreç içerisinde o rol olabilir diye transfer edilen bir Lukaku'dan kesin bahsediyoruz.
0: Kesin.
1: Ana karakter yani aslında filmin ana karakteri Vedat. O filmi biz izledik.
0: Tamam.
1: Sadece burada biliyorsun yardımcı oyuncu girer ve orada kurtarır filmi. Bence Lukaku'nun artık film kurtarması lazım.
0: İşte ama orada planlamada problem var. Vedat zaten kutunun içerisinde güçlü santrafor modeli. Mesela ikili de oynatacaksınız, arkadan gelebilen, ceza sahasına geç koşu atabilen bir santrafor modeline gidilebilirdi. Ama bütün bunlar da geçmişte kaldı.
1: O da kim?
0: Artık Lukaku
1: o
0: üzerinden. Yok söylemeyeceğim.
1: Ama sezonun başından beri hep aynı ismi söyledi. Sezonun başından
2: geçen
1: beri.
2: Geçen yıldan bu.
1: Evet, evet, evet. Sürekli hani iki tane şey söylüyor zaten. Özellikle bir onu söylüyor. Bir de YouTube'dan esentilerle biz Cem'i dinliyoruz zaten.
2: Sever. Teşekkür ederim. Metalci abimiz Cem abi.
1: Benzer Rosas, YouTube, Metallica diye gider Cem.
2: Noktalayalım Fenerbahçe'yi. Tabii. Trabzonspor'u konuşalım tabii. Biraz da. Trabzonspor araya moralli girdi. Farklı bir Galatasaray galibiyeti. Thomas Reis'le çıkılan ilk resmi maç. Arada Trabzonspor da yine bir hazırlık maçı oynadı. Drogheda United'la sahasında 1-0 mağlup oldu Trabzonspor rakibine. Ara dönüşünde Samsunspor deplasmanı var. Thomas Reis için de daha farklı anlamı olan bir evet mücadele. Samsunspor'la aslında hayatımıza girdi bir anlamda. Ülke kariyerine, Türkiye kariyerine başlamıştı Thomas Reis. Bu kez Trabzonspor teknik direktörü olarak yeniden Samsun stadyumuna çıkacak. Trabzonspor'un sezonun devamında nasıl bir performans göstermesini öngörüyorsunuz Reis'le beraber?
1: Ya sonuçta iyi bir teknik adam aldılar ve önemlisi ise iyi bir teknik adam da iyi bir reaksiyonla en önemli karşılaşması olan Galatasaray karşılaşmasında çok üzücü bir futbolla, iyi bir neticeyle, farklı bir skorla sahadan ayrılmayı başardı. Bir anlamda burada sınıftan geçen bir Rice var. Diğer tarafta kendini tekrar gösteren bir Salah var. En önemlisi ise hocanın oyun stiline karşılık veren bir Trabzonspor var. Bu çok önemliydi. Çünkü Fatih Hoca'nın son dönemi, daha sonrasında Fatih Hoca'sı çıkılan bir maç Hüseyin Cimşir'le oyuncular reaksiyon vermiyordu. Hem oyuna reaksiyon vermiyordu hem rakibe karşı reaksiyon vermiyordu. Ama Galatasaray karşılaşmasında hem reaksiyon veren hem kanalize olan hem bir anlamda tam anlamıyla maça hazır olan bir Trabzonspor gördük. Artık Karadeniz derbisi, Samsunspor karşılaşması. Rice Samsunspor'u çok iyi bir şekilde analiz etmiştir. Çünkü aynı oyuncular oynuyor. Çok fazla oyuncu değişikliği yok hocanın döneminden. Ve en önemlisi ise Trabzonspor artık o ateşli zamanlarına, daha böyle kuvvetli oyun zamanına ve en önemlisi ise oyun içerisindeki o lider olan Salah'ı da kullanmayı iyi bilme noktasına geldiğini düşünüyorum. Bu anlamda Trabzonspor hem favori olarak çıktı hem de kendi oyununu artık oynayabildiği ve hocasının da oyununa reaksiyon verebildiği bir oyun anlayışıyla Samsunspor deplasmanına gidecek. Deplasmanda maç.
2: Evet.
1: Ve bu anlamda ben önemli bir karşılaşmadan Trabzonspor'un burada favori olarak gideceğini düşünüyorum.
2: Evet, hocanın görev yaptığı dönemden sanki biraz daha güç kaybetmiş bir Samsunspor var. Şu an ne dersin Cem abi?
0: %100 haklısın. Serhan Türk de çok iyi analiz etti. Şimdi Rice Hoca gelir gelmez Galatasaray maçına bence daha gelirken kazandı. Neyi kazandı? Bir kere meydan okuyarak geldi. O çok kısa süre içerisinde görevi kabul edip çıktığında da tercihleri çok önemliydi. Ya ön tarafta Francolino Ju'yu tercih etti. Bir de Saviolo'yu tercih etti. Eğer Aral ve Onaçu'yu tercih etseydi daha fazla ayağına top isteyen oyuncuları tercih etti. Fakat o daha fazla savunma yardımı olan ve iç koridor koşulları hızlı olan, ayağına toptan çok alana koşu yapan oyuncuları tercih etmesiyle bir farklılık yarattı. Fotoğrafı doğru çektiğini gördük. Bir de ben sağ dışından benim için kıymetli bir özelliği var hocanın. Trabzonspor altın kalpli bir teknik direktör kazandı. Samsunspor dönemindeyken yardıma muhtaç çocuklara her hafta gidip onlarla gerçekten ilgilenen, onlarla top oynayan, onlarla konuşan, çok kıymetli bir insan. Yani sağ içini burada saatler

0: anlatırız ama bazı özellikler benim açımdan çok kıymetli. Ben Trabzonspor'un altın kalpli bir hocası olduğunu düşünüyorum. Umarım her şey Trabzonspor için, Rice için iyi olur. Bunları yapabilecek nitelikte bir teknik direktör. Salah üzerine evet bir oyun kurulumu deneyecektir. Ama daha fazla yardımlaşan, kompakt, daha fazla ön tarafta hızlı. Ben mesela Frankila Ju'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum.
1: Öncelik yani, o mu olacak Santrafor'da? Bence biraz daha artık sanki geride
0: daha fazla
1: mi kalır?
0: Geride kalır diye düşünüyorum. Çünkü onun oyun modelinde daha fazla giden gelen ceza sahası üzerine gelen savunma yardımı olan bir oyuncuyu tercih edeceğini düşünüyorum. Mesela onu farklılaştırabilen bir özellik o olur. Batagov'un ben bir an evvel dönmesi gerektiğini düşünen taraftayım.
2: Dönüyor.
0: Batagov dönse, Folcarelli
1: ama
0: dönse.
1: Hoca açıklama yaptı Drogheda maçından sonra. Özellikle Batagov'la ilgili çok aceleci davranmayacağız. Çok oyuncuya da bu anlamda baskı yapmayacağız.
0: Evet, koruyucu.
1: Yani çünkü çok uzun bir sakatlık. Yani neredeyse bir yıldır Batagov yok artık. Yani unuttuk, performansını unuttuk. Çok uzun zamandır olmadığı için de geri dönüşü konusunda da çok hani acele etmeyeceğiz dedi.
0: Tabii,
1: Thomas
0: oyuncuyu Rice koruyarak davranacaklardır, evet. Ama Folcarelli'nin dönüşü de çok kıymetli merkezde.
1: Katılıyorum.
0: Özellikle Folcarelli'ye Trabzonspor'un oyununda çok önemli. Bunlar döndüğünde de ben Trabzonspor adına işlerin olumlu gideceğini düşünen taraftayım.
1: Sen ne dersin abi dönüşlerle beraber, sakatların dönüşüyle beraber?
2: Ya, Trabzonspor'un kadrosu zaten iyi.
1: Nasıl bir mesela kafanda Trabzonspor'da muhtemel,
2: ya, muhtemel
1: kadro? Mesela Santrafor'da sence de Ju mu oynar Onaçu'nun yerine?
2: Her zaman çok bence orada Onaçu'yu da kazanmak lazım. Ju da orada Onaçu'nun performansı için bence belirleyici olacaktır ama Onaçu oynadığı zaman her zaman oyun planıyla beraber, hocanın oyun planıyla beraber, Salah'ın da oyuncuyu desteklemesiyle beraber ben Onaçu'nun tekrar kazanılmasından yanayım. Ju da o formayı savaşına girebilecek ve formayı en iyi şekilde hakkını verebilecek oyuncu pozisyonu içerisinde. Ben ikisinin forma savaşını Trabzonspor'un kazanacağını düşünüyorum ben. Ama işte muhtemel 11 yapmak, işte Galatasaray maçındaki 11 bence Trabzonspor'u hem sıtlayacak hem de yarışmacı kimliğe tekrar sokabilecek bir 11. Bu anlamda özellikle kanatları kullanabilme ve Salah'ın oyun planıyla beraber Salah'ın üstüne takım kurabilme noktasında daha da fazla oyunun gelişeceğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor'un da buradan meyvelerini yiyeceğini görebiliyoruz zaten.
1: Bu arada birazdan noktalayacağız artık. Son 1-2 dakikanın içerisindeyiz. Transfere dair de bir haber var. Onu en azından bir bilgi olarak aktarmış olalım. Akışımızda da yer alıyor. Fil dişili orta saha Eddie Due ile yine Trabzonspor'u oyuncu ilgisi olduğu iddiası vardı. Portekiz basınında merkez orta sahada zannediyorum oynayan bir oyuncu. Yine fil dişili, yine bir aslında ikinci olay herhalde. Bu kez Portekiz'de buldu gibi görünüyor Trabzonspor ama tabii dış basın iddialı bir haber olduğunu hatırlatayım ben bir kez daha.
0: Olay profilinin eksik kaldığı çok net. Yani Trabzonspor'da topu alacak, dönecek,
1: evet, Eddie Due
0: gidecek.
2: Eddie.
0: Oyun
2: Eddie
0: profili ha önemli. Öyle bir profile de gitmeleri Trabzonspor'un merkez orta sahasına katkı sunar.
1: Şimdi bir kez daha baktım. Ön libero ve merkez orta sahada oynayan bir oyuncu. 20 yaşında genç bir isim. Yeni sezona da 3 asist katkısıyla başlamış. Portekiz'de, Portekiz Ligi'nde forma giyiyor. Fil dişili. Estrela kulübünde oynuyor. Genç bir isim. Trabzonspor'un radarına girmiş bu oyuncu. Trabzonspor'un son dönemde zaten tercih ettiği profilde doğru bir isim. Noktalıyoruz. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Seren Türk, ağzınıza sağlık.
0: Senin de ağzına
1: değerli
0: sağlık.
1: Değerli izleyenler, spor gündemini noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Maçın hakemi Ivan Kružljak İlk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko. Önünde bir alan vardı Matko'nun, değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Vipotnik! Golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. Varda Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça.

Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Hamdouni, Hamdouni geçti, Hamdouni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy, Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Hamdouni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Vipotnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut, Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Yan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Hamdouni. Manzambi. İkinci pozisyon dışarıya. Yan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. 2'dir Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak 3. gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Sov'da kaldı top. Şimdi Botelli. Botelli ceza sahasında. Botelli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Botelli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1. Maçın sonucu puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta

0: A-Spor Radyo.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sadece spor olsun diye. Aspor Radyo canlı yayın.
1: Seçim süreci var biliyorsunuz. Orada da eğer herhangi bir açıklama olursa Başkan Serdal Adalı konuştuğu takdirde oraya da gideceğimizi söyleyelim. Hemen şöyle günün programını hızlıca hatırlatalım. Bugünün programının size Azerbaycan Litvanya maçı az önce bitti. Azerbaycan 1-0 galip geldi. Mutlu olduk bu skorla birlikte. Kosova Avusturya maçı saat 19'da. Yine aynı saatte Malta Andorra mücadelesi de var. Kosova Avusturya maçını A-Spor'dan takip edebilirsiniz. Tam 1 saat sonra bu maç bu ekranda olacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde de 4 karşılaşma var. Bu 4 maçın 3'ü yine Turkuaz Medya kanallarında sizinle buluşacak. Hollanda-Sırbistan mücadelesi A-Spor'da. Portekiz-Norveç karşılaşması A Haber'de, Yunanistan-Almanya maçı da A2'den yayınlanacak. Galler'le de Danimarka karşı karşıya gelecek. Vedat Muriç Kosova maçında, Kosova-Avusturya maçında ilk 11'de, özellikle bunun altını çizelim. Bu ekrandan bir yere ayrılmamanız gerektiğini hatırlatalım, özellikle keyifli bir maç olacak çünkü. Şimdi hemen Bologna'nın antrenman tesislerine gidiyoruz, İtalya'ya. Yarın rakibimiz İtalya, bu kez deplasmanda onların misafiri oluyoruz. A-Spor muhabiri Emre Kaplan ve Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Oradaki notları aktaracaklar. Emre, kolay gelsin diyeyim, sözü de sana bırakayım.
2: Koray Baloğlu, teşekkürler. İtalya'dan, Bologna'dan mutlu günler, yayınlar dileyelim. A milli takımımızın Uluslar Ligi 4. maçında rakibi olacağı İtalya şu anda son antrenmanını Bologna takımının, Bologna kulübünün antrenman tesislerinde gerçekleştiriyor. Maç da zaten Bologna stadyumunda oynanacak. Yarın ATV ekranlarından naklen izleyicilerle buluşacak. Son çalışma şu an itibariyle. Biz de Dündar Keşaplı ile birlikteyiz. Antrenmandan notları ve buraya yansıyanları konuşmaya çalışacağız. Dündar abi, öncelikle İlk maç öncesi aslında durumlar tam tersi gibiydi. Biz daha moralliydik. İtalya Belçika'ya yenilerek Türkiye'ye gelmişti. Fakat İtalya maçı bizim için biraz kırılma oldu. İtalya adına da olumlu anlamda bir kırılma oldu. Devamında Fransa beraberliği ve şu anda buradayız. Antrenman başlıyor. Neler söylersin?
3: Aslında belki aldatan kısım şu oldu. İtalya'nın Belçika'ya karşı yenilgisi bize psikolojik olarak kötü giden bir İtalya olduğunu ikna olmuştuk. Belki onun psikolojisiyle sahaya çıkan oyuncular istediği performansı sahada gösteremedi ne yazık ki. Ama şu anki tabloda şu görünüyor. İtalya Mancini ile birlikte yeniden doğmaya başladığı bir gerçek. Bunu söylememiz gerekir. Türkiye beklediğimiz performansı her ne kadar zaman zaman iyi oynasa da ama maç bitiş düdüğüyle 90 dakika sonunda sonuç negatifse ne yazık ki iyi izlememiz mümkün değil. Hani iyi oynadık, koştuk, mücadele ettik, fırsat yakaladık. Bunların hepsi güzel ama sonuç önemli olan. Sonuca baktığımız zaman ne yazık ki Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu gruptaki tablosu ne yazık ki üzücü. Yarınki yani tabii İtalya milli takımının başına yeniden gelen 3 yıl sonra gelen Mancini yine tecrübesiyle gençlere duyduğu güvenle birlikte şunu gördük.

0: Açılan yarayı yavaş yavaş kapatmasını biliyor. Açılan yarayı kapatmasını biliyor ve yeniden bir İtalya oluşmaya başladığını söyleyebiliriz. Hedefi zaten şuydu. Önümüzdeki Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, ona yönelik bir hazırlık olmasıydı. Doğal olarak olması gereken de budur zaten. Şimdi gençler üzerine yatırım yapmaya başlayan Mancini 1-2-3 yıl sonra istediği oyuncuları bulacak. Sistem budur zaten. Zaman zaman şu yorumlara da tanıklık ettiğim için söyleyeceğim. Montella atıyorum 3 yıl önce iyi bir hücum oyuncusu, birkaç oyuncuyu keşfedip takımı kazandırsaydı belki bugün Türk milli takımında içinde istediğimiz oyunculara sahip olabilecektik. En büyük sıkıntımız zaten gol atamayışımız. Ne yazık ki Hakan'la Kenan'ın olmayışı da bir eksiklik tabii bizim için. Yarınki maça gelince Emre, İtalya tabii şu ana kadar iyi gidiyor ve moralli gelmiş durumda. Doğal olarak gol attıkça atan, özellikle Fransa karşısındaki mücadelesini de gördük ki çok iyi mücadele etti. Mancini, işte Barella'nın dönüşü de önemli. Yarınki takım kadrosunda ilk 11'de sahada yerini alacak. Bu nedenle Mancini Fransa'yı Belçika'dan sonra grupta üçüncülük konumunu korumak isteyecek. Çünkü yoluna devam etmeyecek, hem puan amacıyla hem de takımın moralini daha da iyi seviyeye getirdikçe bu takım sürekli oynayarak kazanmak isteme hırsına sahip olacak. Bu da önemli. Yani en azından psikolojik olarak oyuncuları iyi hazırlamasını bilen bir teknik adam. Tabii Montella nerede hata yaptı? Montella'nın yaptığı hatalar hep konuşuldu. Ekranlarda sürekli dinliyorum. Ama Montella bir, bana göre milli takıma vermiş olduğu bugüne kadar başarıları var. Onu kabul etmek gerekir ama bundan sonraki aşamada herhalde bir yerde tıkandı Emre. İstediği sonuca gidemeyen bir milli takım var. Bu da hepimizi üzüyor tabii. Yani sadece bireysel değil, ülke olarak çok üzülüyoruz. Çünkü kaybedebiliriz ama bu kadar maç kaybetmek Dünya Kupası'ndan sonra da moral olarak bozuyor hepimizi.
1: Bu maç öncesinde çok daha hevesli, çok daha umutlu olabilirdik buraya gelirken. Tabii. Yani aslında bu deplasman turuna çıkarken milli takım, bu iki maçla ilgili beklentimiz, hedeflerimiz çok daha büyüktü. Heyecanımız da daha yüksek olabilirdi. Biraz daha düşük motivasyonla yarına hazırlanıyoruz.
0: Tabii artık yani gerçekleri konuşmak gerekir. İtalya milli takımı açılan yarayı Mancini ile kapatmasını biliyor. Yavaş yavaş bu yarayı kapatıyor. Ben böyle bir ifade kullanmak istiyorum. Kapandıkça da daha da iyi konuma gelecektir bu İtalya. Zaten göreceğiz. Biz ne yazık ki istediğimiz morali bulamıyoruz. Yani ne kadar iyi mücadele etsek de işte Belçika karşısında da gördük. Ama sonuç 90 dakika bitiminde mağlupsanız ne yaparsanız yapın sonuçta mağlup olarak sahadan ayrılıyorsunuz. Bu da moralleri bozuyor tabii. İsterdim ki bu yarınki karşılaşmaya en azından biraz daha iyi moralle, demin de senin ifade ettiğin gibi, Bologna'da dördüncü kez oynuyoruz İtalya'ya karşı. Her nedense en son oynadığımız karşılaşma 0-0 berabere bitmişti. Yani dilerim ki yarın kazanalım ama ben beraberlik için de hani sevinebilirim. Niye? Bu kadar kötü giden bir durumdan sonra bir yenilginin daha tamamen bizi çok bozacağı, moral çok bozacağını düşünüyorum. Kısa süre içinde İtalya'yı yeniden ayağa kaldıran bir Mancini varsa bize ne eksik var? Bu çok tartışıldı. Ama bunun da sorumlusu Montella başta. Kabul etmek gerekir. Artık hani bazen konuşmak istemiyoruz. Ülkemizin takımı değer ama yapılan yorumların, analizlerin yapıcı olduğu şekilde yapılırsa biraz da Montella'nın hani eksiklerini görüp tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Ki Montella umarım en iyi şekilde takım hazırlamıştır yarına. Bakalım göreceğiz hep birlikte mi? Ne diyelim?
1: Çok teşekkür ediyorum Dündar abi. Zaten yarın da yine İtalya'dan yansıyanları, maça dair detayları konuşmaya çalışacağız. Şu notu da paylaşarak bitirelim. Bologna şehri bu antrenman sahası Roberto Mancini için önemli. Futbola başladığı nokta Bologna altyapısında başlamıştı. Önemli bir futbolculuk kariyeri. Teknik adamlıkta bir Avrupa şampiyonası.

0: Ve yeniden İtalya'nın başında şu anda da gayet enerjik gözüküyor. Takımla birlikte antrenmanda toplu çalışmalara da katıldığını söyleyelim. Yarın 21.45'te İtalya-Türkiye mücadelesi. Bu maça dair tüm detaylar A-Spor ekranında olacak zaten hem bugün hem yarın. Birazdan A-Milli takımımızın basın toplantısı var. Vincenzo Montella ile birlikte Ozan Kabak basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Devamında antrenmanımız var. Yarın da mücadele ATV ekranlarında yayınlanacak. İtalya'da gayet güzel bir hava olduğunu söyleyelim. Bizim için daha iyi olacak inşallah. Takımımız için daha iyi olacak ama hava meteorolojik anlamda gayet güzel İtalya'da. Yarın da benzer bir durumun beklendiğini ifade ederek sözü tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Emre Kaplan'a ve Dündar Keşaplı'ya teşekkür ediyoruz aktardıkları için. İnşallah milli takımımızın havası da yarın akşam maçın ardından güzel bir hal alır artık. Çünkü sürekli kapalı, bulutlu, öyle, yağışlı gündemimiz.
2: Son dönemdeki İstanbul gibi birazcık.
1: Evet.
2: Sürekli yağmur, sürekli kötü bir görüntü. Yani zor maç, çok zor maç. İtalya'nın buradaki performansını gördükten sonra, bizden sonra Fransa maçındaki performansını gördükten sonra, ki o maçı da kazanabilirlerdi. İyi bir futbol ortaya koydular. Çok zor bir deplasman. Şu an en karşılaşmak istemeyeceğimiz deplasmanlardan bir tanesi. Yani umalım ki iyi bir sonuç, en azından ilk puanımızı, ilk puanlarımızı alıp dönelim oradan.
1: Evet, inşallah. İngiltere dün Hırvatistan karşısında gol oldu, yağdı. Şimdi tabii maçları konuşacağız üzerine dedik. Uluslar Ligi, A Ligi 3. grupta Hırvatistan deplasmanında farklı kazandı İngiltere. Hem de öyle bir farklı kazandı ki Hırvatistan tarihindeki en farklı mağlubiyeti yaşadı. Özeti izliyoruz.
3: Atmosfer çok güzel. Oyuncular sahaya çıkıyor. Dediğim gibi hava güzel. Atmosfer aynı şekilde. İlk düdükle birlikte İngiltere başladı karşılaşmaya. Alex Scott şimdi pası Bellingham'a. Jude Bellingham, Harry Kane karşı karşıya, topu alarda gol. Harry Kane atıyor. Henüz 8. dakika. İngiltere Rijeka'da 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Jude Bellingham Harry Kane'i buldu. Çok net gol vuruşu Harry Kane'den. Küçük bir ilk dokunuş, net bitiriş İngiltere'nin golcüsünden. Bellingham yerdeyken dokundu topa. Elliot Anderson bıraktı. Kuansa şimdi Bukayo Saka'yı topla buluşturdu. Saka Perisic karşısında, ortası arkaya. Anthony Gordon çevirdi içeri. Ayak koyan Jude Bellingham. Durum 2-0. 21. dakika. İngiltere üstünlüğünü hissettirmeye devam ediyor. Jude Bellingham'la İngilizler farkı 2'ye çıkartıyor. İşte Bukayo Saka böyle girdi ceza alanına. Arka taraftaki Gordon'u topla buluşturdu. Gordon zor da olsa kontrol etti. Bellingham'ı buldu. Durum 2-0 oldu. Lövesol Bellingham'ı topla buluşturdu. Bellingham'dan pas Harry Kane'e. Harry Kane ters tarafta Gerald Kuansa. Saka içeride. Kafa vuruşu ve gol. 3-0 oluyor. Anthony Gordon. Yine atıyor Gordon. İspanya ve Çekya maçlarının ardından Hırvatistan'ı da boş geçmiyor Anthony Gordon. Baskı var. Topu kazandı Kovacic. Mateo Kovacic. Mateo Kovacic topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir an. Burada Petar Musa baskı yaptı Elliot Anderson'a. Bu şansı yakaladı Hırvatistan ama Mateo Kovacic topu kaleye gönderemiyor. Jude Bellingham. Anthony Gordon şimdi. Saka ceza alanında Kane'le beraber. Bellingham, Modric karşıladı onu. Jude Bellingham, Bukayo Saka 4-0. 45. dakikada Bukayo Saka atıyor. İngiltere durumu 4-0'a getiriyor. Bellingham Anthony Gordon'u buldu. Anthony Gordon dokundu. Jude Bellingham Modric'i aldı karşısına, soluna çekti. Bomboş durumda Bukayo Saka. Hırvatistan savunması darmadağın. Asist Bellingham, gol Saka. Elliot Anderson tekrar aldı topu. Girdi ceza alanına. Anderson çevirdi içeri. Harry Kane attı golü. Durum 5-0. 53. dakika. Anderson'ın ortasında Harry Kane farkı 5'e çıkartıyor.

0: Üçüncü maçında grupta dördüncü golü Harry Kane'in. Baskısı var Lovisol'un. Stanišić büyük hata. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka ve gol. Altıncı gol Bukayo Saka'dan. 68. dakika. Kendisinin ikinci, takımının altıncı golünü atıyor Bukayo Saka. Bu karşılaşmada 45'te durumu 4-0'a getiren golü kaydetmişti Saka. Altıncı golü de o attı. İşte Lovisol'dan baskı. Stanišić büyük hata. Saka araya girdi. Harry Kane bıraktı. Bukayo Saka golü böyle atıyor. Hırvatistan için kabus sona ermek üzere. Jude Bellingham. Morgan Rodgers aldı topu önüne. Morgan Rodgers 7-0. Morgan Rodgers. Livakovic üzgün. Morgan Rodgers'la İngiltere durumu 7-0'a getirdi. Hırvatistan tarihinin an itibariyle en farklı yenilgisi. Kabus sona ermek üzere dedim ama hayır. Hayır diyor Morgan Rodgers. Bir offside şüphesi de olabilir. Offside çizgisi ekranda. Bellingham'ın pasında golü buldu Morgan Rodgers. Son düdük geliyor. Uluslar Ligi'nde İngiltere Hırvatistan karşısında 7-0'lık tarihi bir galibiyet elde ediyor.
1: İngiliz basını tabii mutlu. Daily Mail İngiltere mutluluktan havalara uçuyor. Erkekler çocuklara karşı bu çocuk oyuncağıydı diyor bu maçla ilgili olarak. Sun şu yorumu yapıyor. Thomas Tuchel'in takımı İngiltere milli takımı tarihindeki en görkemli deplasman performanslarından biriyle ortalığı kasıp kavurdu demiş yine. Tuchel'in İngiltere'si Riyaka'da 6000 çocuk ve gencin önünde oyunu istediği gibi domine etti diyor. Harry Kane'in 2 golü var. Jude Bellingham, Anthony Gordon, Bukayo Saka 2 gol. Morgan Rodgers ve Slaven Bilic. Üzgünüm, hayal kırıklığı içerisindeyiz. Taraftarlar için üzgünüm, tribündeki çocuklar için üzgünüm. Tüm Hırvat taraftarlar için. Az önce oyuncuların yanındaydım. Kısa bir konuşma yaptık ve bu bizim için en kötüsü, bunu asla beklemiyorduk dedi Slaven Bilic. Yani zaten fazla söyleyebilecek bir şey yok böyle ağır bir mağlubiyetten sonra. Evet. Kim beklerdi böyle bir galibiyet diye sorayım. Çünkü herhalde çok şok edici bir
2: yani
1: sonuç.
2: Thomas Tuchel bile beklemezdi bence böyle bir skor. Ben de İngiltere'nin kazanacağını düşünüyordum ama bu kadar farklı bir galibiyet beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Bu arada daha farklı da olabilirdi yani. Livakovic'in karşı karşıya kurtardığı 2-3 tane pozisyon var. Yani bir anda bir 10 da olabilirdi karşılaşma.
1: Evet.
2: Çok kötü bir Hırvatistan vardı. Çok uzun zamandır bu kadar kötü bir Hırvatistan görmemiştik. Daha da şaşırtıcı olan bence şu. Şimdi Hırvatistan'ın savunma hattına baktığımız zaman Livakovic daha yeni Barcelona'ya transfer oldu. Stanišić bir golde çok ciddi hatası var. Evet. Pas hatası yaptı. Bayern Münih'te oynuyor. Vuskovic Brighton'da oynuyor. Guardiola City'de oynuyor. Perisic zaten çok büyük bir tecrübe ve PSV Eindhoven'da oynuyor. Yani oradaki herkes aslında uluslararası oyuncu. Önlerinde Modric zaten bir futbol efsanesi. Yanında Mateo Kovacic Manchester City'de. Yani bu kadar uluslararası bir kadronun bu kadar farklı bir mağlubiyet alması çok şaşırtıcı. Burada belki Harry Kane'e bir parantez açmak gerekiyor olabilir. Az önce maç özetini izlerken seninle de konuştuk. 89 gol atmış. İngiltere milli takım formasıyla. Yani en yakın rakibi Wayne Rooney. Rooney'nin 53 golü var. Çok ciddi bir fark atmış durumda. Artık herhalde İngiliz futbol tarihinin açık ara en büyük golcüsü diyebiliriz diye düşünüyorum. Lamine Yamal'la arasında bir çekişme var. Ballon d'Or'la ilgili. Ben kazanacağını düşünüyorum bu sene ama.
1: Evet. Lamine Yamal demişken İspanya'da Çekya ile karşı karşıya geldi. Dilersen hemen o maçın da özetini izleyelim. İspanya yine kazandı. Yamal da sahne aldı. O maçın özetiyle devam ediyoruz.
3: Oviedo'da Carlos Tartiere Stadyumunda İspanya-Çekya mücadelesi birazdan başlayacak değerli izleyiciler. 2010 Dünya Kupası'nın en önemli isimlerinden biriydi Juan Mata. Santi Cazorla ile birlikte işte kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına.

0: Vasilis Fotias ilk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Kaderi kontrol etti topu. Lojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi sol bek Slama. Harika bir pas verdi Lojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Munoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü. Çekya 10 kişi kaldı sahada. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermi Lopez. Roberto Fernandez kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz keskiden döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya karşısında. Evet. Evet, işte maç bitmeden De La Fuente ve Santi Denia birbirlerine böyle sarıldılar. İki yakın dost. Kazanan İspanya değerli izleyiciler. İspanya 3, Çekya 1 maçın sonucu.
1: İspanya 9 puana çıktı Uğur. 3'te 3 yaptı. İngiltere, Hırvatistan, Çekya herkesi yendi. 3 maçında içinde dün izlerken de dikkatimi çeken bir konu var. Az önce Ali Okancı da çok güzel özetlemiş. Bu çocuğun acelesi var diyor Lamine Yamal için. Hakikaten İspanya'nın acelesi var. Lamine Yamal'ın da öyle. Önce İngiltere maçı 2. dakika. Dilerseniz tek tek şöyle bir bakalım. Hızlıca hatırlatalım onları. Neden öyle söylediğini. Belki hepsini izleyemeyenler vardır. Yoğun bir program. İlk olarak İngiltere maçı 2. dakika, burada baskı sonuç veriyor. Lamine Yamal sahnede 1-0 yapıyor. İngiltere maçında erken bir gol. Hırvatistan maçına geçelim.
2: Çıkarken kazanılan bir top.
1: Evet, kazanılan bir top. Bu kez Hırvatistan karşısında İspanya. Yine 2. dakikanın içerisindeyiz. Yine süper çocuk sahnede. İspanya 2. dakikada 1-0 yapıyor. Ve dün Çekya karşısında İspanya bu kez biraz gecikiyorlar ama sadece onlara göre bir gecikme. 6. dakika, Lamine Yamal bir kez daha sahnede. Yani 3 maç yaptılar üst üste Uluslar Ligi'nde. 6 dakika içerisinde 3 maçta da gol buldular. Golleri atan isim yine geleceğin süper yıldızı, hatta artık geleceğin bile değil, günümüzün de süper yıldızı Lamine Yamal.
2: Bu arada Çekya karşısında 52. 53. saniyede de bir gol pozisyonu var. Maçın henüz çok başında, yine kazanılan bir topla birlikte. Orada da golle burun buruna geliyor ama değerlendiremiyor. Bence çok ortalama bir dünya kupası geçirdi. Yani çok çok üst düzey bir dünya kupası geçirdiğini düşünmüyorum ama yine şampiyon olmasında yetti takımının. Hatta dünya kupası sürecinde bazı soru işaretleri de oluşmuştu. Acaba boyu uzadığı için mi Avrupa Şampiyonası'ndaki etkinliği bu dünya kupasında yok şeklinde bir takım soru işaretleri vardı ama sezonun başlamasıyla birlikte hem Barcelona'da hem de İspanya milli takımının ritmini tamamen bulmuş gibi gözüküyor. Önceki sezonların aksine çok daha fazla skor katkısı var. Hem Barcelona'da hem İspanya milli takımında. Ciddi anlamda Avrupa futboluna damgasını vurmaya başladı. Ben böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Messi de mesela o kadar yüksek skor katkısını, işte 60 golleri, 65 golleri belli bir yaştan sonra, hani sağ kanattan biraz sahte 9 pozisyona geçtikten sonra, kaleye daha fazla yakınlaştıktan sonra bulmaya başlamıştı. Lamine Yamal bu kadar yüksek gol sayılarına belki Messi'den daha erken ulaşabilir ki zaten ikisinin yani Messi'nin, Yamal'ın yaşındaki kariyerine baktığımız zaman Yamal kadar ön planda değildi mesela. Yamal bir tek Şampiyonlar Ligi dışında her şeyi kazanmış durumda şu anda. Messi Dünya Kupası'nı kazanmak için çok uzun süre bekledi. Tabii ki Messi'nin, Ronaldo'nun mirasını devam ettirmek, onların yerine geçmek çok zor. Belki kimse yapamayacak ama hani yapmaya aday bir isim varsa şu an dünya futbolunda en yakını Lamine Yamal.
1: Messi ve Ronaldo'dan belki görece daha yetenekli, saf yetenek olarak futbolcular gelmiştir ama ikisinin en önemli gücü bunu çok uzun yıllar boyunca üst seviyede, yani evet, sakatlanmadan ve sürekli performans artırarak devam ettirmeleriydi bence. Yani bugün örnek veriyorum, bir Ronaldinho belki kimilerine göre çok daha yeteneklidir. Topla becerileri çok daha yüksek de olabilir. Ama Ronaldinho dönemi mesela çok kısa sürdü.
2: İki sezon var Barcelona'da bakıldığında, hani prime dönemi diye tabir edebileceğimiz. Hani Messi ve Ronaldo'yu çok özel yapan şey zaten bu. Bu kadar çok uzun bir süre dünya futboluna damga vurmuş olmaları. Senin de dediğin gibi bence de onlardan daha yetenekli futbolcular belki vardı. Yani ben Xavi'nin bir röportajını hatırlıyorum mesela. Hani Barcelona altyapısından hani çıkanlar düşünüldüğünde hep benim adım geçiyor, Iniesta'nın adı geçiyor ama hani bizden çok daha yetenekli olanlar vardı. Hani mesela bir takım arkadaşım vardı diyor. Sahaya çıktığında bütün hepimiz Camp Nou'nun sahaya ineceğini falan düşünüyorduk. Yapamadı diyor. Kayboldu gitti diyor bu yoklukta, bu piyasada.
1: Dolayısıyla kimmiş acaba o?
2: Bakıp İsmini söylerim birazdan. Musun? Birazdan bakıp söylerim. Yani dolayısıyla hani zirveye çıkmak tabii ki çok önemli. Hiç kesinlikle küçümsenecek bir şey değil ama o zirvede çok uzun süre kalmak bence çok çok daha kıymetli.
1: Doğru. İspanya'da domine ederek devam ediyor yoluna. Dün ne dair özetlerden birini daha paylaşalım isterseniz. Arnavutluk maçı. Arnavutluğun da ciddi hayran kitlesi, taraftarları vardır. Finlandiya ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Orada da Sivasspor'dan tanıdığımız Reymana, yine Trabzonspor'dan Ernest Muçi, bu isimler de sahaya çıktı. Manay da bir gol kaydetti. O karşılaşmanın özetini ekrana getiriyoruz.
3: UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. grup mücadelesi Finlandiya Arnavutluk karşısında. Poça, top Arnavutluk'ta. Poça orta şansı, savunmaya çarpan top kornere gitti. Baltadan çıktı top.

0: Köşe vuruşunu kullanıyor Arnavutluk. Reymanay'ın kafa vuruşu, top ağlarda gol. 1-0 öne geçiyor Arnavutluk bu golle. Gol Reymanay. Aslani'nin ortası, dakika 4. Erken bir golle öne geçiyor Arnavutluk Finlandiya deplasmanında. Şimdi kaleciye doğru bir pas. Pas hatası geldi. Ceza sahası içi yerde kalan bir oyuncu var. Gözler hakemde. Hakem o bölgeye. Eli cebinde geliyor. Kırmızı kart. Berisha. Arnavutluk file bekçisi Berisha. Yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görüyor. Arnavutluk 10 kişi. İşte bu pozisyonda Hakan yerde kalan oyuncu. Bir anlık hata çok pahalıya patlıyor. Kırmızı kart görüyor Berisha. Zorunlu bir değişikliğe gidecek Arnavutluk. Sherry oyunda, kaleye Sherry geçti. Valta, Leo Valta topun gerisinde. Bir frikik organizasyonu. Valta vuruyor, topu ağlarda gol. Leo Valta. Kalecinin kapattığı köşeden topu ağlarla buluşturuyor Leo Valta. Dakika 26. Eşitliği yakalıyor bu golle Finlandiya. Gol Leo Valta. Dönüntüler ikinci yarıdan. Finlandiya bir köşe vuruşu kullanıyor. Hökans top önüne düştü. Hökans vurdu. Sağdan dışarı gitti top. Daniel Hökans. Savunma arkasında koşu var şimdi. Çok iyi bir pas geldi Pilios'a. Pilios ilerliyor. Pilios kaleci karşısında. Pilios vuruyor kaleci Hranitski. Öne geçebilir de Arnavutluk. Pozisyon devam ediyor. Pilios'un bir vuruşu da bu kez dışarı gidiyor. Pilios. İşte savunma arkası koşuyu böyle gösterdi. Devamını getiremiyor Pilios. Bir serbest vuruş organizasyonu izleyeceğiz şimdi Finlandiya'dan. Kaleye doğru harika bir gol. Leo Valta dubli yapıyor. İki frikik golü izletiyor bizlere Leo Valta. Muazzam bir gol atıyor Finlandiya adına Leo Valta. Svensili oyuncu 23 yaşında Leo Valta. İki frikik golü kaydediyor. 2-1 öne geçiriyor takımını bu golle Leo Valta. Arnavutluk atakta. Savunma arkasına doğru yüksek bir top. Kaleci Radetski pozisyonun devamında top. Çok alakasız bir yere gidiyor. Top dışarıda. Pozisyonun tekrar ekranlarınıza yansıyor. Uzuni değerlendiremiyor pozisyonu. Ve son dönük geliyor. Finlandiya 2, Arnavutluk 1 maçın sonucu. Gruptaki puanını 7'ye yükseltiyor. Bu galibiyetle birlikte Finlandiya Arnavutluk karşısında.
1: Finlandiya bu galibiyetle birlikte Arnavutluğu geçmiş oldu. 4. dakikada Reymanay golü attı. Muçin oynadı. Aslani geçen sezon Beşiktaş'ta kiralıktı. Golde de asisti yapan isim de Leo Valta. Swansea City'nin oyuncusu. 2 golle birlikte galibiyeti getiren isim oldu.
2: Genç bir oyuncu. Bir ara MLS'te de oynamış bir dönem. Benim çok tanıdığım bir oyuncu değil açık konuşmak gerekirse ama performans tabii dikkat çekiciydi. Bu arada Finlandiya orta sahasında oynayan Kaan Kayranen'le ilgili bir detay vereyim. Oyuncunun babası Türk, annesi Finlandiyalı. Uzun bir zamandır Finlandiya milli takımının formasını giyiyor. Şu anda da AEK Atina forması giyiyor Yunanistan'da. Hani geçmişte Türk takımlarının gündemine çok gelmemesi de enteresan bence. Çünkü şu anda gerçekten AEK'da iyi performans sergiliyor.
1: Mitchell'ın çıkışlı. Özellikle evet. Bu mavi kart uygulaması olduğu dönemde belki daha çok düşünülebilirdi. Şu an zaten
2: olabilir,
1: yabancı
2: evet.
1: Kontenjanında.
2: Biraz o kapı kapandı gibi gözüküyor şu anda evet. Ama hani geçmişte değerlendirilebilecek bir oyuncuydu.
1: Yunanistan'da AYK'daydı. Daha önce Sparta Prag'da yine oynamış. Helsinki'de oynamış zaten. Aynı şekilde. Günün programını bir kez daha hatırlatacağız. Birazdan da Kosova, Avusturya ile karşı karşıya gelecek.

0: Saat başına saat 19'da bu maç A-Spor'dan canlı olarak ekrana gelecek. Oradan da görüntüler varsa hemen Father Fokri stadyumunda şu anda canlı görüntüleri görüyorsunuz. İki takım oyuncuları da mücadele öncesi ısınma hareketlerini yapıyorlar. Vedat Muriç 11'de başlıyor dedik. Yine Raşitsa'yı görüyoruz. Raşitsa bugün yedek kulübesinde olacak. Süre almayı bekleyecek. Avusturya'da da tabii ki deplasmanda elde edilecek bir galibiyet hedef. Şu anda bu grupta 7 puanla lider Avusturya. Yani Kosova'nın 4 puanla
1: maçında favorisi gibi gözüküyor Avusturya şu anda. Yani Ralf Rangnick'le birlikte çok iyi bir yapılanma içerisine girdiler. Belki Avrupa Şampiyonası'nda bizi eğlendiler ama ben çok iyi bir yapılanma içerisinde olduklarını düşünüyorum. Çok değerli, çok kıymetli oyuncuları var. Zaten gruba da çok iyi bir başlangıç yaptılar. Değerli toplu bir takım. Kosova'nın işi zor ama tribünlerde bir aylık kalabalık gibi gözüküyor. Çok keyifli bir 90 dakika olacak gibi duruyor şu anda.
0: Saipi kalede Kosova'da Raki Krasnik, Delova savunma attı. Orta sahada yine Vojvoda, Avdullahu, Hodza, Gallapeni. İleride Jegrova ki Juventus'tan tanıdığımız, o da yetenekli bir futbolcu. Zabergja ve ileride Vedat Muriç şeklinde Kosova sahaya çıkacak. Şöyle hemen Avusturya'ya da bakalım. Kalede Schlager var. Savunmada Poş, Danzo, Baher, Pras. Orta sahada Zivold, Schlager. Kanatlarda Laimer'le Wimmer. Schmidt santrfor arkasında merkezde. İleri uçta da Gregoric görev yapacak.
1: Yani çok iyi iki tane takım. Özellikle Edon Zegrova benim çok beğendiğim bir kanat oyuncusu. Lille'de oynadığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçe'ye karşı bir şampiyonlar gönderilmesinde son dakikada bir gol de atmıştı deplasmanda. Fenerbahçe'nin evet. Mourinho döneminde. Geçtiğimiz sezon Juventus Galatasaray eşleşmesinde Juventus'a turu getirebilirdi. Çok net bir şekilde kaçırmıştı.
0: Önemli bir fırsat kaçırmıştı.
1: Çok, çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu o da.
0: Evet, birazdan karşılaşma başlayacak saat başında. Onu da hatırlatmış olalım. Zegrova yetenekli futbolcu da, o da mental ve odak noktasında sıkıntıları var herhalde.
1: Yani Juventus'ta çok olmadı gibi geliyor bana. Yani Lille'deyken çok daha etkiliydi performansı ama ya Süper Lig takımları için bence düşünülebilecek bir oyuncu. Çünkü Süper Lig'de şampiyonlukların yolu birazcık da aslında kenardaki forvetlerden, kanat oyuncularından aldığın skor katkısından geçiyor bana göre. Zegrova o konuda evet. Fransa'da iyi işler yaptı.
0: Bu sene skor katkısı fena değil bu arada. Serie A'da 4 maçta 2 gol bir asist var şu ana kadar.
1: Bu sezona iyi başlamış o zaman. Orada biraz tabii Conceição'yla da forma rekabeti var. İkisi çok farklı oyuncular. Conceição biraz daha içe kat eden, topun sende kalmasını sağlayan bir oyuncu. Zegrova daha skor katkısı ön planda çıkan bir oyuncu. Ama ben çok beğeniyorum. Çok kıymetli bence.
0: Evet, 19'da Kosova-Avusturya maçı A-Spor'da dedik. Saatler 21.45'te Hollanda-Sırbistan maçı yine A-Spor'dan yayınlanacak. Aynı saatte başlayacak diğer iki maçta yine Turkuaz Medya kanallarında. Portekiz-Norveç maçını saat 21.45'te dilerseniz A Haber'den. Yunanistan-Almanya maçını da dilerseniz A2 ekranından takip edebilirsiniz. Yoğun bir maç günü ama tüm bu maçların özeti ki gece saat 23'te son sayfada olacağız. Son sayfada yine bütün maçların özetlerini, gündemdeki haberleri sizinle buluşturmaya çalışacağız. Uğur, hızlı bir program oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, herkese iyi seyirler, mutlu hafta sonları. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Once you've been to the moon, where do you go?

0: Arası Paraf'ın katkılarıyla
1: 1986 sezonunun Başbakanlık Kupası, Türkiye 1. Futbol Ligi'ni 2. tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen Altay'a karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs tadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Önal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyetle ayrılarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs tarihinde oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının

0: belini doğrultamadı, ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
2: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
3: Futbolcuları menajerleri rezil ediyor, rezil ediyor.
4: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de A Spor'da.

Kosova'dan Priştine'den mutlu akşamlar sevgili futbol severler. UEFA Uluslar Ligi'nde B-Lig'i 3. grup mücadelesi Kosova Avusturya karşı karşıya gelecek birazdan. Fanıl Vakri stadındayız. Ev sahibi Kosova ilk maçında iyi bir başlangıcı imza atmıştı. İlk maçında İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. Ardından ikinci maçında grup lideri, bugünkü rakibi Avusturya'ya 3-1 mağlup oldular ve son olarak İsrail'le 0-0 golsüz beraberlikte 90 dakika bu şekilde tamamlanmıştı. Bu 3 maçlık periyotta 4 puan çıkarmayı başardı Kosova. 2 gol attı ve kalesinde 3 gol gördü. -1 averajlı ikinci sırada yer alıyor Kosova. Son Uluslar Ligi sezonuna değinecek olursak, C Ligi'nde Romanya, Kıbrıs ve Litvanya ile eşleştiği grupta 12 puan toplayarak ikinci olmuşlardı ve playoff turuna katılmışlardı. Playoff'larda iki maçta da İzlanda'yı yendiler ve B Ligi'ne çıkmaya hak kazandılar. O sezon Vedat Muriç, Fenerbahçe'nin yıldızı, 6 gol katkısıyla takımının en skorer oyuncusu olmuştu. Yine bu bilgiyi de sizlerle aktarmış olalım. Vedat Muriç bugün kadroda yer alıyor değerli izleyenler. Hafta arasında Vedat Muriç sakat mı, oynayabilecek mi, devamlılık gösterebilecek mi soruları dolaşıyordu medyada. Vedat Muriç bugün Avusturya karşısında 11'de olacak. Bu bilgiyi de sizlere aktarmış olalım. Tabii Kosova'da iki kilit isim bugün yine dikkat çeken oyuncular arasında. Az önce söylediğim gibi Fenerbahçe'nin yıldızı, Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç ve Juventuslu Edin Džegrova. Bu iki isme dikkat etmesi gerekiyor. Konuk takım Avusturya'nın. Tabi Avusturya'ya da geleceğim diğer taraftan. Konuk takım Avusturya gruplara ilk maçını İsrail'e karşı 3-1 kazandı. İkinci maçında Kosova'yı 3-1 mağlup ettiler. Az önce aktarmıştım. Son olarak İrlanda ile 2-2 berabere kaldılar ve 7 puan toplayıp grup liderliğini elde ettiler. Şu anda lider durumda Avusturya. Şu ana kadar 8 gol kaydettiler. Kalesinde 4 gol gördü Avusturya. Gol dağılımına baktığımızda neredeyse tüm takım skora katkı sağlıyor. Atılan 8 golde farklı oyunculardan, farklı isimlerden geldi. Bu çok önemli bir konu, çok önemli bir husus. Son Uluslar Ligi performansında yine B Ligi'nde mücadele vermişti Avusturya. Norveç, Slovenya ve Kazakistan'ın olduğu grupta 11 puan toplamış ve grubu ikinci bitirmişti. Playoff turunda Sırbistan'ı iki maçta da yenemediler ve A Ligi'ne yükselemediler. Yine B Ligi'nde kaldılar ve B Ligi'nde mücadele vermeye devam ediyorlar. Ayrıca yine kadroda en önemli oyuncularından Marcel Sabitzer, Eylül ayında alınan kararla tamamen oyuncunun kendi isteği ve teknik direktör Ralf Rangnick'le yaptığı ortak değerlendirme sonucunda milli takıma dönemsel bir ara verme kararı aldı Marcel Sabitzer. Uluslar Ligi'nde milli takımından affını istedi deneyimli oyuncu. Aynı durumu yine farklı milli takımlarda da, özellikle örneklendirmek gerekirse Belçika'da Thibaut Courtois'da bu şekilde milli takımından affını istemişti. Bugün Marcel Sabitzer Avusturya'da olmayacak. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Tabi tribünler tıklım tıklım dolu. Kosovalılar tribünleri doldurmuş durumda. Deplasman tribününde Avusturyalı taraftarları görüyoruz.

Tabii iki teknik adam açısından da önemli bir mücadele bu. Franco Vode 2017-2022 yılları arasında Avusturya milli takımını çalıştırdı. Avusturya 2022 Dünya Kupası elemelerinde başarısız olunca Foda istifa etti. Avusturya Futbol Federasyonu Foda'nın yerine doğrudan Ralf Rangnick'i getirdi. Bu arada iki takım oyuncuları da sahaya doğru geliyor değerli izleyenler. Maçın hakemi Antonio Nobre, Portekizli 37 yaşında bugün, bu mücadelede düdük çalacak. Bir tarafta Kosova, bir tarafta Avusturya. Birazdan mücadele başlayacak. Bu karşılaşma iki takım arasında tarihte ikinci karşılaşma olacak bu. İlk mücadeleyi az önce aktardığım gibi 3-1 Avusturya kazanmıştı. Vedat Buric'i gördük. Kosova'nın kaptanı, Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Buric bugün kadroda. Ve iki teknik adam da birbirine başarılar diledi. Şimdi ulusal marşları dinleyeceğiz.

0: Bank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık.

0: makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Spor Radyo.
2: Canlı yayın.
3: Schlager kalede olacak bugün Avusturya'da. Stefan Boş, Kevin Danzo, Felix Bayer, Alexander Pras savunma dörtlüsü önlerinde üçlü bir orta saha kurgusuyla bugün Kosova karşısında olacak Avusturya. Nikolas Seibold, Christopher Schlager ve Romano Schmidt orta sahasıyla bugün sahada olacak. Avusturya önlerinde Laimer ve Vimeri Zice santrafor mevkiinde ise Michel Gregoric görev alacak. Birazdan Priştine'de Kosova'da mücadele başlayacak. Son hazırlıklar yapılıyor. Maça Avusturya başlayacak. İlk düdük geldi ve mücadele başladı keyifli seyirler. Maça Avusturya başlıyor ama beklenmedik bir hata maçın başında. Top Kosova'ya geçti hemen. Reci. Abdullahu, iyi bir destek var bugün Kosova'ya. Tribünler tıklım tıklım dolu. Kevin Danzo. Zayval. Kevin Danzo. Felix Bayer, Stefan Boş, Bayer, Boş, topun dibine girdi, ceza yayına doğru havalandırdı topu Boş, Kosova savunması dikkatli bu topta. Lombard Nenova önce ekrandaydı. Stefan Boş. Galapeni. Çizgiye doğru Zaberci'ye. Dar alandan topu çıkarmak istiyor Kosova. Schlager. Uzun bir top Schlager'den indiriyor. Krasniçi. Vojvoda. Vedat Puric. Sol çizgide bir boşluk. Şimdi o boşluğu iyi gördü. Kosova orta sahası. Galapini. Sağ çizgide Jegrova var. Jegrova. Vedat Puric. Etrafı kalabalık. Kontrolü zor bir top. Kosova dönen topu kazandı. Savunma topu uzaklaştırıyor. İstediği gibi uzaklaştıramadı topu Avusturya. Sol ayakta orta şimdi. Vedat Puric'e doğru. Kevin Danzo. Jegrova. Baktı etrafına. Verdi pasını Jegrova. Ceza sahası için. İyi değerlendiremedi bu atağı. Kosova. Franco Foda ekranda. Alman teknik adam. Kosova'nın başında. Kosova ilk maçını İrlanda'ya karşı kazanmıştı. 1-0 kazanmıştı Kosova. O mücadele ikinci maçında bugünkü rakibi Avusturya ile karşılaştı ve Avusturya deplasmanından 3-1 mağlubiyetle ayrıldı. Kosova son maçını İsrail'e karşı oynadı. O maçta gol sesi çıkmadı. Golsüz eşitlikle tamamlandı mücadele. Vedat Puric pas opsiyonu var. Vedat Puric'in pası topun şiddetini ayarlayamıyor. Vedat Puric taç. Ve Ralf Rangnick, o da Avusturya'nın teknik patronu. Franco Foda'dan sonra Avusturya'nın başına geçti.

teknik adam da karşı karşıya geliyor. Onlar için de çok farklı, önemli bir mücadele aslında. Foda ayrıldıktan sonra Ralf Rangnick Avusturya'nın başına geldi. Bugün de Foda Kosova'nın teknik direktörü. Enteresan bir eşleşme. Reci. Saipi. Muriç'e doğru. Danzo. Laimer. Danzo. Felix Bayer. Stefan Posch. Felix Bayer. Boşlukları iyi kapadı Kosova. Konrad Laimer. Kosova topu kazanıyor. Galapini. Galapini. Bir anda kendisini üçgenin içerisinde buldu. Dian Galapini topu kaybetti. Felix Bayer. Nicolas Zaywald. Pas yollayamadı arkadaşına. Schlager az önce ekrandaydı. Avusturyalı futbolcu Zafer Schlager. Sol kanattan yükleniyor Avusturya. Laimer'i dönüyor doğru. Rakibini çok iyi engelledi. Alkışı da oluyor. Abdullahu. Vedat Muriç ekranda. Fenerbahçe'de son maçında tam 4 gol kaydetti Vedat Muriç. Sol çizgiden geliyor. Kosova orta ceza sahasına. Vedat'a gelmedi. Schlager. Faul. Maçın hakemi Antonio Nobre. Boş. Bayer. Kevin Danzo. Laimer. Felix Bayer. Yine mevkidaşına verdi. Kevin Danzo. Topla birlikte iyi mesafe katette devamını getiremiyor. Tehlikeli yerde topu kaybetti. Avusturya derken o bölgede Wimmer. Faul yaptı. Patrick Wimmer. Hoffenheimli oyuncu. Patrick Wimmer 25 yaşında. Avusturya forması altında 34. maçı bu. Patrick Wimmer'in. Ron Reci. Jake Rover. Arkadan destek var Vojvoda'dan. Jekrova. Jekrova. Dribbling halinde. Arkasında Laimer var. Yerde kaldı Jekrova. Avantaja devam etti oyun. Top Kosova'da. Şimdi sol çizgide Galapini. Galapini yerden çevirdi. Bir vuruş yandan dışarıya gitti. Dakika 9. Veldin Hoca.

Organize geldi Kosova. Burada oyun avantajı devam ediyor. Şegrova yerde kalmıştı. Sol çizgide Galapini topu kontrol etti. Sol ayakla yerden çeviriyor. Bu vuruş hoca. Uzak köşeyi denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Rubin Kazanlı oyuncu 23 yaşında. Verdin Hoca. Bugün 10. milli maçına çıkıyor. Orta şimdi. Topu vuruşu. Üstten dışarıya. Amir Saipi. Gregoric. İyi yükseldi. Topun şiddeti de iyiydi. Amir Saipi dikkatli. İşte orta Stefan Poş'tan geliyor. Gregoric vurdu. Kaleci Saipi. Vuruşunu paslaşarak kullandı Avusturya. Schlager. Merkeze doğru geliş güzel bir orta kenarından Zoya gelmedi. En arkada yine Schlager var. Kontrolü zor bir top oldu onun için. Romano Schmidt. Rakibini hataya zorluyor ama faul yapıyor. Romano Schmidt. Baton Zabercia. Yerde kalan Kosovalı oyuncu. Romano Schmidt faul yaptı. 26 yaşında Romano Schmidt. İtalya Serie A'da Frosinone'de forma giyiyor. 6 lig maçında 3 asistlik katkısı var takımında Romano Schmidt'in. Bugün 38. milli takım maçı. Stefan Boş. Koştan orta, penaltı noktasına doğru Gregoric düşüncesi, top ona gelmedi. Kevin Danzo. Schlager. Schlager'den pas. Laimer. Tüm atlarıyla Kosova yarı sahasında iyi yerleşti. Avusturya boşluk arıyor. Kevin Danzo.

Schneider. Gregoric. O bölgeye dahil olamadı. Top Saipi'de kalıyor. Uzun bir top. Döce çıktı. Galabeni için hızlı bir top oldu bu. Nicolas Zaywald. Kevin Danzo. Laimer. Kaleciye doğru riskli bir pas oldu bu. Saipi taca yolluyor topu. Amir Saipi. Kosova'nın file bekçisi Saipi Lugano'da forma giyiyor. 26 yaşında

kullanacak. Konuk takım Avusturya. Maçtaki ikinci korner bu. İki kornerde Avusturya'dan geldi. Şimdi ceza sahasına doğru. Maçın hakemi Antonio Nobre faul tespit ediyor. Krasniqi yerde. İlk 7-8 dakikayı Kosova iyi oynadı. Fakat devamı gelmedi. Son 5-6 dakikadır top Avusturya'da. Kevin Danso, Patrick Wimmer, Schmidt. Buna yapılan müdahale faul. Ortaya doğru savunma dikkatli. Jack Rover. İşi güzel vuruyor Kosova savunması. Bir kez daha yüklenecek Avusturya. Schlager. Stefan Posch. Dakika için istatistikler ekrana yansıdı. Büyük ölçüde topla oynayan taraf Avusturya. Nicolas Seibald. Yerden pas denemesi. Taça gidiyor top. İyi bir top olabilirdi. Kevin Danso çok iyi kesiyor bu topu. Laimer. Laimer. Merkezde Schmidt. Çok kalabalık Kosova. Schmidt. Taç. Romano Schmidt. Sürekli geziyor saha içerisinde. Taç kullanacak Avusturya. Kevin Danso o bölgeye geldi. Uzun bir taç atışı izleyebiliriz. Kevin Danso. Orta niteliğinde bir taç. Ceza sahası içi. Top yükseklik kazanıyor. Saipi hata yapmadı. Oyunu kuracak Saipi. Yerden oynuyor. Raci. Jegrova. Adam Jegrova. Krasniqi. Raci. Raci'den büyük bir hata geldi şimdi. Avusturya topu kazandı. Pas kendi ceza sahası için. Vuruş açısı yerde kalan bir oyuncu var. Atak devam ediyor. Romano Schmidt vuruş açısı aradı. Verdi pasını. Şut kaleci Saipi. Bu hata daha iyi değerlendirebilir miydi Avusturya? Şimdi düdük çalındı. Gregoric. Offside'e yakalanıyor Avusturya bu pozisyonda. Michel Gregoric.

Garcia. Karşısında Bayer var. Zamerçian'ın pası. Gregoriç. Wimmer. Uzun top Wimmer'den. Savunma arkasına koşu var. O bölgeyi pas geldi Pras. Pras ceza sahasına yerde kaldı Pras. Gözler hakemde, kalk diyor maçın hakemi. Taşa çıktı. Şimdi bekleyiliyor. Antonio Robe. Pozisyonun tekrarı bu. Yerde kaldı Alexander Pras. Lombard Delola müdahale yapan oyuncu. Devam edin diyor Antonio Nobre. Uzun bir taç kullandı Avusturya. Jekrove uzaklaştırdı top. Avusturya'da Stefan Boş. Zaywal. Kevin Danzo. Felix Bayer. Sol çizgide hiçbir arkadaşı yok. Pas hatası. Danzo. Topu kazandı Kosova. Ne kaldı Zabercia. Foul. Felix Bayer. Avusturya'da foul yapan oyuncu. Kaptan Nedat Buric hakemin yanında. Jekrova. Geriye doğru riskli bir pas oldu bu. Saipi. Romracin. Pas isabetli Racin'in. Şık hareketler. Zamerciya'dan sol çizgide Vedat Muriç. Muriç içeriye çevirdi. Arkaya doğru Leiber dikkatli. Geride Abdullah Hu. Gelişine bir vuruş şimdi Leiber'den döndü. Jekrove. Melon Jekrove. Jekrova'nın pası yeri şimdi. Yerden çıktı top. Vedat Buric kayarak müdahalesi. Topa dokunamıyor Vedat Buric. Kalapeni ve Stefan Poş. Bu ikilinin mücadelesini izledik. Top dışarıda. Lapeni burada iyi çevirdi ama Kevin Danzo Vedat Buric'den önce davranıyor. Sunderland bu oyuncu Kevin Danzo, 28 yaşında, deneyimli bir isim. Kariyerinde 34. milli maçına çıkıyor. Avusturya forması altında. Şu ana kadar A takımda henüz gol kaydedememiş Kevin Danzo. Romano Schmidt. Danzo.

Simons. Danzo'ya döndü Danzo. Felix Bayer. Stefan Boş. Dakika 24. Sağ çizgiden yükleniyor Avusturya. Romano Schmitz. Top dışarıda. Romano Schmitz. Bir türlü istenilen pozisyonları kaydedemedi Romano Schmitz Avusturya adına. Nicolas Zaywald. Krasniqi yükseldi. Kaleye uzak mesafe. Şut! Kaleci sahibi. Çok iyi atladı. Sahibi. Alexander Pras. Şansını uzaktan deniyor. Jekrova. Dripping halinde. Orta alanda top kaybı. Zaywald topu kazandı. Gregoric. Bir top kaybı da Avusturya'dan geldi. Şık bir hareket Galapini'den. İyi top Jekrova. Topuk pası geçmedi. İyi bir eşleşme izliyoruz orada. Laimer ve Jekrova eşleşmesi. Bir Juventuslu bir Bayern Münihli'ye karşı şu ana kadar Laimer üstün durumda. Stefan Boş. Zaywald. Danzo dikine yerden iyi bir pas. Schmidt pası geçmedi. Geride Zaywald var. Schlager. Felix Bayer. Kevin Danzo. Kalecisine döndü. Alexander Schlager. Danzo. Buric'den pres var. Schlager. Topu yükseklik kazandırıyor. Sağ çizgide boş var. İyi bir savunma geldi. Dion Galapini'den. Az önce kaleyi böyle denedi Alexander Pras. Amir Saipi kalesine dikkatliydi. Bayer. Zaywald'dan uzun bir top. Geçmedi. Jekrova. Araya gidebilecek mi? Jekrova yerde kaldı. Laimer de atağa katıldı şimdi. Yerden penaltı noktasına doğru uzaklaştırıyor Krasniqi. Bir kez daha yüklenecek Avusturya. Kosova savunması uzaklaştırıyor. Kevin Danzo. Jekrova sevgi toplardan birini aldı. Laimer de geride yakalandı. Jekrova dripling halinde topla birlikte mesafe kat etti. Oyunu da açtı. Jekrova. Galapini sol çizgide arkadaşlarından destek bekledi. Birebir yakaladı şimdi rakibini. Galapini. Galapini çizgiye kadar indi. Korner. Stefan Boş. O bölgede iyi bir savunma yaptı Stefan Boş. Dakika 28. Henüz gol sesi çıkmadı. Fanil Vokri stadında. Priştine'de golsüz eşitlik devam ediyor. Maçtaki ilk köşe vuruşu bu Kosova için. Korner kullanıldı Öndre'ye doğru. Top geçmedi. Ortayı yapan oyuncu Veldin Hoca. Topa istediği yüksekliği kazandıramadı. Galapini. Jekrova. Laimer hemen geldi. Jekrova attı çalımını. Jekrova ilerliyor. Yerden penaltı noktasına. Danzo. Az önce de bahsettiğim gibi iyi bir eşleşme izliyoruz. Kosova'nın sağ çizgisinde Laimer ve Jekrova

Geçmesi Jekrova çok iyi bir çalım attı az önce. Laimer'i pası da iyiydi ancak Danzo araya girdi. Vedat Buriş'ten önce Danzo Stefan Boş Felix Bayer Kevin Danzo destek olduk. Çarpmış durumda. Piriştine'de. Schmidt. Dar alanda topu çıkardı Kosova. Danzo. Bugün işini oldukça iyi yapıyor. Kevin Danzo şu dakikaya kadar bir hata yapmadı. Sıklıkla Vedat Nuric ve Kevin Danzo markajını görüyoruz. Amir Saipi topu oyuna dahil edecek şimdi. Amir Saipi. Vedat Nuric pasını aktardı. Vedat'tan koşu var şimdi. O bölgeyi göremedi. Zaberçia, Jekrova, önü kalabalık. Jekrova'nın pası isabet sağlayamıyor Jekrova. Hızlı çıkmak istiyor Avusturya. Orta alanda top kaybı Avusturya'dan. Dönen topu kazanıyor tekrar Avusturya. Stefan Boş. Kevin Danzo. Ceza sahası içi yerden çevrilen top. Son anda kademeye girdi Krasniqi. Korner. Şutu var. Kosova henüz isabetli bir şut kaydedemedi. Maçtaki üçüncü kornerini kullanacak Avusturya. Köşe vuruşu kullanıldı şimdi kale arkasına doğru. Kafa vuruşu. Orada bir anlık karambol. Top dışarı gidiyor. Out. Kevin Danzo. Kale vuruşu kullanıldı. Amir Saipi. Vedat Buriç yükseldi. Laimer. Lapeni. Zaberçia. Top kaybı Zaberçia'dan. Stefan Boş. Taçı kullandı Stefan Boş. En geride Krasniqi. Boş. Top yükseklik kazandı. Orada koşan oyuncu Pras. Saipi. Abdullahu. Gallapini. Şık bir hareket Gallapini'den. Zaberçia. Avdullahu.

orta kale sahasına Alexander Schlager. Üzerine gelen topta hata yapmadı. Mergin Vojvoda içeriye çeviren oyuncu Kosova'da. Felix Bayer. Stefan Poş. Kevin Danzo. Denemesi isabet yok. Taç bu pası engelledi. Abdullahu şu ana kadar kaydettiği mesafe. Abdullahu'nun az önce ekrandaydı bu istatistik. Bayer, Danzo, Wimmer. Paslarla geliyor Avusturya. Schmidt. Schmidt top önünde kaldı. Kaldırdı topu Schmidt. İstediği gibi uzaklaştıramıyor Kosova. Girişine bir vuruş. Top dışarıda. Schlager. Bu vuruş Kosova savunmasına çarpıp dışarı gidiyor. Köşe vuruşu izleyeceğiz Avusturya'dan. Romano Schmidt. Köşe gönderindeki oyuncu. Baktı içeriye Schmidt. Şimdi ceza sahasında itişen oyuncular var. Antonio Nobre bekleyin dedi. Korneri kullandırmadı. Oyunculara gidip uyarıda bulunuyor. Portekizli. Romano Schmidt. Schmidt yaptı ortayı. Ön direkte karşılayan Vedat Muriç. Bir orta denemesi daha. Doğrudan dışarıya. Dakika 37. Romano Schmidt. Etkili bir orta yapamadı. Stefan Poş. Schlager. Laimer. Zaywal. Schlager. Kevin Danzo. Bahar. İyi pas Seywald'dan. Laimer de atağa katıldı şimdi. Laimer'in ortası sağ ayakta. Savunma dikkatli. Top Kosova'da. İyi çıktı Kosova. Vedat Muriç pas bekliyor. İstediği pas ona gelmedi. Felix Bayer pas arasını iyi yaptı. Sayval. Stefan Poş. Wimmer tekrar arkadaşına döndü. Stefan Poş. Danzo. Danzo. Bu pası

geçmedi. Elle oynama beklentisi vardı. Avusturya tarafında mücadele devam ediyor. Ara pası o bölgeden geçemedi Zaberci'ye. Top Alexander Schleger'e kadar geldi. Stefan Poş. Poş'un pası. Dengesini kaybetti. Galapeni düştü, kalktı. Devamında araya giriyor Ron Racci. İlk yarı için normal sürede artık son 5 dakika. Fadi Fokri stadında. Priştine'de henüz gol sesi çıkmadı. Stefan Poş taçı kullanıyor. Poş taçı kullandı. Danzo topunu geçti. Gelişi güzel bir vuruş Zaywald'dan. Çerçeveyi bulamıyor Zaywald. Bu arada Racci'de de bir problem var. Bir sakatlık yaşıyor. Ron Racci. Beline bir müdahale oluyor.

Kevin Danzo. Galapini. Ters bir vuruş. Laimer. Çok sakin kaldı Laimer. İstediği gibi uzaklaştıramadı. Şimdi Jegrova top önüne düştü. Jegrova önünde iki kişi var. Jegrova döndü geriye. Orta kale sahasını. Kimse yükselemedi. Kaç. Antonio Nobre sakin olun diyor oyunculara. Schlager'i itiyor burada. Veldinoce. Romano Schmidt. Alexander Pras. Pras vurdu. Kimse yok. Alexander Pras. İki takım da istediği tempoya çıkamadı bir türlü oyun içerisinde. Antonio Nobre ilili işaret etti. Süreyi tuttu. Taç hızı kullandı Kosova. Laimer. Jegrova'dan pres var. Hemen Laimer'in arkasında Jegrova. Kevin Danzo şimdi. Bakıyor etrafına Danzo. Zayvalda döndü. Schlager. Bir pas atas şimdi Vedat Nuric araya girdi. Schlager. İki kritik müdahale Schlager'den. Bir anlık pas hatası. Vedat Nuric araya girmeye çalıştı ama Alexander Schlager İzin vermiyor Vedat Nuric'e. Bir anda tüm tribün ayağa kalktı. Avusturya attaktı şimdi. Laimer. Laimer'in pası. Ceza sahası içinde organize olamadı Avusturya. Top Kosova'da kaldı. Şık bir hareket. Galapini'den Zaberci'ye. Muriç'ten iyi pas geldi. Zaberci'ye topu koruyor. Zaberci'ye rakibinden sıyrılmayı başardı. Arkasında Bayer var. Zaberci'ye ve Bayer mücadelesi. Zaberci'ye yerde gözler hakemli. Bayer topu kazanıyor. Devam kararı geldi. Bayer topu sürüyor. Felix Bayer. Alexander Schlager de yanına geldi. Devam et diyor arkadaşına. Yerden henüz kalkabilmiş değil. Zaberce yerde. Yoğun bir ıslık var. Yoğun bir uğultu var. Antonio Nobre maçın hakemini. Antonio Nobre oralı değil. Maç devam ediyor. Stefan Boş. Ve şimdi oyun alanı dışında top. Dakika 44. Tribünlerden yoğun bir tepki var. Maçın hakemi Antonio Nobre

yerde kalan Zabercian'ın yanına gidiyor şimdi. Oyuncunun kramponu da çıkmış. Aldığı darbeyi hakeme anlatmaya çalışıyor. İşte kramponu böyle çıktı. Zabercian'ın Bayer'le girmiş olduğu mücadele. Az önce Vedat Muriç burada araya girebilirdi. Alexander Schlager buna izin vermiyor. İki kritik hamlede bulunuyor Alexander Schlager. Savunmanın yaptığı büyük hatayı böyle telafi ediyor.

dakika 45. Birazdan kayıp zamanı öğreneceğiz. Vedat Buric takımın kaptanı, Antonio Nobri'nin yanında. Portekiz hakem oyunun devam etmesini istiyor. Stefan Poş. Tacı kullandı Poş. Kevin Danzo. Alexander Schlager'e kadar geldi top. Bir dakikalık ilave süre. İlk 45 dakikanın sonuna. Seibel. Laimer. Nicolas Seibel. Felix Bayer. Ara pası iyi gördü şimdi arkadaşını. Schmidt yerden çevirmek istedi. Krasniqi. İlk yarı için son bir şans olabilir bu.

0: dışı vuruşu kullanıldı. Önre'ye doğru kaleci Saipi. Saipi eliyle başlattı. Oyun devam ediyor. Jegrova dribling halinde. Jegrova Danzo karşısında. Jegrova merkeze döndü ama son bir fırsat tanımıyor Kosova'ya. Antonio Nobre ve ilk yarıyı bitiriyor Faril Vokis tadında. İlk yarıda gol sesi çıkmıyor değerli izleyenler. Kosova 0, Avusturya 0. İlk yarının sonucu. İkinci yarıda yayınımız devam edecek. Bizden ayrılmayın.
1: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sadece spor olsun diye. A Spor Radyo canlı yayın.
1: Tekrar keyifli seyirler. İkinci yarıya Kosova başladı. Az önce Valon Berisha'ya da bir plaket takdim edildi. Kosova milli takımına veda etti Valon Berisha. Önemli bir oyuncu ve önemli bir dönemi geride bıraktı. Toplam 52 karşılaşmada forma giydi Kosova milli takımında Valon Berisha. 4 golü var. Kariyerinde de Salzburg, Lazio, Fortuna Düsseldorf, Reims, Melbourne City ve Lask Linz gibi takımlarda da oynadı. Berisha

Jake Rover. Laimer. İzin vermiyor Laimer. Atağa da katıldı Laimer. Devamını getiremiyor. Krasniqi. Jekrova. Sahibi doğrudan dışarıya. Gallapeni ilk yarıda iyi pozisyonlar yakaladı onunla Kosova'ya.

Merkeze geldi Avusturya. Hata iyi sonlandıramıyor. Wimmer. Voivode. Abdullahu. Jekrova. Sol çizgide Alexander Pras. Baskısını, presini gösterdi o bölgede. Mergin Voivode. Tacın tekrarlanmasını istedim. Antonio Nobre. Taç kullanacak Avusturya. Kevin Danzo. Taçı kullanıyor Danzo. Ceza sahasında Kosova savunması. Topu kazanıyor Galapini. Sıyrılabilirse büyük tehlike yaratabilir. Sıyrılamadı. Zaybalt. Kaleci Schlager'e döndü. Kevin Danzo. Baer. Boş. Schlager. Baer. Kevin Danzo. Pas Laimer'e. Laimer'den tek top. Bayrak havada. Offside. Alexander Pras uyarı da aldı hakemden. İşaretten sonra, düdükten sonra topa vurdu. Amir Saipi. Raci. Raci. Top kaybı Raci'den. Wimmer. Schmidt. Şık bir hareket. Ara pası Saipi. Lombard Derova. Vedat Buric. Jekrova. Laimer'den hata geldi. Jekrova. Topu kazandı Jekrova. Yardım bekledi. Dönüyor geriye. Voivode. Raci. Taç Gallapini kullandı taçı. Abdullahu. Voivode. İçeriye çevrilen top. Vedat Buric vuramadı. Jekrova'ya geldi. Jekrova sol ayakla Aymer. Gelişi güzel bir vuruş. Kaleciden sekti. Daha sonrasında topu alardı ancak. Bayrak havada offside. Feldin Hoca. Dakika 52. Bayrak havada. Alexander Schlager topu sektiriyor. İşte offside anı.

Kevin Danzo. Baher. Rachi'den çıktı top. Stefan Boş. Danzo. Schlager. Merkeze Schmidt. Sağ çizgiye. Orta denemesi. Doğrudan dışarı gitti top. Alexander Pras. Saipi oyunu başlattı. Pronraci. Raci.

Water. Roy Water şık sıyrılır rakibinden. Jack Rowe da şimdi katıldı. Jack Rowe, Laimer gerisinde. Jack Rowe, Laimer'den sıyrıldı. Jack Rowe dripping halinde. Jack Rowe yakalanamadı. Jack Rowe içini çevirdi. Devamı gelmedi. Jack Rowe'dan şık, zarif hareketler. Bir kez daha top onda. Jack Rowe, bir belkaç şimdi başarılı. Jack Rowe, sol ayakla Jack Rowe. Kaleci Alexander Schlager alkış alıyor taraftarından. Adam Jack Rowe. İşte böyle belkaç yaptı. Sol ayakla yakın köşeye. İki şık hareket. Önce Jack Rowe, ardından Schlager.

Orta kale sahasına savunma dikkatli. Schmidt rakibini hataya zorluyor. Schmidt faul yapıyor. Leon Apulahu. İlk isabetli şutunu kaydetti az önce Jegrova'nın denemesiyle Kosova. Biraz daha sorumluluk alması gerekiyor Jegrova'nın. Oyunun akması adına. Galapinin. Orta Vedat Muriç düşüncesi top ona gelmedi. Vojvoda. Jegrova gerisinde. Vojvoda'nın ortası. Kafa son anda çizgide. Alexander Schlager. Berlin Hoca yükseldi. Alexander Schlager. İyi bir reaksiyon gösteriyor Schlager. Biraz daha köşeye gitse belki gol olabilirdi. Berlin Hoca'nın bu vuruşu. Yarıya daha istekli, daha arzulu başlayan bir Kosova var. Kaleye doğru sahip iki hamlede. Konrad Laimer. Jegrova. Riskli bir pas. Benim. Geride Raci var. Raci. Kalecisine döndü. Saipi. İyi pas yaptı. Kosova savunmasında. Delova. Merkezi iyi top. Saberci'ye indirdi. Bir anlaşmazlık yaşandı. Taç. Top Kosova'da. Raci. Abdullahu. Delova. Vojvoda. Yerden çevirdi. Kevin Danzo skaladı. Top yükseklik kazanıyor Vedat Muriç. Araya girdi Vojvoda. Vedat'a geri gelmeden topu kaybediyor Kosova. Schmidt. Zaywald. Uzun bir top deniyor. Pras yetişemedi.

воеводы. Жегрова. Лаймерс. Вимерс. Тек топрастан geçmedi. Takım arasındaki ikinci karşılaşma bu. İlk karşılaşmayı B Lig'in 3. grupta Avusturya 3-1 kazanmıştı. Laimer'in pası. Schlager. Ondan da pas. Sağ çizgiye şimdi Schmidt içeri çevirdi. Gregoric. Faul yapıyor. Krasniqi yerde.

Birazdan değişiklik gelecek Avusturya'dan. Ralf Rangnick hamlelerini gerçekleştirecek. Romano Schmidt. Bracci.

även Danzo. Laimer. Jekrova Laimer eşleşmesi. Jekrova savunmada da kendisini gösteriyor. Alkış aldı yine Jekrova. Danzo. Baher. Kevin Danzo. Konrad Laimer. Taç. Evet. Şıklı tabelada Romano Schmidt'in numarası yandı. Laimer, Pras ve Schmidt. Oyuncu oyundan çıkıyor. Marco Gurul oyunda. Kalajdzic ve Lang oyuna dahil olan oyuncular. 3 oyuncu birden değiştiriyor Avusturya. Bakalım bu değişiklikler oyuna nasıl bir katkı sağlayacak, katkı sağlayabilecek mi? İlerleyen süre içerisinde göreceğiz.

Zegrova, Laimer. Felix Baher.

Ricci. Danzo. Vojvode. Orta alana pas hatası. Savunma arkasına doğru koşuyor. Karajčić. Top ona gelmedi. Schlager döndü savunmasına. Kevin Danzo. Marco Hurul. Danzo. Raci'den çıktı top.

Jegrova. Topu aldı Jegrova. Dripping halinde Jegrova. Arkadan onu kovalayan Lang. Az önce oyuna dahil oldu. Christoph Lang. Buric iyi döndü. Vedat Buric yerde. Schlager. Müdahaleyi yapan oyuncu. Ve evet, Kosova tarafında da bir değişiklik gerçekleşecek şimdi. Aslani. Oyuna dahil olacak bir aslan. Fiznik Aslani. Ve oyundan çıkan oyuncu Vedat Buric. Kaptanlık pası bandını çıkardı. Teslim ediyor Vojvoda'ya. Fenerbahçe'nin oyuncusu, yıldızı, golcüsü Vedat Buric oyundan çıktı. Zabercia da oyundan çıkan bir diğer oyuncu. Rashica ve Aslani oyunda. Milot Rashica oyuna dahil oluyor.

Beşiktaş'ın oyuncusu Milot Rashić ise oyunda. Bu değişikliklerle birlikte bakalım Kosova biraz daha kendisini gösterebilecek mi Avusturya karşısında? ...7 dakikayı geride bıraktık. Fadil Vokis tadında koş sesi çıkmadı. Aynı zamanda Stats ismini Kosova futbolunun efsane ismi. Eski Partizan ve Yugoslavya milli takımı oyuncusu. Aynı zamanda Kosova Futbol Federasyonu'nun merhum başkanı Fadil Vokri'den alıyor. Fadil Vokri'nin 2018'deki vefatının ardından stada ismi verildi. Mücadeleye ilgi yüksek. Ancak şu ana kadar istenilen tempoya bir türlü çıkılamadı. Avusturya'nın 7 puanı var. Kosova'nın 4 puanı var. Şu ana kadar Avusturya 8 gol kaydetti ve bu 8 gol de farklı oyunculardan geldi. Şenkrova. İyi bir verkaç yaptı Şenkrova. Şenkrova bir çalım daha attı şimdi. Şenkrova yatırıyor, kaldırıyor. Şenkrova devamı gelmedi. Maçın hakemi faul dedi. Adın Jekrova rakipleriyle böyle oynadı, devamını getiremiyor. Jekrova iyi paslaşmalar şimdi Kosova'da. Jekrova ceza sahasında, Jekrova çıkardı, gol gol gol gol. Aslani az önce oynadı, aynı oldu. Aslani 1-0 öne geçiyor Kosova. Jekrova neler yaptı öyle? 2 alver yaptı. Çalımları getirdi. İçeriye getirdi Jekrova. Pasını çıkardı. Aslani vurdu, topu ağlarla buluşturuyor. Az önce oyuna dahil oldu Aslani ve Kosova 1-0 öne geçiyor. Aslani'nin kaydettiği gol işte Jekrova. Oradaki trafiği çok iyi açtı. Topu çok iyi taşıdı. Aslani, pislik Aslani. Az önce Vedat Buric'in yerine oyuna dahil olmuştu. Çok kısa bir süre sonra topu ağlarla buluşturuyor. Hoffenheim'li oyuncu pislik Aslani. 24 yaşında 15. milli maçı ve kariyerinde 4. milli takım golünü kaydediyor. Avusturya'ya karşı Kosova 1-0 öne geçiyor. Gol Fisnik Aslani.

Tam 70'te geldi gol. 67. dakikada oyuna dahil oldu. Bastani 3 dakika içerisinde golü kaydediyor. Tribünler de tabii bu golden sonra epey mutlu oldu. Güzel bir hava yakalandı. Fanny Wokvist adını. Felix Bayer. Laimer içeride. Laimer. Schlager. Laimer.

Gallagher'in ortası. Danzo. Tabii daha da artık ileri çıkmaya başladı. Savunma çizgisini epey bir önde konumlandırmaya başladı Avusturya. İyi kapanan, dirençli bir Kosova var şu an. Schlager. Destek artmış durumda. Savunmada büyük boşluklar var. Pilot Rashica kendisini gösterdi. Rashica sıyrılırsa tehlike yaratır. Danzo ile karşı karşıya. Rashica birebir denedi. Rashica direk. İkinci şut şansı yine kaleci bu kez. Veldin Hoca. Kosova çok etkili geldi. Milot Rashica birebir yakalıyor. Kevin Danzo ile baş başa kaldı. Çolumunu da attı. Uzak köşeye sol ayakla vuruyor. Direği geçemiyor. Milot Rashica devamında uça vurdu. Kaleci Alexander Schlager. Rashica korneri kullanacak. Korner kullanıldı. Danzo'dan döndü. En geriye şimdi Amir Saipi. Delova. Mergin Voivode. Rashica düşüncesi, top ona gelmiyor. İkinci yarıda çok farklı bir Kosova izledik. İzlemeye devam ediyoruz. İlk yarıda tamamen oyun Avusturya'dan yanaydı. İkinci yarıya iyi başlangıç yapan, devamını getiren bir Kosova var. Zajval.

uzak bir mesafe. Üstten dışarıya Lişel Gregoriç. Augsburglu oyuncu Michel Gregoriç. 32 yaşında deneyimli bir isim. 75. milli maçına çıkıyor bugün. 23 golü var. Avusturya formasıyla Michel Gregoriç'in.

sol çizgide bir boşluk şimdi. O bölgede Gürül. Laimer, Jegrova oraya geldi. Oyun duruyor. Var. Bir not kağıdı da var elinde Weber'in. Zaywald oyundan çıktı, Weber oyunda. Oyunculara bir not geldi şimdi kenardan.

Dördüncü değişikliğini yaptı Avusturya. Weber oyunda. Pas hatası. Danzo. Ortası Weber. Topun indiği bölgede Gürül var. Gürül. Abdullahu. Jegrova koştu, yetişemedi. Laimer. O da ortaya geçti. Laimer. Marco Gürül. Yapıyor ortaya, arkaya doğru ıskılıyor topu Gregoriç. Bir zamanlama hatası, zamanlama uymadı. Gürül burada içeriye çeviriyor, top sekiyor arka direkte. Tüm uğraşlarına rağmen Gregoriç topa dokunamadı. Lombardelova. Voivode, pres var ona Gürül'den. Voivode. Topu sakladı. Yerde kalan bir Kosovalı var. Yanından gidin diyor. Kaptanınız gelsin diyor hakem. Saipi Kosova file mevcisi kullanacak serbest vuruşu.

Naimer. Şık hareketler Naimer'den, pası geçmiyor. Kevin Danzo. Bahar. Tek top Naimer'den. Bir kez daha Naimer. Baskı altında Naimer döndü geriye. Orta geldi Vöber. Vöber'den de bir orta. Dikkatli. Kenardan gelen ortalarda dikkatli. Kosova savunması. İleride konumlanan bir Raşit Savar. Oldukça risk alıyor. Avusturya savunma hattında olası bir kontratakta çok zorluk çekebilir Avusturya ki birkaç dakika önce Milot Rashica'nın direkten dönen bir topu var. Aynen bu şekilde gelişmişti pozisyon ve oyundan çıkıyor Jedrova. Dünün çalışkan isimlerinden, sorumluluk alan isimlerinden Kosova'nın 10 numarası Juventuslu oyuncu Jedrov oyundan çıkıyor. Oyundan alınan bir diğer oyuncu Veldin Oce. Golde de payı büyük Jedrova'nın. Krasnici ve Demaku oyuna dahil oluyor. Takımda böylelikle dörder değişiklik yapmış oldum. Schlager takımını öne çıkarıyor.

Alonso. Baher. Bosch. Üçüncü dakikada Aslani ile 1-0 öne geçti. Kosova. Rashica topu çok iyi yerde yakaladı. Faul kararı geliyor Antonio Nobre'den. Bu kararı beğenmiyor Kosovalılar. Boş ve Demaku arasında yaşananlar az önce oyuna dahil oldu. Demaku duran top kullanacak Avusturya. Dakika 83. İşaret geldi. Gurul içeriye kesti. Kaleye doğru top geçmedi. Christoph Lang. Bir kez daha geriden yüklenecek Avusturya. Laimer. Schlager. Bosch. Kendisini gösterdi Kalajdzic. Onu tercih etmedi. Yüksek bir top. Kale sahası içine Lang. Alan oldukça daraldı. Pas hatası geldi Avusturya'dan. Hızlı çıkmak istiyor Kosova. Şimdi topa basıyor Krasnici. Ondan da bir top kaybı geldi. Kaleci Schlager. Dakika 84. Normal sürede son 6 dakika. 1-0'lık Kosova üstünlüğü var. Kosova kazanırsa Avusturya ile puanını eşitleyecek. Averaj farkıyla Avusturya liderliğini koruyacak. Ama liderli puanını eşitleyecek Kosova maçı kazandığı takdirde. Kevin Danzo. Taşı kullandı Danzo. Arkaya doğru kafa ve gol! Bir taç organizasyonu, 1-1 yakalıyor Avusturya. Gol Christoph Lang. O da ikinci yarı oyuna dahil oldu. Christoph Lang golü kaydediyor. Dakika 86. Dakika 85. Gol Christoph Lang. Tam penaltı noktasının üstünde işte Danzo'nun kullandığı taç. İçeriye çevrilen topta kafayı vuruyor Christoph Lang. Burada topu Weber indirdi. Eşitliği yakalıyor bu golle Avusturya. Bir anlık hata geldi şimdi. Bu hatadan yararlanabilir mi Kosova derken iyi toparladı Avusturya. Bir birlik eşitlik var. Fadil Vokri stadında. Bayrak havada. Offside. Christoph Lang. Lask Linsli oyuncu. İkinci milli takım maçında golle buluşuyor. Golle tanışıyor. Rashica. Elle oynama beklentisi vardı. Oyun devam etti. Kaleye uzak mesafe. Aslani iyi döndü. Vuruş açısı sol ayakta yerden. Kaleyi mi düşündü, pas mı verdi? Abdullah'u bu pozisyonu harcadı. Christoph Lang o da 62. dakikada oyuna dahil olmuştu. Maçta şu ana kadar 2 gol var. 2 golde oyuna sonradan giren, sonradan dahil olan oyunculardan geldi. Önce Aslani 67'de oyuna dahil oldu. 70'te takım adına golü kaydetti. Ardından Avusturya'da Christoph Lang 62. dakikada oyuna girdi ve 85'te golü kaydetti. Bu arada Rashica'da bir problem var.

sakatlık yaşıyor. Milot Rashica. Değişiklik işareti yaptı kenarıya. Vojvoda. Avusturya golü bu şekilde kaydediyor. Bir taç organizasyonu. Kevin Danzo içeriye çevirdi. Daha sonrasında Kalajdzic araya giriyor. Topu ağlarla buluşturan oyuncu Christoph Lang. Rashica sekerek kenara geliyor. Bileyelim önemli bir şey yoktur.

soruldu. Bir değişikliğe gidildi. Korinica oyunda. Galajčić. Urači. Danzo. Marco Grul. Top kaybı Abdullahu. Danzo. Schlager. Baher. Normal sürede son 1 dakika. 1-1'lik eşitlik var. Baher. Laimer. Danzo. Schlager. Baher. Baher ilerliyor topla birlikte. Baher dönen top Avusturya'da kalıyor. Laimer topu kaldırdı. Kalajčić. Schlager baktı etrafına, Böber yanında. Onu tercih etmedi. Felix Baher. Schlager. Gelişi güzel. Gregoriç vurdu. Rakibini geçemedi ve bayrak da havada. Kalajčić düzeltiyorum. Kalajčić. Vuruşu yapan oyuncu. Onun için bayrak yükseldi. 4 dakikalık ilave süre geliyor. 90 dakika sonuna. Denova. Voivoda taçı kullandı. Denova. Saipi. Laimer. Danzo. Krasnici. Schlager yerde. Bekleyin diyor Antonio Nobre.

0: Ardından Zoo. Büyük bir hata gelebilirdi burada. Kalıcı da boşa çıktı. Gregoriç ve Delova arasında bir diyalog var. Bir elektriklenme var. 90+3. Duran top şans Avusturya adına. Orta ceza sahasına Danzo vuramadı. Abdullahu savunma arkasına doğru gönderiyor. Schlager dikkatli. Kaleci Schlager. Baher. Schlager sol ayakla topun dibine giriyor. Aslani çeviremedi. Sol çizgiden orta şimdi. Kalajdzic. 90+4. Abdullahu. Sol çizgide bir boşluk var. Sağ çizgiyi düşünmek istiyor. Krasniqi yerde kaldı. Hakem saatini de kontrol ediyor. Son bir şans tanıyabilir mi? Antonio Nobre. Krasniqi. Krasniqi. Top dışarıda taç. Tacı hızlı kullandı Kosova. Pas ceza yayına doğru. Yerden derinlemesine devamını getiremiyor Vojvoda. Ve son düdük geliyor. Antonio Nobre maçı bitiriyor değerli izleyenler. Fadil Vokrist adında maç bitti. UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 3. grup mücadelesi 90 dakika tamamlanıyor. Kosova 1, Avusturya 1 maçın sonucu. Böylelikle iki takım da sahadan birer puanla ayrılmış oluyor. Avusturya buraya lider olarak gelmişti. Puanını 7'ye çıkarıyor, 8'e çıkarıyor Avusturya. Kosova ise 5 puana yükseliyor. Değerli izleyenler, ben Batuhan Engin, maçın anlatımında sizlerle birlikteydim. Farklı bir futbol heyecanında tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Mutlu akşamlar.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Reklam.
6: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Tekrar program.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz efendim. Hepinize keyifli bir hafta sonu tatili diliyoruz. Yine çok güzel, çok keyifli zaman geçireceğinizi düşündüğümüz bir program hazırladık sizlere. Sevgili Kemal Belgin'le birlikte yaklaşık 50 dakika boyunca futbolumuzun geçmişinden bugüne bir yolculuğa çıkartacağız sizlere. Her zaman tekrar ediyorum, yine söyleyeyim, o günleri hatırlayanlar için güzel bir hatıra iade etme, bilmeyenler için de çok önemli sıra dışı bilgileri edinme fırsatı oluyor bu program. Amacımız bir yandan da bugünün gündemini o günlerden bugüne çıkarımlar yapmak, mesajlar vermek. Kemal abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen start verelim. Yoğun konularımız, güzel, keyifli dosyalarımız var. Bir futbol, nereden başlayacağız? Unutulmaz anlardan başlayacağız. Ve bakalım hangi unutulmaz anlara götüreceğiz sizleri. Efendim, futbolun spektaküler hareketleri vardır. Onlar herkesi, bütün futbol severleri mest eder. Röveşata da işte bu hareketlerden biri. Röveşata golleri olduğu zaman futbol severlerin mest olduğu, unutulmaz, hani bugünkü ifadeyle jeneriklik goller çıkar ortaya. Biraz onlardan bahsedelim dedik. Bir kısmı tabii özellikle televizyonun devreye girmesinden sonra hepimizin hatıralarında, hafızalarında, onları buradan paylaşacağız. Ama bir kısmını maalesef pek görme imkanı yok. Fotoğraflardan, siyah beyaz resimlerden ve işte böyle göz tanığı olan isimlerden duyabiliyoruz. Nereden başlayalım dedik? Suat Mamat'tan başlayalım dedik. O neresi abi? Direkt mi o ya?
1: Şeref Stadı.
0: Hayır.
1: Kale direği tabii.
0: Stad.
1: Şeref Stadı da kale direği orası.
0: Bayağı bir zıplamış ya.

0: Yani.
1: Ya şimdi tabii bu yani makas.
0: Bu bir yarım volemsi.
1: Yarım volem makas. Röveşata bunu bizim futbol sahalarımızda bizim gördüğümüz kadar, o zaman televizyon melevizyon yok.
0: Evet.
1: İstanbul'da bizim gördüğümüz kadar bu işin piri, sahneleyen, bize bunu tanıtan Suat Mamat'tır rahmetli. Daha yeni vefat etti. İki sene falan filan.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Ya müthiş bir estetik hareketi vardı. İşte burada da Beşiktaş'a gittikten sonra Galatasaray'dan Şeref Stadı bu. Şeref Stadı'nda bir idmanda.
0: Yani şeyin kenarı, denizin, boğazın kenarında o.
1: Otel
0: bunları şimdi da işledik aslında. Yani otel şimdi Çırağan Oteli'nin olduğu bölgede.
1: Olduğu yer işte tabii.
0: Bu statları da, İstanbul'un eski statlarını tabii da burada yine ele almıştık. Bir mesaj geldi şu eski statları işleyin diye ama iki sene önceydi galiba. Ya da geçen sene değil de yaptık galiba. Öyle mesajlar da geliyor, istekler de geliyor. Zaman zaman tazeleriz hafızaları tabii ki ama bu konuyu yapmıştık. Şimdi tabii üstün bir teknik ve aynı işi çalışmayı gerektiriyor bu. Yani onu antrene etmek, vücut yapısı da uygun olmalı. Suat Mamat
1: ince,
0: hafızalarda
1: ince uzun, yani Suat Mamat'ın nereden baksan 1.86 falan boyu vardı. Hı-hı. İnce uzun, zaten top sürüşü, topu verişi falan hepten estetik yani. Ondan sonra Galatasaray takımının sağ içi, sağ hafızıydı, öyle söyleyeyim. Bu çok genç hali rahmetlinin. Sonra Galatasaray'ın Beşiktaş'ı yenip şampiyon olduğu gece Metin Oktay'ın penaltı golüyle, hı-hı, araları açılmıştı Baba Gündüz'de. Ondan sonra bu vefadayken tabii, bak en başta da Güray. Benim hem genç takımdan takım kaptanımız Naci Erdem'in yeğeni vefaya gitmişti. Beşiktaş'ta da oynadı. Bak en başta Bekir, yanında Zeki eski Fenerli. Savaş bizim. Takıma bak ya, be Suat Mamat işte zaten orada.
0: Evet. Ortada değil mi?
1: Ortada bıyıklı.
0: İlk hani söyleyebileceğimiz, röveşat olsası diyebileceğimiz hafızalara da yer edinecek Suat Mamat. Peki yine senin bize hatırlattığın, bizim çok vakıf olmadığımız bir isim daha var, Ali Soydan.
1: Ali Soydan, yani Selim Soydan'ın kardeşi. Rahmetli oldu, yeni rahmetli oldu. Levent'te cenazesine de gittik hatta. Allah rahmet eylesin. Ali Soydan şurada Beyoğluspor'un sol açığı.
0: Evet.
1: Galatasaray'da oynarken Fenerbahçe'yi 3-1, yanlış hatırlamıyorsam, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta muazzam bir röveşata golü attı. Yani şöyle söyleyebilirim, Ali Soydan yine bizim İstanbul'da izlediğimiz kadar, o zaman yine vurgulayayım, televizyon yok, bir şey yok. İlk fiyakalı röveşata golü Ali Soydan'a aittir. Fener'e attığı gol. İki tanesini, hı-hı, Büyük Ali attı. Ali Beratlıgil. Allah rahmet eylesin o da. Üçüncü golü de Ali Soydan attı. Ve bu Ali Soydan'ın Fenerbahçe'ye attığı bu röveşata golü aylar değil, yıllarca konuşuldu Türkiye'de. Yani vay be, Ali'yi hatırlıyorsun değil mi? Ne röveşata golü atmıştı falan filan diye. Yani bizim futbol tarihimize Ali Soydan bu röveşata golüyle ismini yazdırmıştır rahatlıkla diyebilirim. Çünkü o güne kadar o tip bir röveşata golü... Ha, Suat yaptı çok. Ama Suat'ın röveşata golünü hatırlamıyorum. Çok röveşata yaptı, top çıkardı savunmadan, hücumda yine attı, gol olmadı falan. Ama Ali Soydan'ın ki Galatasaray'ın Fenerbahçe 3 golle yendiği maçta...
0: Bir de bir derbi maçta.
1: Derbi maçta son golü bu. Sonra aynı Küçük Ali Fener'e transfer oldu. Yani Fenerbahçe'de de oynadı. Turgay Şeren, Coşkun abi rahmetli, Kadir Aytaç'a bak, yanında İsfendiyar, Büyük Ali. Bak demin bahsettim ya,
0: evet.
1: İsfendiyar'ın solundaki Büyük Ali. Ellerini kaldırdı.
0: Çok eski fotoğraflar.
1: Tabii. Coşkun abinin de
0: aşağı yukarı 60 yıllık falan.
1: Tabii. Yeni Galatasaray. Bak mesela Metin yok burada. Belki de burada en kenarda ama göremiyoruz onu.
0: Evet.
1: Benim
0: şurada bir fotoğrafta dışına var orada bir kişi daha var.
1: Benim gördüğüm işte Büyük Ali, İsfendiyar, Kadri, Turgay abi, Coşkun abi, rahatlıkla öyle diyebilirim. Hep bunlar iyi dostluklarımız oldu.
2: Evet.

0: kişiler. Suat burada, Mamat Ali zaten olmaz da Suat Mamat'ı bilmiyorum yani, şu anda gözükmüyor fotoğraf. Belki burada, belki şu el kaldırmışların arasında yüzü gözükmeyen var. Boyu evet, biraz onu andırıyor sanki.
1: Yani peki uzun. Kemal abi, tabii televizyondan sonra işin rengi değişti.
0: Değişti artık, herkes neyin ne olduğunu.
1: 90'lı yıllara gelelim, birkaç görüntü rica edelim bakalım. Ercan bize onları ekrana taşısın. Hafızaları tazeleyelim. Bir 20 yıl öncesine falan, 20-25 yıl öncesine kadar gideceğiz. Ve o görüntülerle hafızalarımızı tazeleyeceğiz. İşte 1998 yılına gittik. Bakın şimdi namı değer Şifo Mehmet.
0: Şifo değil mi?
1: Mehmet Özdilek, evet. Galatasaray derbisinde Röveşatay'la evet, böyle atmış golü. Yani bu tabii özel bir yetenek istiyor. Çok da güzel pozisyonunu almış. Tam Röveşatay golü. Tam.
0: Bir kere bunu yapman için şeyin o yumuşaklık olacak vücutta.
1: Değil mi?
0: Bel yumuşaklığı olacak. Ayağı iyi basacaksın.
1: Vallahi küt diye düşmek de var o sırtının
0: tabii,
1: üstüne.
0: Tabii. Yani kolay bir iş değildir bu. Ha, denk gelmez out'a gider, o ayrı hikaye.
1: Evet.
0: Ama burada bunu yapmak mecburiyetinde gibisi. Çünkü bir sürü savunma oyuncusu var. Doğru. İndireyim. Şimdi mesela bizde var. İndireyim, alayım, döneyim de şunu da bir çalım atayım diyor. Evet. Sonra takımı kontra atakıyor.
1: Tabii. Nerede yapacaksın onu? Onu yaptırırlar mı? Hele artık.
0: Ali Sami Yambu. Tabii.
1: Peki aynı yıllardan, hatta aynı sezondan bir başka Röveşata ustası gelecek şimdi. Ki öyle zannediyorum ki 90'lı yıllara Röveşatalarıyla damga vurmuştu. Kolayca tahmin edeceksiniz. Ha, bu da birleşik hareket.
0: Evet, Tarcı Çolak.
1: Yani bu işleri çok yapardı.
0: Tabii. İşte bak orada Tanju şu topu ben indireyim bakayım dese, Beşiktaş takımı değil mi o karşıdaki?
1: Bu tabii, şey Kadir maçı, Sakarya maçı abi.
0: Sakarya maçı mı? Evet. Kadir'e benzettim sol bek ya. Neyse, olabilir Sakarya, yani onda şey değilim, iddialı değilim ama şurada da Tanju ben şu topu bir indireyim bakayım dese bu gol gitti.
1: Bir de burada birleşik hareket var yani, göğsüyle önüne düşürüyor. Pozisyon yani, alıyor.
0: Tabii. Şimdi hop kaldırıyor. Orada bir de indireyim bakayım, şurada birine vereyim de alır mıyım dese gitti.
1: Müthiş
0: gol.
1: Müthiş ustalık tabii, isteyen bir gol.
0: Tabii.
1: Peki şimdi 2000'li yıllara gelelim.
0: Tanju'nun işi buydu zaten.
1: Değil mi?
0: Tabii canım, işi bu.
1: Bir kez daha seyredelim şu güzel Röveşata golünü. Tanju bunları çok yaptı ama onu da söyleyelim.
0: Tabii, Tanju'nun en büyük hatası Galatasaray'dan Fener'e gitmektir.
1: Evet, 2000'lere geldik. Bakalım kim gelecek şimdi? O Alex'in golü geliyor.
0: Tabii, hem de sağ ayağıyla galiba. Değil mi?
1: Büyük iş bu da.
0: Tabii.
1: Alex'in Samsunspor'a attığı gol, bu da hafızalardadır. 2005 sezonuydu diye hatırlıyorum.
0: Burası Ankara mıydı ya?
1: Burası Fenerbahçe stadı. Çekim açısından dolayı belki öyle geldi sana. Hı. Alex.
0: Bak o, bu da indirmeye kalksa yanında adam gitti var rakipten.
1: Ve
0: diye
1: aşağı yukarı 15 metre civarında kaleye. Hafif kıvrılmış burada ama.
0: Ne olursa olsun sağ ayak.
1: Bunu bir de sağ ayak.
0: Sol değil yani.
1: Ortayı yapan da Ümit Özat. Solundan sağına aldı. Ortayı kesti. Alex de Souza, Fenerbahçelilerin özlemle yad ettiği bir isim şimdilerde. Peki bir başkası var. O da bu Röveşata golleriyle çok keyif verdi futbol severlere. Musa Sow.
0: Musa Sow. Tabii bunu
1: Sow da bunu işi çok yapardı. Hatta vuramayacağı toplara bile
0: tabii
1: Röveşata denemesi yapardı.
0: Bu tam
1: böyle
0: Röveşata
1: çok gol
0: değil
1: attı. Bu tam olmamış, evet.
0: Yani
1: ama
0: çünkü
1: bu şekilde çok kolay. Avrupa maçında da attı.
0: Tabii attı da ben ona bir şey demiyorum da, bak mesela abi bir tane daha var. Bak neden demiyorum Röveşata?
1: Bir ayakla.
0: Tabii bir ayak
1: için
0: yere basıyor.
1: Bir bakalım ona, doğru bir şey söyledin abi.
0: Tabii bir ayak yere evet basıyor. Yani
1: gol.
0: Şimdi
1: Manchester United maçı mı bu? Ne
0: evet,
1: maçı
0: evet,
1: bu?
0: Evet evet galiba.
1: Mi?
0: Şimdi bir Alex'in attığına bak. Efendime söyleyeyim, daha evvel Şifo'nun attığına bak. Tanju'nun attığına bak. Bir de bunun attığına bak. Bunun bu iki golde, bu iki golde bir ayak yerde sağlam bir kere desteğini alıyor.
1: Ondan sonra yerden
0: tabii
1: ayrılıyor
0: tabii,
1: vuruşla
0: yani
1: beraber.
0: Bu tam Röveşata değil.
1: Yani Tanju'nunki, Alex'inki, Şifo'nunki daha farklı.
0: Tabii onlar ikisi de yerden kalkmışlar yukarıya.
1: Ha, şu olabilir.
0: Bakayım,
1: şuna bir bakalım.
0: Bir dakika konuşurken.
1: Feyenoord maçı.

0: Evet, bu olabilir.
1: Bak. Şimdi gelecek. Bir de yanında da öyle bir savunma. Ha, bu daha şey.
0: Daha yatkın çünkü sol ayak da biraz hareket yapmış evet. Burada. Ama yine de daha evvel izlediğimiz, yani şurada izlediğimiz
1: estetik olarak diğerleri daha rövaşata,
0: tam rövaşata değil mi? Tabii, tam rövaşata.
1: Evet, Musa Sow da bu tip golleri çok seven, çok atan bir oyuncuydu. 2010'lara gelmiş olduk ve son dönemden bir golle şimdi bu işin ya bu işin nirvanası bence.
0: E tamam işte İbrahimovic yani.
1: Attığı yere şeyden genelden mi görebilecek miyiz onu? Bu işin nirvanası bu herhalde ya. Bakalım da.
0: Onlar şimdi, da şaşırıyorlar kenardaki.
1: Zaten bu açıdan var. Ama bu ceza sahasının bayağı bir dışı yani.
0: Evet evet. Kenardakiler de diyorlar ki vay ya nasıl olur böyle bir şey diyorlar. Ya. Tabii. Bak böyle iki ayakta şey havada. Yani destek yani
1: bu
0: yok.
1: Bu aşağı yukarı kaleye 25 metre. Hatırlar tabii. Zaten futbol severler. Bu işin nirvanası herhalde diyebiliriz.
0: Tabii, yani.
1: Evet. Güzel röveşataları geçmişten bugüne bu şekilde hatırlamış olduk. O zaman hemen ikinci konu başlığımıza gidelim. Bir futbolcu bir hikaye diyelim. Bakalım hangi futbolcuyla tanıştıracağız sizi. Evet, bir futbolcu bir hikayede kimi konuşacağız? Puşkaş Ergun'u. Çok teknik olduğu için mi Puşkaş diyorlar?
0: Yani şöyle yani, Puşkaş
1: stili benzediği için.
0: Stili benzediği için Macar futbolunun efsane ismi evet. Biliyorsun. İşte İhtilal'den sonra İspanya'ya kaçıyor. Real Madrid falan. Çok önemli bir hem kurucu hem oynatıcı hem yönetici bir oyuncu tip. Şimdi burada da işte biraz hareketleri benzediği için Ergun Öztun'a İzmir'den transfer edildi. Evet. Ve gelir gelmez de hemen isim yapıştırıldı Puşkaş.
1: Bu 62'nin Fenerbahçesi.
0: Evet. İşte yerde oturanlar yani solda Selim bizim soydan.
1: Selim abi
0: Puşkaş Ergin, rahmetli Mikro Tuncay.
1: Evet.
0: Ve gelir gelmez bu unvanı kaptı Ergun Öztun'a. Puşkaş Ergun. Yani kimse Ergun Mergun demezdi.
1: Değil mi?
0: Puşkaş ne haber? Puşkaş hoş geldi. Puşkaş'a bak ya falan.
1: Önceki hafta galiba konuştuk şu lakapları bir yapsanıza diye. Yaptık ama o kadar çok şey geliyor ki lakapların hikayeleriyle ilgili bir yine yapalım Kemal abi onu bu sezon.
0: Neyi yapalım yani, tabii. O lakap bak yani lafını unutma. Eskiden o dönemlerde daha çok futbolcu adıyla anılmazdı. Lakabıyla anılırdı.
1: Değil mi?
0: Tabii. Yani mesela şimdi bu takımda kim var? Avni var bizim rahmetli. Hı hı. Laz. Lakabı o. Rahmetli Basri abi. Basri Dirimlili deli.
1: Deli ya, Basri.
0: Yani o yani lakapları bunlar.
1: İşte bunlar futbolun senior, doğal amca. Olduğu ha. Günlerden. Futbolun evet. Şimdiki gibi böyle endüstrileşmediği.
0: Yok ya.
1: Hani tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu dönemi değil bu.
0: Değil bak işte Can Bartu. Senior. Sinyor. Hiç kimse Can Bartu demezdi ya, sinyor.
1: Tahta bacak diyorlar. Tahta
0: İsmet.
1: Bacak.
0: Evet tahta bacak İsmet. İsmet diye kimse tahta bacak. Yani neden? İşte o zamanki taraftar.
1: Her
0: o
1: şey daha doğalmış.
0: Daha doğal. Bakıyor diyor ki ya şuna bir bak diyor. Burada da Puşkaş Ergun mesela. İsmail Kurt rahmetli.
1: Önde değil mi?
0: Evet solda. Yüksel abi. Yüksel şey. Yanında Puşkaş Ergun. Şükrü Birant. Ziya. Bizim rahmetli Haldun genç takımdan A takımına çıkmıştı. Ondan sonra şimdi Puşkaş Ergun işte Puşkaş yani Ergun diye kimse bilmez. Yani hala sağ Allah selamet versin. Nerede rastlasan kulübesi Puşkaş ne haber? Nasılsın Puşkaş? Ne haber? Ne oldu işte gördün mü finalin golünü Puşkaş? Ya kimse Ergun demedi senelerce.
1: Ağırlıklı olarak Karşıyaka, Fenerbahçe ve sonrasında da son dönem galiba yanılmıyorsam Bursa yılları ön plana çıkıyor.
0: Bir özelliği daha var.
1: İlk gol değil mi?
0: Hayır.
1: Fenerbahçe'nin galiba ilk golü mü süper yani şimdiki yani. Adıyla süper. Bir de Bursa'nın da galiba ilk golü. Öyle hatırlıyorum.
0: En önemli özelliği ne?
1: He onu sen anlatacaksın evet.
0: İlk Türkiye'de yurt dışında menisküs ameliyatı olan oyuncu.
1: Aa o da bak bunu söylememişti.
0: Tabii. O zaman... Burada da bak en başta solda oturmuş Serkan var bak Abdullah'ın yanında.
1: Bir dönem her

0: herkes 80'lerde Müller Wolfhard'a giderdi. O zaman hangi ülkeye? Almanya değil
1: İtalya.
0: Herhalde.
1: İtalya mı? La Cava. Doktorun adı La Cava.
0: Bir ara Avusturya'da da oynamış değil mi?
1: Tabii tabii, La Cava. Orada Türkiye'de, çünkü Ergun menisküs oldu. Dediler ki Türkiye'de bu iş olmaz kardeşim. Yani. Ve en usta kim? La Cava. İtalya'ya, La Cava'ya gitti Puşkas. Ameliyatını oldu geldi. Eskiden menisküs ameliyatı olduğun zaman geçmiş olsun, 5 ay falan oynamazdı. Şimdiki gibi 15 gün sonra.
0: 67'de 60 bin liraya Bursa Spor'a gitmiş. 1967.
1: Tabii. 5-6 ay oynamazdın. Döndü geldi, iyileşti. 2 ay sonra bir daha menisküs oldu. Bu sefer öbür bacakta. Ya yani öyle de bir şanssız bir oyuncu.
0: O zaman 5-6 ay, şimdi 3-4 haftada dönüyor.
1: Yok, tabii canım, 2 hafta sonra antrenmanlara tabii başlıyorsun. 3. hafta takımdasın. Yani o zaman La Cava'ya gidilirdi menisküs ameliyatı olunmaya. Bak şuraya bak, Naci, Puşkas, Ergun, Can Bartu. Allah uzun ömürler versin. Üçü de sağ. Evelallah.
0: Bir de şeyi anlatmıştın. Şu hani ofsayta düşme düşmeme meselesini.
1: Şimdi Puşkas, Ergun çok iyi oyunu organize eden, iyi pas atan, oyun zekası üstün bir oyuncu. Bence zaten bizim dönemimizde herkes de öyle şey yapabilirdi. En büyük ve en ciddi özelliği, ofsayttaki oyuncuya futbol hayatında bir kere belki top atmıştır. Belki bir kere. Ben rastlamadım. Ya
0: çok önemli bir şey söylüyorsun şu anda. Oyunu aklıyla oynamak.
1: Tabii.
0: Ve işte top gelmeden planını yapmak, topu atacağı tabii yerin de neresi olduğunu bilmek gibi tabii futbolcunun aslında zeki olmasını gerektiren tabii özellikleri var.
1: Lefterle mikronun arasında. Burada da.
0: Evet. Topun biraz bu tarafı, solunda. Evet.
1: Ve Puşkas mesela topu alır. Güzel bir atak çıkmış Fenerbahçe. Saklar. Neden biliyor musun? Çünkü offside'de iki kişi var. Onları da atsın diye bekliyor. Onlara böyle yapardı. Çıkın. Çıkın. Çıkın derdi.
0: Şimdilerde bilmem o görüntüler var mı? Offside'a yakalanan. ben değilim diyen. Yani bugünlerde işler sıkıntılı.
1: Şuraya bak. 5 metre offside attılar abi.
0: Böyle. Yani belli yani şurada atmanın, ya ayan beyan ortada.
1: Şimdi bu kaçıyor ya, Puşkas buna böyle eğer görürse, atma pozisyondaysa böyle yapar. Çık der.
0: Bak.
1: Tabii kaç metre.
0: 50 adamın 2-3 metre ötede.
1: Atmazdı hiç. Ben şahsen tanık olmadım.
0: Hadi bu bir nebze. Bu bir nebze. Deminki daha kötüydü.
1: Ben tanık olmadım. Bak. Puşkas. Diyeceksin ki Puşkas'a, şu herifi atsana bak ne güzel kaçıyor, hadi anam der. Offside adam çıksın der. Yani oradan o çizgiyi, o ihlali görebilmek büyük ustalık ister.
0: Doğru.
1: Ne oyuncular seyrettik. Yani iyi top atan, işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı, Baba Recep'ti. Hani biraz üç büyüklerden bahsediyorum ama hepsi atmışlardır offside'daki adama. Bak bunu atmaz Puşkas Ergun. Bak adam ne yapıyor bak.
0: Bak çıksana gelse diyor. Ne diyor.
1: O da iyi
0: gelse oyuncu. Ne diyor,
1: gelse
0: bak
1: ne diyor. Tabii.
0: Zaten bakmayı. Ya şu çok önemli. Bir hücum oyuncusunun rakip savunmayı kontrol etmesi, rakip savunmanın offside taktiğini belirleyen oyuncunun da hücumcuları kontrol etmesi kadar bu işin
1: vay
0: doğal yönü olan şey yok ki. Bu işin ABC'si bunlar.
1: Yani burada da sivil kıyafet, öyle diyeyim, Ergun kardeşimiz. En büyük, bu çok önemli bir özelliktir futbolculukta. Çok ama çok önemli bir özellik.
0: Aynı fikirdeyim.
1: Ve ben bak bu kadar seyrettim Fenerbahçe'ye geldiği, karşıya kadar seyredemedim. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri
0: 53-56 Karşıyaka, 56-63 Fenerbahçe.
1: Tabii, sen
0: 56'dan sonra
1: 56'dan sonrasını. Sonra işte Bursa'ya falan gitti izleyebildiğim
0: kadar. Vallahi
1: kadarıyla.
0: Bursa var, Rize de var. En son Rize de bırakmış.
1: Yani artık orada şey.
0: 68-69'da.
1: Emeklilik dönemi. Hiçbir gün ben görmedim ya. Ergun bir top atacak, hakem bayrak kaldıracak. Aa bir bakacağız herif 2 metre ofsayt atılan adam. Yok. Kol yaptı be, pazı yaptı böyle eliyle. Çık, çık, çık atayım sana. Bir de yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Bir dönem Fenerbahçe takımında oynarken ofsayta düşmesi, düşmemesi mucize olan oyuncular vardı.
0: He.
1: Ona rağmen el kol yaptı böyle çıkın diye. Şu takıma bak, en başta Nedim abi yanında rahmetli, mikro rahmetli. Lefter, Toprak.
0: Günümüzde de Burak var.

0: Mesela Olsaydı kralı değil mi? Bir yandan gol kralı oluyor.
1: Bak, yemin
0: bir yandan
1: ediyorum sana kralı. Puşkas Ergun eğer olak yani bir senaryo yazalım. Bugün Burak oynasaydı veya Ergun Öztun o gün oynasaydı. Burak bugün düşüyorsa bir maçta 7 defa ofsayta Ergun Öztun'a sayesinde ya bir defa ya iki defa belki düşerdi. Şuraya bak, Seraç da var, Özcan, Can, Naci abi, Osman, Yüksel. Seraç vefat etti arka sırada bir tek. Ötekiler sağ. Allah
2: o zamanlar bak ver. Şey yokmuş formada.
1: Ne o?
2: Logo, takım amblemi.
1: Yani bu yanlış görmüyorsam eğer sanki Fenerbahçe'nin tahta tribününün stadı.
2: Tahta tribünü değil mi?
1: He, orada bir hazırlık maçı yazın oldu. Ne maçta olabilir ama 15 bin 20 bin kişi. Bak bu da yine bak.
2: Bu İnönü.
1: İnönü. En başta bak şimdi mesela en başta elinde kupa mı ne var? Can Bartu'nun yanında biri duruyor.
2: Ufaklık.
1: Yok yok, ayakta. He. Can Bartu'nun yanında.
2: Ha bir dakika pardon,
1: ayakta.
2: Evet.
1: En sağa başta.
2: Tamam.
1: Şimdi bu Necdet desen kimse de Deve Necdet dersen herkes tanır.
2: Uzun boylu olan değil mi? Anladın en başta.
1: Yanında Sinyor, onun yanında Lazavni, Deli Bas.
2: Öyle gidiyor.
1: Ordinarius Defter. Arnavut Niyazi, Nedim abi, Topaç Nedim, en başta Deli Turan, ya bunların evet. Hepsinin Puşkas Ergun, Klink Selahattin kaleci, Seraç, yani Seracettin'e kimse Seracettin demedi tarihte, hep Seraç.
2: Evet, peki Puşkas Ergun'u da bu şekilde hatırladık, o zaman bir kez daha geçmiş zaman olur ki diyelim. Ve bir şöyle bir milli maçları hatırlayalım. Burada senin devreye girmen lazım abi.
1: Şimdi
2: ben buraya yetişemem.
1: Reha veya Bülent abi yukarı, Turgay, Donanma Kamil.
2: Turgay Şeren bile çok gençmiş.
1: Tabii Halit abi, Kör Galip en başta hakemin yanında. Aşağıda Galatasaray, Muzaffer, Lefter, Ayva Erol mesela. Erol Keskin. Ayva abi lakabı. Ne yapayım yani? Ben koymadım. En sağda Naci abi. Ondan sonra Şevket miydi ya? Naci abiyle Erol'un yanındaki. Yani bu burada da çok, da bu çok eski. Halit abi bile oynuyor, hesap et. Halit Derin.
2: 50. Oo.
1: Yani bu
2: 68 yıl abi.
1: Tabii Turgay, Turgay Şeren'in falan ilk şeyleri. Söyle adını, ilk maçları. Düşünebiliyor musun abi? Kör Galip falan var vefalı. En başta hakemin yanındaki. Bayağı eski bu yani. 50 değil mi? 50.
2: 50.
1: Abi, 50 tabii çok eski. İnönü stadı.
2: Bunun peki...
1: Ama yani mesela burada şey yok. Diyorsun yani gurbetçi mi?
2: Evet tabii, nerede? Nerede? Sence hangisini başarı olarak vurgulamak lazım? Tabii şöyle, milli takımın daha geniş bir havuzdan seçilmesi güzel bir şey. Ama şimdi bakıyorum, sadece gurbetçi futbolcu diye yurt içinde benzer performansla çok futbolcu varken yurt dışındaki gurbetçilere yönelmek gibi bir moda başladı. Şeyi anlayabiliyorum, şimdi artık büyük takımlarla Anadolu takımları arasındaki makas daraldı. Dolayısıyla Anadolu takımlarından da dört büyükler dışında kalan takımlardan bolca oyuncu almak son derece mantıklı. Bunda bir şey yok ama şey enteresan geliyor bana. İlla gurbetçi oyunculardan benzeri var burada çok.
1: Şimdi şöyle, tabii ki her takımdan milli takım için yararlanmak son derece normal. Ama bugün üç büyüklerin dışında Trabzon'u da katalım hadi. Dışındaki takımlarda uf, iyi, af, uf dediğimiz oyuncuların hepsi yabancı bir kere. Hiç yerli yok.
2: Evet.
1: Yok. Yerli yok.
2: Çok sınırlı.
1: Dolayısıyla diyorlar ki herhalde ya işte Almanya'da altyapı, maltyapı, üst yapı, kenar yapı, oradaki adam biraz bir şeydir filan, oynuyor da zaten diye onu alıyorlar. Neden? 14 yabancıya izin çıkarmışın. Sahaya çıkıyorlar 11 yabancı. 3 de kenarda. Yerli yok. Yani gidiyorsun diyorsun hani taşra işte Anadolu'dan hani diğer birinci ligin diğer kulüplerine, orada da yabancılar hep ön planda. Adem'i mi alacağım yani milli takım?

0: yani hiç kimse darılmasın. Ne oluyor? İşte diyorlar ki şey Mevlüt. O da geldi ya hoş buraya artık.
1: Geldi hiç ortada yok. Ortada yerinde yerler esiyor.
0: Geçen gün attı bir gol galiba. Yani biz hep konuştuk. Dedik ki Danimarka milli takımı tamamı yurt dışından alınıyor. Hatta ben bizim teknik direktör Sepp Piontek'le bu yüzden birbirimize de girdik.
1: Evet anlatmıştık.
0: Dedim ki Danimarka milli takımı çok başarılı da sen bir tane oyuncu mu oynatıyorsun Danimarka liginden dedim. Dışarıdakilerin hepsini çağırıyorsun. Takım kuruyorsun filan dedik. Ama o Danimarka'dan yurt dışına gitmiş oyuncuların neredeyse tamamına yakını iyi top oynuyor. İyi topçu. Belki de haklı adam onları toplamakla. Ama ben...
1: Kaynak ama Danimarka oradan gitmişler.
0: Oradan gidiyorlar. Ama
1: biz dışarıdan tabii, altyapıyı almışları getirmeye çalışıyoruz.
0: Ha, dışarıda altyapıda işte Almanya'da veya ne bileyim Avusturya'da, Belçika'da.
1: Ya oynamayanları alıyoruz. 8-10 maç hafta geçmiş. 5 dakikası var. Milli takıma koyuyoruz.
0: Dönüp bakıyor alan herhalde. Ya bunu aldım da ben diyor işte ne bileyim bilmem ne takım Brüj de oynuyor attım kafadan. Ya bizdeki diyor buradaki diyor kim var diyor onu onun içinden çıkamıyor. Yani bu çok Türk futbolu için çok ciddi bir kaostur. Eskiden yabancı mabancı bir tane falan vardı. İşte üç büyüklerde oyuncular vardı abi. Oradan yararlanıyordun. Alıyordun işte Lefter'di, Can'dı, Kadri'ydi, Suat'tı. Baba Recep'ti, Ali İhsan'dı. Al babam al. Kıyamet gibi oyuncu var. Düşünebiliyor musun?
1: Ve bizim 2002-2008'imizde de tamam yine yabancılar vardı ama çok iyi jenerasyonlar yakalayabilmiştik. Sayılar bu noktada değildi. Bir, ilk 11'de çok daha fazla Türk oyuncu oynuyordu takımlarda. Yani 2000'de Avrupa şampiyonu olmuş Galatasaray'da kaç yabancı vardı?
0: Tabii. İşte bir tek kaleci Tafarel.
1: Hacı Popescu.
0: Bülent, Fatih, Hakan Ünsal. Ergün Pembe, Arif, yani malum santrfor, yani çok yani yararlanabiliyordun. Çok yerli iyi oyuncu vardı. Şimdi yok, mecburen diyor ki herif ya işte Almanya'da bu diyor Fortuna Düsseldorf'ta altyapı yapmış diyor bilmem ne işte falan profesyonel bir alalım diyorlar. Evet. Sen bana söyler misin abi? Bugün 5 tane oyuncu var Topal girdikten sonra. Evet. Üç büyüklerden değil mi? Bana birisi desin ki ya bu ne biçim Lucescu ya Galatasaray'da daha 3 kişi daha var. Fener'de 3 kişi daha var. Beşiktaş'ta saysın bakayım bana da eleştirsin Lucescu'yu niye almadı diye. Hadi saysınlar. Ozan'ı mı alacak abi?
1: Belki üç büyükler penceresinden değil ama ligin genelinden biraz daha tarama yapılabileceğini.
0: İşte yapamıyorsun onu da. Çünkü neden? Ligin genelinde de yabancılar iyi oynuyor.
1: Ne bileyim şimdi böyle düşününce.
0: Bir tek işte bu Merih çıktı. O da Fener altyapı şeye gidiyor. Lizbon'a gidiyor. Lizbon'a mı nereye işte Portekiz'e bir yere. Oradan geri geliyor buraya yani. O çıktı. Başka kim alacağım abi? Stoper. Bana söyler misin?
1: İşte Fener altyapısındayken çıkamadı ama.
0: İşte
1: çıkartmayanlar düşünüyor.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Şimdi tekrar alabilir miyiz falan diye haberler ya çok enteresan. işte.
0: Bakmıyorsun ki oraya.
1: Peki milli takıma başarılar dileyelim. Geçmiş zaman olur ki diyelim bir futbol duayeninin hatıralarına bakacağız şimdi. Hep beraber gidiyoruz. Bugün Metin Hoca'dan, Metin Türel'den bahsedeceğiz.
0: Eyvah ben yandım.
1: Sizin de yakın dostunuz.
0: Ben yandım.
1: Kemal abi. Bir yandan futbolculuk yaşamı, bir yandan teknik adamlık yaşamı. Ve kendi ağzından da küçük küçük anekdotlarla ve çok az görülmüş fotoğraflarla Metin Türel'i anlatacağız. Bir kısım futbol sever yaşları yetenler tanıyor. Bir kısmı teknik adamlık döneminden biliyor. Bir kısmı futbolculuk döneminden biliyor. Bir kısmı hiç tanımıyor. Bizim içerideki arşivden arkadaşlardan biri kimdi Metin Türel dedi. Şöyle bir baktım suratına ne yapıyorsun sen diye. Şöyle kısaca bir bilgi verelim. Metin Türel Galatasaray'a 53'te geldi futbolculuk döneminde. Turgay Şeren'in yediği olarak kaleci kendisi. Ardından PTT

0: İstanbulspor, Vefa gibi takımlarda oynadı. Teknik adamlık döneminde de yani Beşiktaş'ın Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık kupalarını kazandığı dönemde teknik adam, 73-74 sezon 70'lerin başında. Sonra 78'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılmak için mücadele ettiğinde milli takım, biraz önce bahsediyorduk ya, milli takım, o takımın teknik direktörü.
1: Erol Togay'ın iki topu dönmesi Avusturya maçlarında direklerden, biz gitmiştik.
0: Bugün oraya bambaşka bir yerdeydik değil mi? İşte Adana Spor var, İstanbul Spor var, Metin Türel nevi şahsında münhasır bir futbol adamı.
1: Aynen.
0: Bir grafikten, şimdi işte burada görüntüler geliyor, kendi ağzından
1: Abdülmetin.
0: Biraz tanımaya başlayalım, ondan sonra Kemal abinin hatıralarına geçeceğiz. 1800 talebeydik. Galatasaray Lisesi'ni anlatıyor. 1800 kişi içinde 30 veya taş çatlasın 40 kişi nehariydi. Gündüzcü demekmiş. Tabii. Nehari. Bir de o kadar talebe içinde en fazla 10 Fenerli 10 Beşiktaşlı olurdu. Doğru. 1800 kişide. Biz kökten Galatasaraylıydık diye anlatıyor Metin Türel. Bir başka anekdotunu görelim. İstanbul Spor Galatasaray maçından önce bir amatör maç var. Yavuz Selim Selimiye maçı. O zaman Yavuz Selim de oynuyor galiba.
1: Tabii ya.
0: Gündüz abi beni orada beğeniyor. Bir arkadaşı diyor ki ya o bizim liseden. Deyince Gündüz abi derhal yarın kulübe yolla diyor. Gittim kulübe, orada lisans işlerine bakan Rafet Kesim diye bir adam var. Lisansımı hemen mektep lisansına çevirdiler. Okul amatör lisansına. Devam edelim. Sonra ertesi sene profesyonel mukavele yaptılar. Eylül senesinde başladım. 5 sene Turgay'ın yedekliğini yaptım. Galatasaray'da futbolcu olmasam Galatasaray Lisesi'ni bile bitiremiyordum. Baba Gündüz'ün takımdaki otoritesi malum. Bana ilk lafı şu oldu: sen iyi bir Galatasaraylısın ama tam Galatasaraylı olmak için bir Fenerbahçe maçı oynaman lazım demiş baba Gündüz. Sonra var mı devamı? O vakit Türkiye şampiyonası var, Fener'e karşı oynadım. Sonra finaller oldu. O zaman gittim babaya, ben Galatasaraylı oldum mu diye sordum. Oldum oldun evladım dedi. Yani Galatasaraylılığım ve lisenin bazı ananeleri vardı. Onları kapasitemiz yettiği kadar uyguladık ama şimdi artık Anadolu Lisesi olduğu için lisenin pek esprisi kalmadı diyor.
1: Enteresan.
0: Metin Türel. Bir de Beşiktaş'a gidişiyle ilgili bir hikayesi var. Mehmet Üstünkaya bana Beşiktaş teknik direktörlüğünü teklif etti.
1: Recep Adanır'da, aynı okuldan, ha, Galatasaray Lisesi'nden biliyorsun Üstünkaya.
0: Tabii. Recep Adanır da ben senin yardımcılığını kabul ediyorum dedi. Recep Adanır da aynı Beşiktaş, yani önemli bir sima. Mukavele yapıldı, sezon açılışı oldu. Recep abi, senin karşında oynamaktan ben şeref duydum. Sen benim yardımcım değil de menajer ol dedim. Duygulandı. Açılışta Beşiktaş menajeri olarak anons edildi. Böyle bir futbol tevazusu da var o dönemin insanların. Kemal abi, senden dinleyelim şimdi Metin Türel'i.
1: Şimdi Metin hocam, nereden başlasam ki ya, kitap olur da. Bir kere Arjantin'e beraber gittik bizim tercümanın yazarı olarak. Ha, kaybettik kalifikasyonu.
0: Senin peşinden koştuğu şey mi?
1: Tabii. Beraber gittik.
0: Kovaladı diyeyim daha
1: beni
0: doğrusu.
1: Beni kovaladı. Şimdi Avusturya bizim gruptan çıktı. Dediğim gibi, evet. Rahmetli Erol Tugay'ın bir orada Viyana'da bir burada attığı kafalar direğe vurup gol olsa, vurmayıp dönmese, biz gidiyoruz Arjantin'e. Hakikaten Metin hocam çok iyi top oynattı yani. Alişen'i görüyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Neyse, gittik işte beraber turnuvayı takip ediyoruz. Metin hocam da bizde tercümanda yazıyor. Şeye gittik. Avusturya
0: Hollanda. Ayrıldı milli takımdan değil mi, gidilemeyince?
1: Tabii tabii.
0: O zaman klasik o durum.
1: Tabii. Avusturya Hollanda maçı var. Fakat maçtan 2-3 gün evvel Avusturyalı oyuncular federasyona başvuruyorlar. Diyorlar ki ya biz 20 gündür 25 gündür kamptayız. Oradan kalktık buraya geldik. Yani bak Kadri, Şükrü Gülesin, Metin Türel. Görüyor musun fotoğrafı? Aile hasreti çekiyoruz. Çocuklarımız, eşlerimiz sana. Bir şey yapın, onları getirin buraya. Avusturya Federasyonu da uygun görüyor. İşte kaç oyuncu varsa. Bak,
0: var fotoğrafta. Bunda milli takım yetkilileri.
1: Tabii o yanındaki
0: Onay değil mi?
1: Necdet Niş. Görüyor musun abi kimler var? Hasan Polat arkada gözlüklü. Ondan sonra. Neyse. Geldiler. Fotoğraflar Arjantin basında falan. Ben dedim ki hocayla beraber kalıyoruz aynı odada, iki kişilik. Hoca dedim ya, bu senin Avusturya var ya dedim, hiçbir yere sığdıramadın, krank.

0: Michael Proaska falan tabii oynuyor.
1: Ne olmuş dedi. Dedim ki ya bu yapılır mı dedim ya. Hollanda maçından evvel dedim. Ne olmuş dedi. Her şeyi dedi böyle dedi bir şey buluyorsunuz. Dedim ki hoca bu olmaz dedim yani bence. Göreceğim dedin olup olmadığını. Neyse maça gittik River Plate. Buenos Aires'te. Maça bir gittik. Sonuç Hollanda 5, Avusturya 0. Çıktık. Öyle bir şey ki otobanı kapatmışlar. Tam otobanın orada stat. Otobanı kapatmışlar hani gidiş gelişi. Ben çıktım dedim ne haber hoca dedim. Ha, senin Avusturyan dedim bak ne yaptı dedim. Beni bir kovaladı. Ben otobanda koşuyorum ama benim arkamda. Yani Metin hocamdan bir kere yani antrenörlüğünde de bıraktıktan sonra da tercümana çok sık gelirdi. Yani bizim kardeşimiz, abimiz gibiydi Metin hocam. Metin hocamın hikayelerini anlatsan yani kitaba sığmaz. Ankara'da oynuyorlar.
2: Ama çok bilgili bir teknik.
1: Ya bilgili.
2: Araştıran, eden, yurt dışında eğitimler almış.
1: Ankara'da oynuyorlar. İstanbulspor PTT. Yanlış hatırlamıyorsam İstanbulspor kalecisi. 1-0 galipler deplasmanda. Arap Güngör, santrfor, o da Yavuz Selim'di. Ondan sonra buna çıkma, bir top gelmiş. Metin hocam bloke etmiş. At bana, at bana, at bana diye bağırıyor Arap Güngör. Bu vefa. Tamam mı? Metin hocam da böyle be, ya bir degaj yapayım, bitiyor maç çünkü. Bir dakika falan kalmış. At bana, at bana deyince al lan diyor. Atıyor Güngör'e. O araya, araya biri bir girmiş. Topu alsan gol 1-1. Ya Metin hocamın neleri var? Bak şu vefa takımına bak abi. Bak Metin hocam yanında Cando, Can Demir, Abdülmetin, Ahmet Tuna, Hilmi Kiremitçi, Ahmet Berman, Zeki, Güray yine solda benim takım artık takım kaptanı bizim. Ya Metin hocam bir kere çok iyi bir şey yapardı. Futbol yorumlardı. İşte biz tercümanda senelerce bize yazdı. Bir de rahmetli İslam Çupi ile rahmetli Erdoğan Şenay bunu çok kızdırırlardı.
2: Öyleymiş değil mi?
1: Felaket. Felaket kızdırırlardı. Ve Metin hocam yani ağzından bir şeyler çıkacak diye dışarı kaçardı. O kadar kızdırırlardı yani.
2: Kemal abi ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Değerli futbol severler sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir hafta olsun. İyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın.
3: Spor Radyo. Sporun Radyosu. Canlı yayın.
4: Hollanda'da yine şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Nathan Ake'nin bugün yedek kulübesinde olacağını hatırlatalım. Sırbistan'da da yine ülkemize forma giyen Eraković var. O da Samsunspor'da oynayan Eraković. Sırbistan'ın yedekleri arasında olacak. Birazdan tabii kadrolar ekranlara yansıyacak orada. İlk 11'leri de sizlerle paylaşacağım. Eindhoven'da, Philips Stadyumunda Hollanda ve Sırbistanlı futbolcular sahaya çıkıyorlar. UEFA Uluslararası Ligi 2. grup maçı Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. Tam emin olmamakla birlikte Virgil van Dijk'ın yanındaki küçük çocuğun van Dijk'ın oğlu olduğunu düşünmemiz mümkün az önce çünkü. Tribünde de eşini ekrana getirdiler van Dijk'ın. Maç öncesi Xavi Hernandez ve Veljko Paunovic birbirlerine başarı dileklerini ilettiler ve şimdi maç öncesi seremonisi ve ulusal marşları dinleyeceğiz. Önce konuk Sırbistan'ın ulusal marşı.
5: Please show your respect for the national anthems of Serbia and the Netherlands.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
5: Reklam.
6: A-Spor Radyo.
7: Canlı yayın.
8: Alexa Terzic, stoperler sıradan Babic ve Strahinja, Pavlovic. Orta sahada Nedeljkovic, Lukic, Stankovic ve Samardžić izleyeceğiz. Ve ileri ikili Mihailo Cvetković ve Dušan Tadić olacak. Hollanda'da kaleyi Bert Verbruggen koruyacak. Savunmada Van de Ven, Koopmeiners, Van Dijk ve Dumfries. Orta sahada Tijani Reinders, Joey Bierman, Ryan Gravenberg ve ileri üçlüde geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Galatasaray'da forma giyen Noah Lang, Sirisensio Somerville ve Max Merdink görev alacak. Max Merdink geçen hafta Sırbistan'a karşı 2 gol birden atmıştı. Hollanda'nın 2-1 kazandığı maçta. İki maçta 2 gol attı Merdink Hollanda milli takımında. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. Reinders'e gelmiyor top. Savunma vurdu kafayı. Şimdi savunma arkasına gelişte bir şut denemesi. Offside bekliyor. Sırf futbolcular. Oyun devam etti. Henüz ilk saniye.

bölgelerde bir tehlike yaşanıyor. Sırbistan kalesinde Rangers burada dokunamadı. Topu dışarı gönderen Nedeljković oldu. Kop Miners köşe vuruşunu kullanıyor Hollanda'da. Yaptı ortasını. Arka tarafa sekti top. Van de Ven'in kafa vuruşunda şimdi Rangers. Tijani Rangers. Araya giriyor Pavlović. Tadić. Bir pas hatası. Van de Ven. Faneke sakatlığı sebebiyle kadrolu değil. Geçen haftaki maçta ilk 11'de Faneke başlamıştı. Bugün Kop Miners'i görüyoruz. Onun yerine ilk 11'de stoperler Van Dijk ve Van de Ven. Kop Miners sol bek oynuyor. Ryan Grubi Almanya maçında sakatlanmıştı. Merding Sandfor. Xavi Hernandez görüntüde, 46 yaşında bir Barcelona efsanesi Xavi Hernandez. Ronald Koeman'dan görev aldı. Şimdi Noalan. Ryan Gravenberg bıraktı Dumfries. Orta geldi şimdi. Kaleci boşa çıktı. Noalan kuramadı. Tehlike devam ediyor. Rangers. Gravenberg şimdi pası. Bir vuruş dışarıya. Merding. Üçüncü dakika gole çok yaklaşıyor Hollanda. Max Merding. İşte burada orta. Kaleci Milinkovic-Savic boşa çıktı. Noalan'ın mücadelesi. Gravenberg Merding'i gördü. Onun vuruşunda top dışarı çıktı. Milli formayla 3. maçı bugün. Max Merding'in Hazi Alkmaar'da oynuyor. Alexa Terzic topuna müdahale Somerville'den. Velko Pavlović, o da 49 yaşında, 2024'ten beri Sırbistan milli takımının başında. Futbolculuk kariyerinde La Liga'da bazı takımlarda oynadı. En çok oynadığı takım Atletico Madrid, yani Xavi ile karşılıklı futbolcu olarak da birçok kez mücadele etti. Velko Pavlović bugün iki teknik direktör olarak karşılaşıyorlar. Van Dijk. Van de Ven. Bierman. Dumfries. Somerville. Ryan Gravenberg. Bierman. Sol tarafta bir boşluk oluştu. Kop Miners. Noalan. Noalan çekti sağına. Noalan şimdi yerden pası rakibe gidiyor. Dönen topu Van de Ven aldı. Noalan'ın çok iyi bildiği bir sağ burası. Yıllarca PSV Eindhoven'da forma giydi. PSV Eindhoven'ın stadyumu biliyorsunuz. Eindhoven'daki film stadyumu. Noalan şu anda Napoli'de görev alıyor. Gravenberg'de buluşturamadı. Bierman kaybetti topu. Şimdi Svetkovic. Geriden destek geldi Nedeljković ama çok hızlı dönüyor Van de Ven. Verbruggen uzun gönderdi. Merding. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic de Napoli'nin kalecisi. Bugün Noalan'la karşı karşıya geliyorlar. Her ikisi de bildiğiniz gibi Napoli'de oynuyor. Van de Ven. Kop Miners. Van Dijk. Gravenberg yetişti. Ama top taca çıkıyor. Hemen kullanıldı taç atışı. Svetkovic. Samardžić yardıma gelmişti. Savunmanın müdahalesi oldu. Babic. Alexa Terzic. Pavlović.

Rainy Gravenberg. Summerville. Hafta içinde Yunanistan deplasmanındaydı Hollanda. Yunanistan'a karşı 2-0 geriye düştükleri maçı 2-2'ye getirmeyi başardılar. Beraberlik golü de Reinders'ten gelmişti. Şimdi Summerville içeri girdi. Şimdi pası Merdink'e, son anda araya giriyor Babic. Biraz ececi davrandı orada Summerville. Şimdi Merdink tekrar kazandı topu. Döndü geriye. Bierman alkış alıyor, Max Merdink. Dumfries, Gravenberg bıraktı. Merdink çekti topu. Topuna müdahale geliyor Gudelli. Çok tempolu başladı, çok keyifli başladı maç. Sırbistan'ın faul beklentisi var, oyun devam ediyor. Denzel Dumfries aldı topu. Açıldı da arkadaşı Van de Ven'e. Sol tarafta Reinders top bekliyor. Van de Ven diğer tarafa döndü. Van Dijk. Merdink. Dumfries. Van de Ven. Virgil van Dijk. Denzel Dumfries. Tek top Summerville. Gravenberg duvar pasını düşündü. Savunma ayak koydu. Hızlı çıkmaya çalışıyor Sırbistan. Ama ayak koyan da Van de Ven. Van de Ven kurtardı. Reinders gidiyor. Reinders sol tarafa baktı. Diğer tarafa döndü. Ara pası içeriye geçmiyor. Gravenberg takip etti. Virgil van Dijk. Mickey van de Ven. Bierman dikine oynadı. Topuk pası verdi. Duvar pasına dönüştü şimdi. Doğalak solda top bekledi. Ceza alanında. Ortası arka direğe doğru. Merdink çeviremiyor topu. Alexa Terzic uzaklaştırdı Svetkovic'in. Önüncü çalma denemesi, yine kazandı topu Hollandalılar. Noah Lang. Noah Lang içeri girdi. Noah Lang ortası savunmadan sekiyor. Korner. 9. dakika Hollanda için ikinci köşe vuruşu olacak bu. Hollanda'da Cody Gakpo da geçen haftaki Sırbistan maçında sakatlanmıştı. Onun da yokluğunda bugün Noah Lang ilk 11'de. Kop Miners topun başında, yanında Noah Lang var. Paslaşarak kullandılar. Noah Lang dışarı çıkardı. Summerville ortaya doğru şut şansı. Bierman savunma ayak koyuyor. Nedelkovic'le Bierman son anda dokundu. Reinders'e kazandırdı topu. Van de Ven. Gravenberg. Rainy Gravenberg. Mickey van de Ven. Kayarak müdahale. Faul beklentisi oyun sürüyor. Savunma arkasına doğru şimdi Van de Ven. İleride yakalanmıştı. Van Dijk topa en yakın isim. Kalecisi Verbruggen'e döndü. Bierman. Van de Ven. İleride baskısı var Sırp futbolcuların. Verbruggen. Van de Ven. Uzun pas. Karşılayan Babic oldu. Kop Miners şimdi. Noah Lang ayağını soktu. Bierman çevresini boşaltmaya çalışıyor. Topuna müdahale taç Hollanda'nın. Bierman hemen kullandı. Tek top Merdink. Açıyor oyunu Noah Lang. Gravenberg. Yanında Dumfries, en uzak tarafta Summerville. Summerville buluştu topla. Kapandı Sırbistan şimdi. Denzel Dumfries. Kaleci Verbruggen'e kadar döndü Dumfries. 10 dakikayı golsüz geride bıraktık. Tempo çok yüksek. Kop Miners şimdi savunma arkasında, çok hızlı bir top. O alanda yetişmesi zordu. Milinkovic Savic arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Bu dağılımdan pek memnun kalmadı, bekliyor. Vanya Milinkovic-Savic tekrar topu yere koymak zorunda kaldı.

süresi dolunca Alexa Terzic oynandı, tuttu ama kaybetti topu. Bierman ara pas iyi yere. Crescencio Somerville kontrol etti, baktı içeri. Somerville bekliyor. Somerville şimdi aradan pası. Bierman. Bierman vurdu, kaleci Milinkovic-Savic verdi dışarıya. Son temas savunmadan korner. Joey Bierman baktı kaleye. Ayağının içiyle vurdu kaleci Milinkovic-Savic. Ardından Merdink ve Gudel yükseldiler. Gudel'den dışarı çıktı dedi hakem. Theon Koopmeiners kullanıyor yine köşe vuruşunu. Yaptı ortasını. Bir kafa. Out. Virgil van Dijk. Xavi Hernandez. İlk turnuvası bu Hollanda'nın başında. Geride kalan 3 maçında 2 beraberlik 1 galibiyet aldı Xavi. Ve o galibiyet geçen hafta Sırbistan'a karşı gelmişti. Evet, avantajı oynatmıyor Donatas Rumcas. Bu da Sırp futbolcuların biraz tepkisine yol açtı. Strahinja Pavlović Dumfries'in bu müdahalesine yerde kalmıştı. Sırbistan'ın A Ligi'nde devam edebilmesi, küme düşmemesi için bugün kazanması gerçekten çok önemli. İlk maçta kendi sahalarında 1-0 öne geçmelerine rağmen Yunanistan'a kaybetmişlerdi. Ardından Hollanda ve Almanya yenildileri. Bu ikinci yarısında artık Uluslar Ligi sezonunun galibiyetlere ihtiyaçları var. Bu arada ayak çok tehlikeli bir şekilde kalktı ve faul kararı geliyor. Gudel sarı kart görüyor. Valank çok iyi kurtarmıştı rakibinden. Sırbistan'da Dušan Tadić, Alexa Terzić, Saša Lukić gibi isimler sarı kart sınırındalar. Hollanda'da Virgil van Dijk kart sınırındaki tek isim. İlk 11'de yer alan oyuncular arasında. Dumfries. Verbruggen. Van de Ven. Renders. Renders'in pası. Geçti Noalang'a. Noalang kontrol etti. Yanında Nedeljkovic var. Nedeljkovic'ten tercih çıkıyor. Noalang. Koopmeiners. Van de Ven. Verbruggen sağ tarafa. Dumfries. Van Dijk'ten tekrar Dumfries'e. Somerville. Şimdi Gravenberg'in koşu yoluna. Gravenberg yanında Pavlović var. Gravenberg yerde kaldı. Out diyor hakem. Gravenberg ve Pavlović mücadelesi. Burada faul bekledi Ryan Gravenberg. Kale vuruşuyla mücadele yeniden başlayacak. Samardžić. Lazar. Samardžić geriye. Gudel. Milinkovic-Savic. Stanković. Tekrar Vanya Milinkovic-Savic.

getiren Kobe Miners. Şimdi Nualan ayağından fazla açıyor. Tadic tek top. Tadic alamadı önüne ama Svetkovic şimdi sol tarafa geçmedi. Dumfries'ten sekerek ulaştı top oraya. Alexa Terzic. Sevistan bu kez çok adamda rakip alanda. Duşan Tadic ara pası içeriye. Van Dijk. Bence gönderdi topu Hollanda'nın kaptanı. Uzun bir taç atışı hazırlı Alexa Terzic. Kaleci tereddüt etti orada Ferbruggen. Uzaklaştıran Dumfries oluyor. Stefan Gudel. Sasha Lukic. Lukic. Samardžić geriye. Gudel. Nedeljković. Samardžić, Nedeljković'in ortası. Kobe Miners'ten döndü. Van de Ven uzaklaştırdı. Babic geriye. Vanya Milinković-Savic. Vanya Milinković-Savic kadroda değil. Vanya Milinković-Savic'in abisi biliyorsunuz. Sol tarafa Nualak ceza alanına girdi. Nualak şut açısı arıyor. Nualak yakın dili. İsabetli vuramıyor Nualak. Çok yetenekli özellikle birebirdi. Ama uzun süren sakatlıklar onun kariyerini gerçekten çok olumsuz etkiledi. Tam form yakaladığı dönemlerde yaşamış olduğu sakatlıklar var Noah Lang'ın. Yoksa yeteneği asla tartışılmaz. Dumfries'e yapılan hareket faul. Pavlović faul yaptı. Defen. Kobe Miners sık sık yer değiştiriyor. Kobe Miners ve Van de Ven. Sol stoper ve sol bek olarak değişmeli görev alıyorlar gibi görüyorlar. Van de Ven dokundu. Nualan şimdi Merdik'e doğru. Merdik dokundu. Merdik diyor hakem. Sırbistan yine serbest vuruş. Sırdanlı Babic bir sakatlık yaşıyor. Merdik özür diliyor Babic'ten.

Uzun top sol tarafa doğru. Alexa Terzic için kalkıyor. Offside bayrağı. Dumfries. Somerville. Foul. Dumfries karşısında Pavlović var. Yerden orta geçmedi. Pavlović'ten tacıya çıktı top. Bir sakatlık yaşıyor Pavlović ama önemli bir şey yok gibi. Van Dijk tüm hatlarıyla rakip alanda bu anlarda Hollanda. Noalang. Noalang bastı topun üstüne. Şimdi Kop Miners. Noalang tekrar

tarafa. Dumfries. Gravenberg. Van de Fendi sol tarafa. Kop Miners. Noah Lang. Kop Miners son çizgiye çevirdi topu. Corner. Köşe vuruşundan pozisyon arayacak. Hollanda Kop Miners topun başında. Yaptı ortasını Kop Miners. Van Dijk vuruyor kafayı. Top cezalında kalacak. Van de Ven. Kop Miners. Noah Lang. Bir ortada ondan gidiyor. Arka direğe doğru. Kafa vuruşu. Babic girişine bir şut. Rangers dışarıya. Tijani Rangers. Sol tarafa. Geçmiyor top. Alexa Terzic'in pasında Pavlovic'e. Dumfries araya girdi. 45 dakikanın yarısını geride bıraktık. Eindhoven'da gol yok. Van Dijk indirdi. Bierman Verbruggen'e kadar döndü. Van de Ven. Kop Miners. Bierman. Kop Miners. Uzun oynuyor Kop Miners. Merdik. Ve Babic hareketli. Babic dokundu. Merdik topla Babic'in arasına girdi. Şimdi Merdik çıkardı topu oradan. Merdik'in pası. Rangers. Rangers. Kayarak müdahale Pavlovic. Atak devam ediyor. Gravenberg. Bierman. Van Dijk. Somerville yerde faul. Pavlovic faul yaptı. Somerville'e. Alan. Çok iyi yere pas. Van de Ven yerden çevirdi. Savunma ayak koyuyor. Rangers araya girdi. Tekrar Noah Lang'a kazandırdı. Noah Lang sıyramadı rakibinden. Foul. Rierman foul yapıyor. İşte az önce Merdik'in bu mücadelesi çok iyi çıkardı. Üç oyuncunun arasından topu. Rangers'in vuruşunda Pavlovic'den çok kritik bir müdahale geldi. Banja Milinkovic-Savic. Gudel. Nedeljkovic. Tadic tek top oynadı çok iyi yere. Şimdi sağ kanattan Samardžić ile geliyor Sırbistan. Samardžić yerden pası. Kontrol. Tadic vurdu. Bir kez daha Samardžić kazandı. Geriden destek. Kosta Nedeljkovic. Dört oyuncu içeride. Ortasını yaptı. Kafayla indirildi. Ayak koyandı. Van Dijk mi orada? Hayır. Kop Miners. Bir kez daha Samardžić. Dušan Tadic iyi yere. Gol pozisyonu dışarı çıkıyor. Svetković. Sırbistan'ın en etkili geldiği an. Mihailo Svetković milli takım formasıyla ilk golüne çok yaklaşıyor. 19 yaşındaki oyuncu.

Sırp futbol severler şu an için mutlu görünüyorlar. Babic geriye. Vanya Milinkovic-Savic bekledi. Uzun oynadı. Dumfries karşılıyor. Pavlović. Van Dijk. Faul bekliyor. Svetković oyun devam ediyor. Svetković ayağa kalktı şimdi. Vanya Milinkovic-Savic. Tek top Stanković. Babic. Dumfries ve Svetković hareketler. Ters iş düzeltiyorum. Dumfries dokundu topa. Avantajı bıraktı hakem. Bierman. Bierman soğukkanlı. Tadic kovalıyor onu. Joey Bierman aradan pası Merdike doğru. Merdike faul yapıyor. Sırtlandı Babic. Dumfries de hala yerde. Burada Alexa Terzic'le mücadelesi sırasında yerde kalmıştı. Hakem avantaja bıraktı. Ayakkabısı çıkmış Dumfries'in. Serbest vuruşu Bierman kullanacak Hollanda'da. İşte şimdi ceza alanına kadar gitti. Bierman uzak tarafta Van Dijk'ı düşünüyor. Van Dijk açtı top. Out. Henüz tabii erken ama bu maç eğer berabere biterse Almanya'da Yunanistan'ı yenerse o maçta şu anda golsüz eşitlikle devam ediyor. Almanya 3. sıradan bir anda liderliğe kadar yükselebilir. Hollanda'nın bir sonraki maçı kendi sahasında Yunanistan'a karşı ve Almanya'yla da deplasmanda oynayacaklar. Somerville çok iyi sıyrıldı. Faul yapıyor Pavlović. Kart çıkacak. Strahinja Pavlović sarı kart görüyor. Sırbistan'da Gudel'den sonra kart gören ikinci oyuncu oldu Pavlović. Bu kez ceza sahasında çok daha yakın bir bölgeden serbest vuruşu Coop Miners kullanacak. Direkt kaleyi de düşünebilir. Bir şut açısı var Coop Miners için. Juventus'tan tanıyoruz 28 yaşındaki Coop Miners'i. Milli takımda 3 golü var ama Uluslar Ligi'de bu sezon 100 golü yok. İşaret geldi. Coop Miners. Coop Miners! Attı golü Coop Miners. Kale önündeki kalabalık. Dokunan yok gibi gördüm. Coop Miners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Coop Miners bu Uluslar Ligi sezonunda ilk golüne imza atıyor. Bir kez daha izliyoruz. Van de Ven orada tek offside pozisyondaki isim ama o topla pek alakası yok. Van Dijk hareketli ama Van Dijk de geriden çıkıyor. Kaleciyi şaşırtan isim oluyor Van Dijk. Kalecinin görüş alanında ama

kaleye topa teması var. Önede zaten offside'de. Geriden çıktı. Vardan da şimdi onay bekleyecek Donatas Rupşas ama benim gördüğüm kadarıyla pozisyonda offside yok. Gol kararı geçerli olacak diye tahmin ediyorum. Yani tabii ilk pozisyonda Pandefi'nin durumuna da bakılıyor. Evet, tahmin ettiğim gibi offside yok. Koopmeiners'ın attığı golle Hollanda 1-0 önde.

Yılmaz Rumşas işaretini veriyor ve bir kez daha başlama vuruşu yapılıyor. Golün ardından Vanya Milinkovic-Savic uzun gönderdi. Svetkovic'e doğru karşılayan Bierman. Serbest vuruş kullanacak Hollanda. Verbruggen. O alakta buluşturamadı topu. Tak Sırbistan'ın. Kop Miners. Dušan Tadić saklıyor topu. Kop Miners. Verbruggen. Reinders. Yerde kaldı Reinders. Lok için hareketi faul. Verdiğin koşu yoluna doğru ama biraz uzun bir pas kaleciye Milinkovic-Savic'e kadar gidiyor top. Van Dijk çok güçlü. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası bir kafa ve gol. Svetkovic. Beraberlik golünü çok erken buluyor. Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor. Sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Svetkovic milli formayla ilk gol attı. 19 yaşındaki genç Svetkovic. Milli takımdaki ilk golü, ön direkte çok iyi yükseldi. Uzak köşeye harika vurdu. Anderlecht'te forma giyiyor Svetkovic. Sırbistan bir kez daha maça ortak oluyor. Uzun top şimdi. Noalang soldan hareketli ama Milinkovic-Savic topu alıyor. Velko Paunovic 5 maçtır beraberlik yüzü bile göremediler. 5 maçtır kaybediyorlar. Son resmi galibiyetleri neredeyse 1 yıl önceydi. Kasım 2020.

25'teydi. Tadiç güzel hareketler. Sağ ayakta ortası. Savunma uzaklaştırdı. Fende. Şimdi Pavlović. Bir kez daha Pavlović'in önünde kaldı. Samardžić içeri girdi. Müdahale Hollanda savunmasından. Orada Noalan'ın savunmasına yardım oldu. Şimdi Somerville topla buluştu. Somerville ileride sadece Merdik var. Şimdi destek geldi. Wierman sol tarafa bıraktı. Noalan. Samardžić'ten kurtardı. Sol ayakta ortası. Merdik. Dışarıya doğru açılıyor top. Atak tazeleyecek Hollanda. Van de Ven'in pası Van Dijk. Kop Miners. Van de Ven. Wierman. Somerville. Noalan. Geriye dönüyor Noalan. Van de Ven. Açtı oyunu Van Dijk. Pas içeriye. Reinders. Son çizgi şık bir hareketle sıyrılmayı denedi ama savunma bırakmıyor. Sasha Lukic'den bir kornere çıktı top. Van Dijk geliyor yine olan şüpheli. Uzun boyuyla duran toplarda çok etkili isim ki az önce yerden gelen topta da kaleciyi nasıl şaşırttığını hatırlıyorsunuz. Scott Miners'ın attığı golde. Gerçekten büyük bir tehlike Van Dijk. Rakip ceza sahasında. Cole Miners şimdi ortasını yaptı. Van Dijk vurdu. Bir kez daha Van Dijk. Dumfries'e çarptı. Kendi arkadaşına çarptı top. Reinders sıyırlamıyor. Taç Hollanda'nın. Somerville. Noalan. Ryan Gravenberg. Wierman. Aradan pas. Kop Miners ortası. Merdin kaçtı. Van Dijk girişte savunmadan döndü. Wierman faul yapıyor. Gelişte vurdu Van Dijk. Pavlović'ten döndü.

kadar buyken. Erling geldi, oyun sürüyor. Alexa Terzic. Uzun top Milinkovic-Savic'den sol tarafa. Alexa Terzic bayrak kalktı.

0: Van de Ven. Rangers.
1: İlk yarıda son 5 dakikaya girdik. Somerville. Vücut çalımı denemesi Gravenberg. Faul ve durduruldu. Stankovic bu karar onu şaşırtıyor. Bekle diyor hakim. Sasha Lukic'e bir şeyler söylüyor. Donatas Rukşas.

Somerville. Anderson pası, Cole Miners.

Joey Vierman. Pas hatalı Van Dijk. Bu hatayı telafi ediyor. Somerville. Noah Lang. Aradan tekrar Somerville. Son çizgi ortası. Korner. Sasan Lukic'den dışarı çıktı top. Altıncı köşe vuruşu bu Hollanda'nın. Topun başında yine Koop Miners var. Yaptı ortasını Koop Miners. Savunma vurdu kafayı. Somerville. Sol tarafa. Noah Lang. Bir ortada ondan. Kaleci Milinkovic-Savic. Tek top Tadic. Svetković ceza alanı hareketlendi. Alexa Terzic ikilem yaşadı. Kaybetti topu. Şimdi karşı atak şansı. Merdik önünü alabilecek mi? Alamıyor. Max Merdik topu önünü alabilse kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Svetković Sırbistan geliyor şimdi. Pası hatalı Svetković'in. Koop Miners dokundu. Neyse gelmedi top. Enteresan pas hataları izliyoruz son bölümde. Sasha Lukic. Vanya Milinkovic-Savic. Savunma arkasında çok iyi pas, karşı karşıya pozisyon, dışarı çıkıyor. Maçtaki en net pozisyon. İlk yarının son dakikasında Tadic'den enfes bir pas. Pavlović istediği vuruşu yapamıyor. Soyunma odasının önünde girebilirdi Sırbistan.

Erding duvar pası. Tek top düşündü. Somerville geçmedi ama şimdi Gravenberg tekrar kazanıyor. Reinders, Bierman, Gravenberg. Faul. Reinders hareketi faul. Kart çıkıyor Tijani Reinders'e. Hollanda'da kart gören ilk oyuncu oluyor Tijani Reinders. İlk yarıya en az 1 dakika ilave edildi.

kadın. Samardžić ilk yarıda son şans olabilir şimdi. Stanković Dumfries bırakmadı. Kaleci Verbruggen. Donatas Rumşas ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. Eindhoven'ın ilk yarı skoru.

0: anda bir Sırbistan bir ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Türkcell sunar. Beş gevizinde reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. Muazzam kalabalık. Sen Türkcell'li misin? Türkcell! Türkcell! Muazzam! Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansıdı?
3: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel! Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
7: Türkcell'leri bana hayata.
8: Abi toplamışsın aileyi.
9: Aile çok önemli.
7: Hadi ben kaçar. Arkadaşlarla buluşacağız.
10: Paran var mı?
7: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
9: Darladın ama çocuğu.
7: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
9: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek kart çıkartıyorsun. Harcamalarını kontrol edebiliyorsun.
8: Hesabını tek bir yerden yönetebiliyorsun. O da var.
9: Biraz rahat olun kızım.
1: Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.

0: avantaja çevirin. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Taraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Taraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sporun radyosu Aspor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
3: Reklam.
4: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
8: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
7: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun. Tekrar program.

0: Sabah Spor'una hoş geldiniz. Gündemdeki gelişmeleri konuşacağız. Yine yoğun bir gündemimiz var.
1: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü Sabah Spor'uyla açıyor.
2: Gümbür gümbür oynaman gerekir değil mi?
3: Var neden devreye girmediğinin cevabı da burası.
0: Başka hangi hamleleri yapabilir mi?
4: Transferlere ihtiyacı var.
5: Kesinlikle küpene zarar veriyor.
1: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
0: Sağ içinde daha farklı bir reaksiyon bekliyorum.
1: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
6: Belini doğrultama, bir ciddi bir düşüş yaşadı. Evet.
1: Nabzı sporla atanlar Sabah Spor'unda buluşuyor.
7: Bazı hikayelerde bittiği zaman zaten güzelliğe kavuşur.
8: Futbolcuları, menajerler rezil ediyor, rezil ediyor.
0: Tüm detaylarıyla konuklarımızla gündemi değerlendireceğiz.
1: Ezgi Toper'in sunduğu Sabah Spor'u hafta içi her sabah 8'de A-Spor'da.
9: Eindhoven'da Philips Stadında tekrar birlikteyiz. UEFA Uluslararası Ligi 2. grupta Hollanda ve Sırbistan 4. hafta maçında karşı karşıya geliyorlar. 2. yarı birazdan başlayacak. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı. 31. dakikada Koop Meinersen'in serbest vuruştan attığı gole sadece 4 dakika sonra çok güzel bir organize atak sonrasında Svetković karşılık verdi ve Sırbistanlı maça bir kez daha ortak oldu. Çok keyifli bir 45 dakikaya tanıklık ettik. İşte Veljko Paunović ve Sırbistanlı milli takımı 3 maçında kaybettiler. Ve A Ligi'nde kalabilmek için bugün kazanmaları çok önemli. Alacakları bir galibiyet onları umutlandırabilir. Dušan Tadić özellikle ilk yarının son dakikasında Pavlović'e harika bir pas attı ama Pavlović karşı karşıya pozisyonda bu pası asiste çeviremedi. Hakemle konuşuyor Sırbistan'ın kaptanı Dušan Tadić. İki takımda da ısınan futbolcular var. Az önce henüz yayına bağlanmadan önce Zirkse'yi gördüm. Zirkse ikinci yarının başında oyuna dahil olabilir Hollanda'da. Evet, takımlar sahaya çıkıyor. İlk yarıda Sırbistan'da Kudel ve Pavlović'in gördüğü sarı kartlar var. Dikkatli olmaları gereken isimler bunlar. Hollanda'da Tijani Reinders ilk yarının son dakikasında bir sarı kart gördü. İşte Zirkzee'den bahsetmiştim. Zirkzee maç formasını giymiş. Sağ kenarı da oyuna dahil olacak. Manchester United'da 25 yaşındaki Zirkzee Merdink'in yerine oyuna dahil oluyor. Milli takım formasıyla sadece bir golü var. Onu da Uluslar Ligi'nde bir önceki sezon

kaydetmişti. Bu sezon Uluslar Ligi'nde sadece bir maçta oynadı Zirkzee. Merdik'in yerine oyuna dahil oldu. Sırbistan maça başladı. 11 ile ikinci yarıya devam ediyor. Litvanya'da hakem Donatas Rum şahsı işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Stankovic, Babic, Dumfries araya girmeye çalıştı. Boşta kalan topu Bierman aldı. Babic tekrar. Dumfries faul yapıyor. Sasha Lukic topun başında. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Svetkovic çaprazda çok güzel sıyrıldı. Svetkovic dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse İkincisi yani şutu o kadar kötü. Svetkovic'in milli forma lig golü bugün atmıştı. Duble yapmaya bir metre uzaklıkta kaldı vuruşu. O kadar farklı dışarı çıktı. İlk yarının son dakikasında gole çok yaklaşan da Sırbistan ikinci yarının ilk dakikasında da aynı şekilde bir fırsattan yararlanamıyor. Giren de Sasha Lukic. Top Miners. Renders'in pası. Somerville döndü. Somerville kendi gitmeye çalışıyor. Yerde karar faul. Kart bekliyor Hollandalılar. Bir bariz gol şansı beklentisi var. Özellikle Dumfries'in. Yayın içerisinde Somerville yerde kaldı. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Hollanda. Yani bariz gol şansına da gerek yok. Pavlovic'in sarı kartı da var. İkinci sarı kart da kırmızı kart getirebilirdi Pavlovic'e. Litvanyalı hakem kartına başvurmadı. Topun başında yine Kop Meiders olacak. Hollanda'nın tek golünü serbest vuruştan da kaydetmişti bugün. Kop Meiders çok dar bir açıydı. Bu kez direkt kaleyi cepheden gören bir bölge.

Fener de aynı şekilde başladı. Pozisyonlar ve yüksek tempo. Sarı kart itirazları gerekçesiyle Saša Lukić'e. Lukić cezalı duruma düştü sevgili seyirciler. Almanya maçında oynayamayacak Saša Lukić. Yerman ve Kop Miners topun başındalar. İşaret geldi. Kop Miners savunmadan sekiyor. Milinkovic-Savic. Terse yatmıştı Vanya Milinkovic-Savic. Topa sahip olmayı başardı. Uzun gönderdi.

Nolan. Virgil van Dijk. İkinci yarıda 105 dakika geride kaldı. Her iki kalede de önemli pozisyonlar izledik bu kısa sürede. Gravenberg şimdi oyundan da yükleniyor. Van de Ven. Noalang. Reinders'e bıraktı. Van de Ven. Bierman. Van Dijk. Dumfries. Dumfries. Şimdi pas denemesine. Somerville'ın presi var. Alexander ters işten taca çıktı top. Denzel Dumfries taç atışını kullanacak. Gravenberg. Dumfries. Son temas Dumfries'ten.

Xavi kurbaylarıyla konuşuyor. Zirkse'nin pası geçmedi. Verbruggen

yüksek topu pası. Gravenberg içeriye doğru gönderdi. Kaleci Milinkovic Savic çıktı aldı. Van Dijk. Top kaybı. Sasha Lukic etkili geliyor. Servisten uzaktan şut dışarıya. Samardžić. Sert vurdu, isabetli olmadı. Lazar Samardžić.

ihtimali Saša Lukić'ten. Çok istekli, çok arzulu görünüyor Sırp futbolcular. İyi bir mücadele ortaya koyuyorlar gerçekten. Virgil van Dijk. Rakip alanına taşıdı van Dijk. Şimdi Somerville. Kimse hareketlenmedi, beklemedi kimse bu pası. Oyuncu değişikliği hazırlığı var. Sanıyorum 3 oyuncu değişikliği birden yapacak. Çalıyor.

şimdi etkili geliyor. Sırbistan, Samardžić, Samardžić kaleci, sekti top, şimdi Aleksa Terzić tam fristten dışarı çıkıyor. Bu kez isabetli vurdu Samardžić, kaleci Felbrugen'den seken top. Takip eden Aleksis Terzić, tam fristten kornere çıktı. Vuruşu Sırbistan'ın, Tadić paslaşarak kullandılar. Stanković'in ortası, Felbrugen çok rahat. Hemen eliyle başlattı oyunu. Felbrugen, Noah'dan. Ama yapılan hareket faul. Gravenberg, Dumfries,

Bruggen'e döndü Van de Ven. Bir kez daha Mickey Van de Ven. Kompaynas çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Viermann. Viermann dribblemesine gönderdi. Reinders kontrol. Reinders dışarıya. Biraz acele mi etti? Yoksa savunmanın baskısı altında mecbur mu kaldı bilinmez ama çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Reinders. Offside yok. Dışarı vurdu Reinders. Bu kez gole yaklaşan Hollanda. Bu arada oyuncu değişiklikleri de yapılıyor. Ev sahibi ekipte Van Bommel oyunda, Zehiel oyunda, Jorel Hat oyunda, Viermann, Lang ve Gravenberg oyundan çıkan isimler. Sol kanatta Ruben Van Bommel'i göreceğiz. Noah Lang'ın yerine

kontrol Reinders. Duvar pası kayarak müdahale geldi. Gudel'den. Başlıyor. Hato oyuna girdikten sonra Dumfries ve Somerville anlaşamadılar. Top taca çıktı. Tek top sağ tarafa doğru. Nedeljkovic hareketli. Van de Ven yetişti. Ruben van Bommel. Verbruggen. Son yarım saate girdik. Çok güzel indirdi Svetkovic. Svetkovic kaleci Verbruggen. Hato kurtardı Svetkovic'ten şimdi topu.

Yorelato. Van Dijk de atağa katılıyor. Somerville. Sahil. Sahil'in ortası. Zirkse indirdi. Reinders içeri bıraktı. Somerville savunmadan sekti. Dumfries dışarıya. Dumfries'in bu arada kaleci Milinkovic Savic yapmış oldu hareket, faul. Hollanda çok etkili geldi. İşte az önce öne giren Sahil ortası. Zirkse indirdi. Reinders ekstra bir pas. Somerville, Dumfries offside'de değildi ama burada Vanya Milinkovic Savic'in üzerine kafa vuruşunu yaparken onun hareketinde faul olduğunu işaret etti hakem. Tartışılır tabii ki pozisyon faul mü değil mi? Ama offside'de değildi Dumfries. Kato indirdi. Van Bommel. Verbruggen. Van de Ven. Reinders. Yorelato. Chelsea'de ikinci sezonu. Bu sezon Yorelato'nun Ajax'ta yetişmiş bir isim. Sahil. Dumfries, Sahil, Zirkse ile duvar pası, Van de Ven, Kop Miners, Van Dijk, Dumfries, Kop Miners. Van Bommel paralele bıraktı. Hato ortasını yaptı. Hato Zirkse açtı top. Şimdi ortadan da Sırbistan topu kazanıyor. Tadic tek top oynadı. Yerde kaldı Tadic. Oyun devam ediyor. Avantaja bıraktı hakem. Stankovic. Tadic. Efend, Svetkovic'in presi var. Ruben Van Bommel iyi döndü. Reinders tekrar Van Bommel'in koşu yoluna. Nedelkovic geliyor oraya. Anlaşamadılar.

Harpasız Yüksel ile Samuel arasında. Şimdi Reinders. Kaleci Milinkovic-Savic'te kalıyor top. Bu kez cepheden. Rakip ceza alanını zorladılar.

Nişanlı Tadiç. Hollanda'da yıllarca Ajax forması giydi Nişan Tadiç. Sırtlarla çıktı. Ters işle birlikte Jovic ve Maksimovic. Oyuna dahil oldu. Stankovic de kenarda. Gördüm. Zirkzee pas içeri Rangers'ten önce. Bu kiç ama offside bayrağı da kalktı.

maçta, Sırbistan'daki maçta Sırbistan'ın tek golünü Luka Jovic atmıştı. Yunanistan'da ayak forması giyiyor Luka Jovic. Jovic'den sekti, Svetkovic hareketi. Van de Ven. Jorelato soğukkanlı. Cop Miners. Zehil. Van de Ven sol tarafa. Ruben Van Bommel. Van Bommel. Sağ taraf oynadı Van Bommel. Dumfries. Van Bommel içeri girdi. Van Bommel. Sivamadi.

Top Miners. Yorelato. Rangers.

Virgil van Dijk. Yaklaşıyor van Dijk. Geriye döndü. Somerville, Cobb Miners, Van Dijk geçmedi. Dumfries tekrar kazandı. Zahil, Cobb Miners geriye yaslandı Sırbistan. Reinders çok şık pas. Topuk pası tekrar Reinders'e doğru. Regren Saša Lukic. Ben tekrar kazandı bir topu takımına. Van Dijk. Dumfries. Somerville. İçeride 4-5 oyuncu oldu şimdi. Cobb Miners. Tüm hatlarıyla yükleniyor Hollanda. Son 20 dakikaya girdik. Miners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Zahil, tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu, gol! Ama ne gol! Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika, Hollanda bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. İşte Cobb Miners, Yorel Ato, Zahil, Somerville, Dumfries, arka direkte Reinders ve bu kez diğer arka direkte de Zirkzee. Çok güzel bir gol. Milli takım formasıyla ikinci gol attı 25 yaşındaki Zirkzee. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oraya girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Reinders. Kaleci Milinković Savić geçemiyor. Jović hareketli. Pavlović'in pası şimdi. Kostić. Kostić'in ortası. Živković takip ediyor. Yetişemedi. Evet, Filip Kostić. Eski bir Fenerbahçeli. Onunla birlikte Živković oyuna girdiler. Az önce de Reinders'in gole yaklaştığı anı tekrar hatırladık. Andrija Živković PAOK'ta oynuyor. Eski Benfica'lı biliyorsunuz. Filip Kostić ise şu anda PSV Eindhoven'da forma giyiyor. Bu sezon PSV Eindhoven'a geldi ve bu sahada birçok kez maça çıktı Filip Kostić. Şimdi rakip olarak buraya geldi.
Maksimovic'e burada sarı kart çıktı. Zehil'a yapmış olduğu hareketi gerekçesiyle. Somerville Zirkze'ye pas taşıyor. Tekrar Zirkze'ye pas. Joshua Zirkze'ye baktı, içeri bekliyor. Zehil. Zirkze. Kopmeiners. Kopmeiners. Vanya Milinkovic-Savic. Gerçekten çok güven veriyor kalesinde. Vanya Milinkovic-Savic.

Somerville.

Miners. Dumfries boşaldı gördü. Yorel Ato ayağından fazla açıyor. Ruben'in Van Bommel alkışlanıyor mücadelesiyle. Son 15 dakika normal sürede. Sahil. Rangers. Kop Miners. Rangers dokundu. Sahil. Rangers'in pası şimdi Somerville gidiyor. Somerville çekti sağına. Somerville orta şansı. Arka direğe Vanya Milinkovic-Savic. Üçüncü golü bulup rahatlamak istiyor Hollanda. Gruptaki diğer maç. Yunanistan-Almanya maçı da golsüz eşitlikle devam ediyor. Maç bu skorla bitecek olursa Hollanda grupta liderliği yükselecek. Dördüncü maçların ardından. Van Dijk, Dumfries, Somerville. Van de Ven. Somerville. Sırbistan'da birazdan 5. ve son oyuncu değişikliği de gerçekleşecek. Nemanja Gudel oyuna dahil olacak. 34 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu faulü tespit ediyor. Donatas Rukšas, Kop Miners faul yaptı. Evet, Nemanja Gudel oyun alanının kenarında. Stefan Gudel'in yerine oyuna dahil oluyor. Yıllarca Hollanda'da oynadı. Nakvede AZ Alkmaar Ajax. Nemanja Gudel. Sevilla'dan daha çok tanıyoruz. Onu tabii 7 sezon oynadı Sevilla'da. Şu anda Etafe'de kariyerini sürdürüyor Nemanja Gudel. Jovic. Dokundu topa Kostić. Luka Jovic hemen ileri doğru. Svetković'ten önce. Yorel Ato. Çok kritik bir müdahale. Rangers faul yapıyor. Sonra çok etkili Yorel Ato. İkinci golde de ciddi bir payı var. Hata başlatan isimli Maksimovic. Şimdi Filip Kostić'in ortası. Van de Ven karşıladı, atak devam edecek. Şivković. Nemanja Maksimovic sol tarafa. Filip Kostić. Orta yerden karşılayan Van Dijk. Kostić indirdi topu yere şimdi. Saša Lukić. Hollanda oyuncuların presi var ama bu presi aşıyorlar. Sırf futbolcular şimdi Svetković'in önlemesine. Jovic de buluşturamadı. Filip Kostić son 10 dakika ortası geldi.

bir dokunuş orada. Yorel Ato'dan korner. Toptan da şans arayacak Sırbistan. Filip Kostić yaptı ortasını. Zirkzee'yi vurdu kafaya. İçeri gönderdi şimdi Lukic. Sol tarafa açıldı. Kostić'e gelmiyor. Gelmişti bu sezon Marsilya'dan Quinten Timber 25 yaşında. Faul yapıyor Van Bommel. Van Bommel'in oldu biliyorsunuz. Efsane oynadığı oyuncu 2010 Dünya Kupası finalistlerinde ve Van Marwijk 2010 Dünya Kupası'nda teknik direktörü oynadığı. Bu da Mark Van Bommel'in babası, yani Ruben Van Bommel'in de dedesi oluyor. Faul beklentisi. Hayır diyor hakem. İki oyuncu birden yerde Sırbistan'da. Pavlović çift ayağa kalkıyor. İtirazları gerekçesiyle orada birine kar çıktı sanıyorum. Belko Pavlović olabilir. Sırbistan'a teknik direktörü çok sinirlendi. Belko Pavlović. Sarı kart çıktı. Van Dijk. Verbruggen. Van de Ven. Lukic kararı çok şaşırdı. Timber'ın yerde kaldı. Ato. İleri harika bir pas ama Banja Milinković-Savić tehlikeyi seziyor. Sabırlı'nın önünde topu karşılamaya başardı Milinković-Savić. Sevksiyen hareketi faul hemen kullanıldı. Pavlović. Dumfries'ten taca çıktı top. Son 5 dakika normal sürede. Maksimović. Filip Kostić. Maksimović. Babić. Tekrar. Babić.

Real. Sahil 80 için hareketlendi. Şimdi bir şut dışarıya. Sahil. Sağ ayağın içine isabetli vuramıyor. Sahil. O da milli takım formasıyla bugün henüz ikinci maçına çıktı. Yunanistan maçında daha önce sadece forma giymişti. Yine oynasa oradan dahil olmuştu. İlk golünü arıyor. Hollanda milli takımı forması da bu arada pas hatası. Üçlü kalktı o bölgede. Svetkovic şimdi. Şimkovic'in ortası. Favuruşu savunmadan. Bir diye baktım. Van de Ven'in bir sakatlığı var. Eğer kalktı Van de Ven. Basmış olabilir orada Luka Jovic. İşte Kopmeiner'sin hatası. Svetkovic çaldı topu. Üçlük attı Svetkovic. Şimkovic'in ortasında. Evet. Jovic'in vuruşunda top şaşırdı. Jovic daha sonra hamle basmış orada. Sarılmış parka. Sakınan göze çöp batan misali. Aynı yerde bir damla aldı. Acı içinde yani hak da veriyorum. Yani yerinde hiç olmak istemezdim. Şurada yani sakat olan parmakların üzerine Jovic istemeden de olsa basmış. Babic kurtardı rakibinden. Şimdi dönümlemesine Asrını bulmuyor. Neden Kovic hareketlenmişti. Evet şimdi kendini yere bıraktı Van de Ven. Kendini yere bırakmamak için her şeyi yaptı hiç. Yalan yok. En ufak bir şekilde art niyetinde olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şöyle bir sakatlığınız var. Ondan sonra çivili kramponun sakatlık yaşadığınızı düzenine geliyor. Daha şanssızlık olamaz. Oyuncu değişikliği hakkı yok Hollanda'nın. 5 oyuncu değişiklik hakkı tamamlanmıştı. Eğer devam edemezse kalan birkaç dakika Hollanda için sıkıntılı geçirdi. Devam edemeyecek gibi görünüyor. Van de Ven. Evet Hollanda sahada 10 kişi. 90 dakikayı da tamamlamak üzereyiz. Birazdan uzatma dakikaları işaret edilecek. En az 5 dakika. Sırbistan üst üste 6. mağlubiyetine çok yakın tüm kulvarlarda. Bunların 4'ü Uluslar Ligi'nde. Bugün bu maçtan

0: puan alsalar, hatta galibiyet bile çıkarsalar bu kesinlikle sürpriz olmazdı. Çok net fırsatlar buldular. Hollanda da öyle ama skor 1-1'ken iki tane net pozisyonu var. Sırbistan'ın, Hollanda'nın pozisyonlar 2-1 öne geçtikten sonra geldi daha çok. Babic'in pası, Kostić, şimdi Pavlović kendi vurdu dışarıya. Uzak tarafta Živković top bekliyordu, kendi vurmayı tercih etti. Pavlović isabetli vuramadı. Van de Ven soyunma odasına gidiyor. Vanya Milinkovic Savic. 90+2 oynanıyor. İki olmazsa bir puan diyor Sırbistan Uluslar Ligi'ndeki ilk puanını almak istiyorlar. Nedeljković, Živković. Lukay, Nemanja Gudel, Živković tek top, Svetković'e gelmedi. Vanya Milinković-Savić de orta sahaya kadar geldi. Babic, Filip Kostić, Gudel. Gudel! Kaleci Ferburgen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. Ferburgen inanılmaz çıkarıyor bu topu. Çok sert. Vanya Milinković-Savić de geldi. Živković'in ortası ön direkte kafa Van Dijk'tan. Milinković-Savić hala ileride. Nedeljković, Živković, Nedeljković, Nedeljković şimdi yaptı ortasını arka direğe doğru. Van Dijk karşılıyor. Atak devam ediyor. Pavlović sıyrıldı, içeri girdi. Pavlović gidiyor. Pavlović son çizgi. Müdahale var mı? Hayır. Sehil'in teması yok. Out. Son 2 dakikanın içindeyiz. İşte Gudel'in şutu. Ferburgen inanılmaz. Faul bekliyor Sırplar. Živković şimdi tek top. Van Dijk öncesindeki faul için şimdi durdurdu oyunu. Donatas Rupšas. Vanya Milinković-Savić ileri gidin diyor arkadaşlarına. Serbest vuruş çok kullanacak. Son uzatma dakikasına girmek üzereyiz. Živković doldurdu içeri doğru. Dumfries vurdu kafayı, pas içeriye. Svetković yerde, oyun sürüyor. Kurtaramadı Maksimović. Şimdi karşı atak şansı ama Vanya Milinković-Savić çok riskli. Top oyun alanında kalır mı? Kalmadı. Hemen kullandı Vanya Milinković-Savić. Son saniyeler artık maçta. Živković sağ tarafa. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru. Sekti savunma arkasında Svetković. Jović geldi. Son anda Van Dijk. 100. kez forma giyen Virgil van Dijk'ten çok kritik müdahale. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinković-Savić'ten sekti. Živković. Živković bir ortada ondan, kafa savunmadan vole geldi. Dumfries, inanılmaz şeyler oluyor. Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. 31. dakika Koopmeiners, 35 Svetkovic, 71 Zirkzee. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1. İnanılmaz bir heyecan. 90 dakika boyunca düşmeyen bir tempo ve son gülen Hollanda oluyor. Hollanda maçı 2-1 kazanıyor. Yunanistan-Almanya maçında golsüz eşitler devam ediyor. Son dakika orada oynanıyor. Bu yüzden hani lider mi değil mi bilemiyorum Hollanda ama maç fazlasıyla lider diyelim. Ve böylelikle Eindhoven'daki yayınımızın sonuna geldik. Maçın sonucu Hollanda 2 Sırbistan 1. Maçın anlatımında ben Çağdaş Tok sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayın emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Biz Vakıf Bankız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
4: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: çekmeye çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Hakikaten birbirinden keyifli maçlara tanıklık ediyoruz birkaç gündür, en azından öyle söyleyelim.
1: Tabii yaklaşık bir aylık bir süreçti zaten bu. İlk kez uygulanıyor. Bol bol milli maç izliyoruz. Güzel maçlar da izliyoruz. Caner'in söylediği gibi. Yani bütün maçlara yetişme imkanı zaten yok herhalde. Evde 2-3 tane monitör veya ekran bulamıyorsanız. O yüzden Son Sayfa sizin için şu anda ideal program pozisyonunda. Salı hepsini ekrana getirmeye çalışacağız.
0: Salı gecesine kadar bu keyfi sürdüreceğiz. Zaten sonrasında da Ziraat Türkiye Kupası maçları bir kez daha önümüzdeki hafta evet. arası yine start alacak ikinci tur karşılaşmalarıyla. Yine A-Spor ekranlarından kıymetli izleyenlerimiz o karşılaşmaları da izleyecekler.
1: Evet. Şimdi tabii günün oynanan maçları var, tamamlanan maçlar var. Ekip arkadaşlarımızın tamamı çok ciddi ve yoğun bir mesai içerisinde. Özellikle Son Sayfa izleyicileri 21.45'te oynanan aynı anda bir sürü maç vardı. Kaçıranlar için özetleri şu anda hazırlıyorlar. Hepsi de teker teker bitmek üzere, yetişmek üzere, onu söyleyelim. Tabii bugünün en güzel keyifli maçlarından birini A Haber'i tercih edenler izledi. Orada da çünkü Portekiz'de Norveç karşı karşıya gelmişti. Malum Ronaldo'nun kamptan ayrılışı ardından Portekiz neler yapacak merak ediliyordu. Çok şık, çok güzel de goller var hakikaten o maçta. Gelin hep birlikte sıcağı sıcağına şimdi Portekiz-Norveç maçının özetini izleyelim.
2: Taraftarının büyük bir teveccühü var. Tribünler dolu ve iki takımın futbolcuları da az sonra sahaya çıkacaklar. Dragao'da her şey mükemmel ve iki takım sahaya geliyorlar. Futbolun heyecanına, Portekiz-Norveç maçına, Dragao'ya, futbol coşkusuna, Haaland görüntüleriyle hoş geldiniz diyoruz ve sözü tribünlere bırakıyoruz. Maç başlıyor. Fernandes kendini gösterdi. Nefis bir koridor. Ceza sahası içi. Kaleye sert vuruş. Kaleci çıkarttı. Çok iyi geldi. Mükemmel vurdu Cancelo. Ama son anda Selvik tokatlıyor kornere. Bakın.
3: Mermi gibi şut.
2: Ostergaard. Solda iyi bir boşluk. Musa önde. Hareketli. Top istiyor Musa. Wolfe iyi taşıdı. Musa aldı. Musa birebir de etkili bir oyuncu. Musa ceza sahasında. Geriye doğru çıkarttı. Şut şansı. Tekrar Musa. İçeriye baktı. Erik Haaland top istedi. Musa kaleci. Costa. Bir anda vurdu. Hiç beklemiyordu. Vitinha. Vitinha. Çok güzel gördü yine. Mendes kendini boşa çıkarttı. Aldı. Fernandes geri oyna dedi. Vitinha şimdi aldı. Fernandes içeri baktı. Şut şansı. Sert vurdu kaleci. Boşta kalan top savunma uzaklaştırıyor. Anschluss. Selvik. Felix. Vitinha. Vitinha buldu koridoru. Vitinha. Vitinha aldı verdi aldı. Vitinha boşta kaldı. Fernandes içeri kat etti. Ramos sert vurdu kaleci. Ramos. Faul beklentisi, sert vuruş ve gol! Aman tanrım! Muhteşem bir gol, harika bir gol. Ayak dışıyla faul beklerken gole merhaba diyor. Savunmadan çıkıyor, ayar vuruyor, bir vuruyor, bir vuruyor. Ağları sarsıyor, Portekiz'i yıkıyor. 1-0 oldu.
3: İşte futbolun zaten cazibesi burada. Yani bir takım oyunu domine ederken, pozisyonlar bulurken, rakibin etkisi yokken ortaya muhteşem bir gol çıktı.
2: İşte burada faul beklediler. Ayer beklemedi. Baktı kaleye vurdu. Kaleci Costa'yı ayağının dışıyla böyle avladı. Ama pozisyonda offside bakacaklar.
3: Bakıyorlar ama.
2: Evet.
3: Gol.
2: Oliver Dakem. Mendes uzun gönderdi. Boşta kaldı. Sert şutla gol.

0: geliyor. 1-1 oldu.
1: Ama müthiş vurdu yani gerçekten.
0: Cancelo. Nefis bir gol attı. İkinci yarı bu düdükle başlıyor. Norveç başlıyor. Diaz bıraktı. Vitinha. Tek top oynadı. Sağda geniş bir boşluk. Conceição. Birebir de çok etkili. Conceição. Conceição. İyi orta. Son anda müdahale. Atak devam ediyor. Şut şansı. Sert vuruş kaleci. Boşta kaldı. Conceição. Topa koştu. Offside. Fark etti. Offside'de kaldığını zaten. Müdahale edip etmemek arasında bir çizgideydi. Cancelo. Çok etkili vuruşları var. Selvik. 3'te 2'lik kısmı geride bırakacağız az sonra. 1-1'lik eşitlik var. Haaland indirdi kafayla. Topla hareketleniyor Sheldrup. Sheldrup tek top oynadı. Şut şansı Haaland ceza sahasında. Haaland! Haaland vurdu, kimse yok. Haaland şut orta karışımı. Arka direğe hareketlenmekte Sheldrup gecikiyor. Bakalım orta mı, kaleye şut mu? Fernandes şöyle bir baktı. Taradı, radarları açtı. 73. dakika. Fernandes savunmadan ileriye Vegar'a çıktı. Fernandes orta içeriye, arka alan, yakın mesafe dışarı. Müthiş kaçtı. Adeta 6 pastan Neves dışarı. Adeta değil, gerçekten 6 pastaymış. Dalot. Vitinha şu şansı aradı. Vitinha çok güzel gördü. Orta içeriye gol mü geliyor? Ramos. Ramos dakika 79. 2-1 oldu. İlk maçın skoruna ulaşıyor Portekizliler. Şu ana kadar oyunda yok ama şimdi golde var Ramos. Fırsatçılığını, olması gereken yerdeki performansını golle süslüyor. Tinha'nın pası efsane değil mi Felix? Tabii. Bakın şuradaki pasın güzelliğine. Felix akıllıca indiriyor.
1: O daha top gelirken yüzü dönüp görüyor arkadaşını. Tabii. Anlatabiliyor muyum yani?
0: İşte zaten o zaman Felix oluyorsunuz. Öteki türlü mesela burada gelişine kaleye vuruyoruz. Çok iyi indirmiş. Gol kaçınılmaz.
1: İki tane çok güzel şutla gol gördük. Bu da değişik bir güzel gol.
0: Organizasyon golü. Mükemmel bir organizasyon. Ramos ve Portekizler heyecanla bekliyor. Gol. Ve gol. 2-1. Mendes. Orta alan. Tek top oynarsa tehlike, oynadı. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Conceição, Conceição yerde, göster hakem de oynayın diyor. Conceição penaltı bekliyor. Kritik bir an. Şimdi karşı hücum şansı. Larsen hareketli. Larsen koşusunu yaptı. Sol kanatta boşluk. Sheldrup birebir de etkili bir oyuncu. Sheldrup ceza sahasında. Sheldrup yerde, kalk diyor hakem. Bu kez Sheldrup aynı beklentide. Kırmızı kart. Toşkat. Kırmızı kart Toşkat'e çıktı. Onu tribüne yollayacak. Sarı kart. İkinci sarı ve kırmızı. İkinci sarı ve kırmızı kart görüyor. Conceição. İşte burada kırmızı kartlı oyundan atılıyor Francisco Conceição. Burada sarı kart gördü. Sonra bu hareket sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartlı oyundan atıldı. Ve son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.

0: ve böylelikle 3 puanın sahibi olup 4'te 4 yapıyor.
1: Portekiz ilk maçta deplasmanda da Norveç'i 2-1'lik skorla mağlup etmişti. Caner, şimdi bazı sorular var böyle çok klişe. İşte yaz insanı mısın, kış insanı mısın? İşte kedi mi, köpek mi tercih edersin? Hatta bunun şey versiyonu vardı biliyorsun, menemen konusunda %51'e %49'luk soğanlı mı soğansız mı gibi benzer zor bir soru soracağım sana şimdi.
2: Ronaldo mu Ronaldo'suz mu?
1: Hayır, Ronaldo Messi'nin dışında bir de Ayer'in golü mü, Cancelo'nun golü mü? Bakalım mı bir Ayer'in golüne bir bakalım. İki muazzam gol çünkü hakikaten. İşi öyle bağlamış olalım. Christopher Ayer 36. dakikada inanılmaz bir gol attı. İşte izliyoruz. Şöyle sindire sindire bakalım gole. Hakikaten büyük de sevinç vardı doğal olarak. Gelişine acayip bir vuruş. Ardından
2: Pavar'ın Dünya Kupası'nda vardı bu minvalde bir golü. Yine böyle ayak dışıyla köşeye vurduğu bir gol vardı. Genelde mesela Dani Alves'den bu tarz gollere alışıktık. Dani Alves böyle şık goller atardı. Ama olağanüstü güzel bir gol.
1: Acayip güzel
2: bugün
1: bir gol.
2: Bugün böyle bayağı savunmacıların damga vurduğu bir gün oldu goller anlamında.
1: Doğru. Bu golle birlikte Norveç 1-0 öne geçti. 2 dakika sonra bir başka gol Cancelo'dan. O da aşırı güzel. İkisinden birini tercih edecek olsanız hangisini
2: bence
1: edersiniz?
2: Bence Cancelo'nun golü. Cancelo'nun golü bu arada Hamit Altıntop golü değil mi? Kazakistan'a attığı gol.
1: O kornerden gelmişti.
2: Evet. Ama bu Hamit Altıntop'un ki çok daha zordu bu arada.
1: Tabii o gelişini havada vurdu.
2: Direkt gelişini havada vurmuştu.
1: Cancelo'nun golü taç atışı, savunma dokunamıyor. Gelişine acayip bir şut hakikaten.
2: Yine de Cancelo'nun golü sanki bir adım önde gibi. Benim nacizane görüşüm
1: bu yönde. İnanılmaz da top bilmiyorum. Dönüyor bu arada. Kale arkası görüntüde belli oluyor. Hakikaten muazzam goller izledik. Ardından Gonçalo Ramos ilk maçta olduğu gibi yine Portekiz'in ikinci golünü kaydetmeyi başardı. Portekiz böylece oynadığı 4 maçı da kazanmış oldu. Evet. Birazdan gruptaki diğer maçın görüntülerini de ekrana getireceğiz. Galler Danimarka mücadelesinde ama nasıl değerlendiriyorsun? Ronaldo'nun ayrılığı sonrası özellikle gözler tabii Jesus'a çevrildi. Bu karar doğru mu değil mi diye ama sahada istediği sonuçları alan bir Portekiz var şu anda.
2: Ya hiç kuşkusuz zaten direkt o perspektiften bakıyoruz. Zaten Portekiz futbolu adına belki de en büyük kırılım diyebileceğimiz bir süreçten geçiyoruz. Çünkü Cristiano Ronaldo'nun belki de vedası diyebileceğimiz bir dönemde Cristiano Ronaldo sonrası Portekiz milli takımının nasıl reaksiyon vereceği herkesin tabii en çok merak ettiği konulardan bir tanesiydi ki 4'te 4 ile başladılar Jorge Jesus'la birlikte ve çok önemli bir avantaj elde edildi. Kalan iki maç öncesinde zaten çeyrek final biletini aldılar şimdiden. Bu çeyrek finalin ne anlam ifade ettiğini de izleyenlerimizle paylaşalım. Bu Euro 2028 öncesinde esasında bir başarısızlık kredisi kazanmış oldu. Yani Euro 2028 için bu elemeler etabının kura çekimi gerçekleşecek. 6 Aralık'ta Kuzey İrlanda'nın Belfast, evet. Belfast'te. Dolayısıyla o kura çekiminde eğer ki Portekiz, ki bu çok düşük bir olasılık normal şartlarda, 4 takımlı grubu 3. sırada tamamlasa bile playoff oynama hakkı elde edecek Euro 2028 için. Esasında bugünkü almış olduğu sonuçlar doğrudan Portekiz'in bir sonraki Euro 2028'de erken bir vize almasını sağlayan sonuçlardan biri olduğunu da söyleyelim. Tabii evet. Çok ciddi bir dönemeç. Cristiano Ronaldo'suz bir Portekiz performansı tabii ki merak ediliyor ama zaten Dünya Kupası döneminde de Ronaldo'nun esasında ilerleyen yaşına binaen çok fazla tartışmalar vardı. Bu tabii böyle çok yüksek sesle dile getirilmiyordu Ronaldo'nun varlığı ama bu sene böyle ilk taşı yine Portekiz yerel medyasından bir gazeteci attı ve ondan sonrasında bütün spor programlarında bu tartışılmaya başlandı. Ama her ne olursa olsun tabii ki yani yaşı ilerlemiş bir Cristiano Ronaldo'dan bahsetsek de ne olursa olsun dünya futboluna damga vurmuş. Dünya futbolunun tarihin en iyilerinden bir tanesi olduğu gerçeğini tabii atlayamayız. Ve oyuncunun tabii ki marka değeri ve sadece gittiği ülkelerde bile Cristiano Ronaldo'yu izlemek için gelen çok sayıda futbol sever var. Hatta bu konu için Jorge Jesus bizzat kendisiyle görüşme talep etti. Ve yani Portekiz'de siyasiler devreye girdi. Bildiğiniz başbakan evet. vesaire spor bakanları devreye girdi. Cristiano Ronaldo'nun geri dönüp en azından bir jübile yapması yönünde. Yani Cristiano Ronaldo'nun varlığının bile çok ciddi bir etkisi var. Yani pazarlama etkisi var. Ama tabii ki bazı fizyolojik gerçeklere de göz ardı edemeyiz. Onu da söyleyelim. Sonuçta ne kadar kendisine çok iyi bakan bir profesyonel olsa da artık 20-21 yaşındaki savunmacılar...

0: Yok, karşı doğru. Evet, epey de zorlanıyordu.
1: Üçüncü, ama ikinci golü de Portekiz'in aslında çok güzeldi. Vitinha Felix ve Gonçalo Ramos ortaklığında, zaten yayında da hem Emre Tile hem Ömer Üründül bu konuya dikkat çekiyor. Yani ilk iki gol izlediğimiz maçtaki çok iyi şutlar, isabetli güzel şutlardan gelen gollerdi.
0: Evet.
1: Üçüncü golde Vitinha'nın inanılmaz bir oyun görüşü ki en beğendiğim merkez orta saha oyuncularından birisidir. Paris Saint Germain'de de yine çok başarılı. Milli takımda da aynı şekilde onun görüşü, Felix'in gelişi, güzel bir şut yerine doğru pas tercihi, ardından da Portekiz'in golü bulması dikkat çeken konulardan birisiydi. Bu maça dair merak ettiğiniz eminim şu soru da vardır. Özellikle Galatasaraylılardan Leao ne oldu acaba bugün diye, maçı izleyemeyenler varsa kenardaydı. Bugün süre alamadı Rafael Leao. Norveç karşısında süre vermedi Jesus. Onu söyleyelim. Daha sonradan oyuna giren isimler arasında da Ruben Neves, Trincao, Nuno Tavares, Dalot ve Bernardo Silva vardı bugün. Jesus'un tercihleri bu şekildeydi.
0: Ama şunun mesajını çok net verdi. Zaten kalan iki maç Kasım ayında oynanacak ve bu maçlar öncesinde esasında form düzeyini yüksek tutan, kulüp takımlarında iyi performans gösteren oyuncuların formayı kapacağını ve orada adil bir forma savaşı olacağını da mesajını verdi Jorge Jesus. Ya iyi bir başlangıç yaptı ki zaten 4'te 4'lük bir başlangıç sonrasında kimse Cristiano Ronaldo'nun yokluğuna dair herhangi bir sorgulama ya da bir suçlama durumu söz konusu olmadı. Şu an tıkır tıkır işleyen bir sistemi var ve şu an milli takımlar nezdinde değerlendirdiğimizde bence Portekiz milli takımının orta sahasını merkez attı. En güçlü orta sahalardan bir tanesini oluşturuyor. Evet. Bugün de zaten Bruno Fernandes Ödegaard düellosu üzerinden gördüğümüz bir karşılaşmaydı.
1: Kırmızı kart pozisyonu için ne diyorsun? Konsesao'nun atıldığı an hakeme bir işaret yapması, hakemin sıfır tolerans göstererek direkt atması, Maurizio Mariani'ydi İtalyan hakemdi bugün. O da son bölümde şu işareti, yani yüzüne baka baka şu işareti yaptığı için ikinci sarı kartı direkt gösterdi.
0: Yani emsalleri var o sebeple, yani bu konuda kimsenin herhalde itiraz etmeyeceği bir durumdur yani. Evet. Kırmızı karta.
1: Haaland ilk maçta golü vardı, bugün boş geçti, şaşırdın mı? Bekler miydin gol?
0: Gol beklerdim ama tabii Norveç'in şundan dolayı, yani biraz hücum aksiyonları, bütün hücum planı tamamen Haaland üzerinden işliyor. Tabii ki bir takım hüviyeti olduğunu gördük. Yani Dünya Kupası'nda çok iyi bir performans verdiler ki şu anda mesela Norveç milli takımına baktığımızda Haaland'dan bağımsız çok sayıda oyuncuların önemli bir çoğunun 5 büyük ligde oynadığı gerçeğini de tabi atlamamak lazım. Yani Norveç futbolunun çok ciddi gelişim gösterdiğini de söyleyelim. Ama tabii ki gözler ister istemez Haaland'da oluyor doğrudan, takımın hem lideri hem en önemli golcüsü. Bugün tabii ki kendisinden bir gol beklerdik ama tabii
1: Ödegaard'la birlikte takımın net yıldızları, zaten liderleri.
0: Kesinlikle öyle. Portekiz adına da net bir galibiyet oldu. İlk maçı da kazanmışlardı deplasmanda ama tabii ilk maçı biraz daha zorlanmıştı Portekiz deplasmanda kazanırken. Norveç biraz daha üretkendi. Bugün nispeten biraz daha statik kaldılar. Portekiz biraz daha akıllı oynayarak Jorge Jesus'la birlikte
1: galibiyeti elde etti.
0: 4'te 4 yapmış oldu.
1: Şimdi tabii bu karşılaşmayı da verdik. A Ligi 4. gruptu Portekiz. Yine aynı grupta Galler Danimarka ile karşı karşıya geldi bugün. Onun dışında ikinci grup tabii ki çok göz önünde olan bir grup. Orada da Hollanda, Almanya, Yunanistan, Sırbistan var. Bir Yunanistan başlangıcı var ki grupta belki hiç tahmin edilmiyordu. Ama bambaşka noktaya geldi. Tüm maçların özetlerini birazdan ekrana getireceğiz. Bir mola rica ediyoruz, ardından buradayız.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Son sayfaya devam ediyoruz. Caner İç Beğendiren'le birlikteyiz. UEFA Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaların özetlerini ekrana getiriyoruz. A Ligi 2. grubuyla devam edelim. Yunanistan dediğimiz gibi Almanya'nın, Hollanda'nın olduğu grupta iyi işler çıkarmıştı. Bugün de Almanya'yı misafir etti. Bakalım o maçta neler olmuş.
2: A Ligi'nde Yunanistan-Almanya maçı için sizlerle birlikteyiz. Selanik'te iki takım bu zorlu mücadelede karşı karşıya gelecek. Yunanistan-Almanya mücadelesi güzel, keyifli bir maç olmasını diliyoruz. Bol gollü olması elbette tercihimiz olur. Her zaman olduğu gibi bu dilekle başlayalım. Sol kanadı kullanıyor Yunanistan şimdi ceza sahasına. Yüksek bir orta kafa vuruşu. Daha ilk dakika biterken son derece önemli bir pozisyon. Basuras'la kaleci Jonas Urbi başarılı. Basuras Urbi'yi geçemiyor bu pozisyonda. Tiaf. Nagyaman Anton. Wirtz. Bir şop paslaşması. Wirtz ceza sahasına girdi. Wirtz kapandı, savunma üstten dışarıda. Korner. Son bir müdahale var. Florian Wirtz kısa mesafede çok etkili geldi. Canan şimdi kesti uzak noktaya doğru. Tehlike büyüyor, kafa. Kendi arkadaşından dönüyor Wirtz'in kafası. Uzak mesafe etkili bir vuruş gelmedi. Anton etkili geldi Almanya. Şerhant işte şanssız bir an Almanya için. Kalabalığın arasında top kaybı. Faul bekledi Yunanistan. Oyun devam etti. Müthiş bir plasa. Çok iyi yerde.

0: uzandı. Zolakis artık topun kontrolünü sağladı. Şarantın vuruşunda Kostas Zolakis. Serbest vuruşu paslaşarak kullandı Almanlar. Sert bir vuruş, kaleci uzandı. Zolakis. Bu da Almanların gole en çok yaklaştığı dakika oldu. Anton. Almanlar'da yine Şerant. Şerant alanı buldu, ceza sahası girdi, ortası yerden ve top alanda gol. Florian Wirtz hamleyi yaptı ama golde Şerant'ın payı çok büyük. Yunanistan karşısında Almanya aradığı golü buldu 32. dakikada. Burada bir inceleme var. Kleber Turpan VAR odasıyla iletişimde. Evet, monitöre çağırdı Jerome Rieser VAR hakemi. Kleber Turpan monitörün başında. Evet. Evet. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Bir el oynama söz konusu. 0-0 mücadele. VAR'ın uyarısıyla Kleber Turpan el oynamayı tespit etti. Kleber Turpan son kontrollerini yaptı. Yunanistan ev sahibi, ikinci yarıya başlayan taraf. Ama şimdi Fas ceza sahası içine. Tehlike. Wirtz çevirdi. Savunmanın ayak koyduğu pozisyon boşta kaldı. Tehlike sürüyor ama Yunanistan savunması. Wirtz'in sürüklediği atak tekte vurabilir. Bir orta şansı daha. Uzak noktaya tehlikeli bir top ve top oynanın dışında. Georgios Masuras. İkinci dakikada çok net bir pozisyon ki Yunanistan'ın maçın başından beri bu da önemli fırsat ama vuramadı topa. Masuras. Bauer atak devam ediyor. Wirtz kaleyi düşündü. Dışarıya. Orta geliyor içeriye. Uzak noktada vuruş ama isabetli değil. Philip Troy. Dışarıya gitti top. Sevgili seyirciler, Yunanistan 0 Almanya 0. Maç sonucu.
1: Evet, maç başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı. Jürgen Klopp'un gelmesinin ardından Alman milli takımında bir yükseliş bekleniyor doğal olarak. Ama şu an baktığımızda 4 maç sonunda sadece bir galibiyeti var Almanya'nın. Yani biz zaman zaman milli takımımızı eleştiriyoruz tabii. Ama dünyanın farklı yerlerinde de benzer tablolar yaşanabiliyor. Kesinlikle. Alman milli takımı da bir durgunluk içerisinde.
2: Ya öyle zaten, ya kendi standardının altında bir performans ve her iki maçta da Yunanistan'ı mağlup edemediler. İlk maçı da 1-0 kaybetmişlerdi Yunanistan'a karşı. Rövanşta da bugün kazanamadılar. Tabii ki kendi standartlarının çok altında bir performans ve kalan iki maçta nasıl bir reaksiyon göstereceklerini herkes merak ediyor. Tabii Jürgen Klopp'un kadro tercihlerinde de radikal bir değişikliğe gittiğini biliyorduk zaten. 44 tane oyuncuyu kadroya dahil etmişti, geniş kadroya ve onları ikişer maç olarak bölerek 22-22 olarak oyuncuları değerlendireceğini dile getirmişti. Esasında bu Almanya milli takımının da ciddi bir dönüşüm içinde olduğunu gösteren emarelerden bir tanesi. Şimdi diğer tarafa baktığımızda Yunanistan bize biraz böyle 2004 futbolundan da esintiler veriyor. Otto Rehagel döneminde Avrupa Şampiyonası'nı kazanmışlardı. Güzel de bir geçiş oyunu oynuyorlar. Şu anda baktığımızda kadrolarındaki oyuncuların önemli bir çoğu Avrupa'nın önemli liglerinde de oynuyor. İşte sol beklere Simikas olsun. Stoper'de Kolarakis var. O da yakın zamanda Roma'ya transfer yapmıştı.
1: Pavlidis yine önemli,
2: evet,
1: isimlerden.
2: Evet, Pavlidis var. Yani çok kıymetli, çok değerli oyunculara sahipler. Kalecileri Zolakis yine Hull City'de forma giyiyor İngiltere,
1: evet,
2: Premier Ligi'nde.
1: Orada da başarılı bu arada.
2: Ve bugün mesela en önemli eksiklerinden bir tanesi Zolis bugün yoktu sakatlığı sebebiyle.

0: Doğru. Kadroda değildi. O biraz işte planlarını bozmuştu.
1: Zolis'te diğer... Arsenal'ın transferi. Bilmeyenler için hatırlatalım.
0: Evet. Mesela Dortmund'da forma giyen Karetsas, o da 18 yaşında çok genç bir oyuncu, çok değerli Yunanistan futbolu adına ve o da ilk maçlarda forma şansı buldu yoğun biçimde. Hatta kulüp tarafından şöyle bir iddia ortaya atıldı Yunanistan cephesinde. Dortmund kulübü bir isyan etmiş. Hani oyuncuyu bütün maçlarda 90 dakika oynatıyorsunuz ve bu ciddi bir fiziksel düşüşe sebep olacak diye. Bilmiyorum, belki de bu baskılara mı boyun eğdiler bilemiyorum ama bugün mesela Karetsas'ı ilk 11'de göremedim. Ona da biraz şaşırdım. Ama günün sonunda baktığımızda amacına ulaşmış bir Ivan Jovanović takımı görüyoruz. Yunanistan 2004'ten böyle esintiler vermeye, sunmaya devam ediyor. Bakalım bu performansı ilerleyen dönemlerde de sürdürmeye devam edecekler mi?
1: Evet. Bu grupta tabii önemli takımlar var dedik. Onlardan diğer ikisi de Hollanda ve Sırbistan. Bu iki takım da bu akşam karşı karşıya geldi. Alspor'dan yayınlandı o maçta. Dilerseniz o maçın özetiyle devam edelim.
2: UEFA Uluslararası Ligi ikinci grup maçı Hollanda ve Sırbistan'la karşı karşıya. İşaret geldi. Hollanda Sırbistan maçına ev sahibi takımın vuruşuyla başlandı. Ryan Gravenberg bıraktı, Dumfries orta geldi, şimdi kaleci boşa çıktı, Noalak vuramadı, tehlike devam ediyor, Reinders, Gravenberg şimdi pası, bir vuruş dışarıya, Merdink, 3. dakika gole çok yaklaşıyor Hollanda, Max Merdink, Gravenberg Merdink'i gördü, onun vuruşunda top dışarı çıktı. Wierman ara pası iyi yere. Crescencio Somerville kontrol etti, baktı içeri. Somerville bekliyor. Somerville şimdi aradan pası. Wierman vurdu, kaleci Milinkovic-Savic. Merdink dışarıya. Son temas savunmadan korner. Merdink sol tarafa, Noalak ceza alanına girdi. Noalak şut açısı arıyor. Noalak yakın direğe. İsabetli vuramıyor Noalak. Pozisyon arayacak Hollanda. Kop Meiners topun başında. Yaptı ortasını Kop Meiners. Van Dijk vuruyor kafayı. Top ceza alanında kalacak. Van de Ven. Kop Meiners. Noalan bir ortada, ondan gidiyor arka direğe doğru, kafa vuruşu, Babic girişine bir şut, Reinders dışarıya. Tijani Reinders. Kop Meiners bir kez daha, Samardžić, Dušan Tadić iyi yere, gol pozisyonu dışarı çıkıyor. Svetković. Sırbistan'ın en etkili geldiği an. İşaret geldi. Kop Meiners attı golü. Kop Meiners. Kale önündeki kalabalık, dokunan yok gibi gördüm. Kop Meiners'in sert vuruşu doğrudan ağlarla buluştu. Eindhoven'da ilk yarım saat geride kalırken Hollanda 1-0 öne geçiyor. Kop Meiners. Vardan da şimdi onay bekleyecek Donatas Rumşas ama benim gördüğüm kadarıyla pozisyonda offside yok. Gol kararı geçerli olacak diye tahmin ediyorum. Yani tabii ilk pozisyonda Van de Ven'in durumuna da bakılıyor. Evet, tahmin ettiğim gibi offside yok. Kop Meiners'in attığı golle Hollanda 1-0 önde. Takip eden Stankovic. Sol tarafa döndü Stankovic. Alexa Terzic. Yerden pası Dušan Tadić. Dušan Tadić tekrar Terzic'e. Terzic'in ortası, bir kafa ve gol. Svetković. Beraberlik golünü çok erken buluyor Sırbistan. Hollanda'nın üstünlüğü sadece 5 dakika sürüyor.

sevinme sırası Sırbistan'da. Çok etkili geldi konuk ekip. Cvetković milli formayla ilk golünü attı. Savunma arkasında çok iyi pas, karşı karşıya pozisyon, dışarı çıkıyor. Maçtaki en net pozisyon. Tadiş'ten enfes bir pas. Pavlović istediği vuruşu yapamıyor. Litvanya'da hakem Donatas Rumšas işaretini verdi. İkinci yarıya konuk takımın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic Lukic'in arkasında kaldı. Şimdi karşı atak şansı olabilir ama Gudel araya girdi. Stefan Gudel kendi gidiyor. Pas içeriye. Cvetković çaprazda çok güzel sıyrıldı. Cvetković dışarı vuruyor. İlk hareketi ne kadar müthişse, İkincisi yani şutu o kadar kötü Cvetković'in. Wiermann ve Kopp Meiners topun başındalar. İşaret geldi. Kopp Meiners savunmadan sekiyor. Milinkovic-Savic. Terse yatmıştı Vanya Milinkovic-Savic. Top kaybı. Saša Lukić etkili geliyor. Sırbistan uzaktan şut dışarıya. Samardžić. Şimdi etkili geliyor Sırbistan. Samardžić. Samardžić kaleci. Sekti top. Şimdi Alexa Terzić tam freestyle dışarı çıkıyor. Bu kez isabetli vurdu Samardžić. Bir kez daha Mickey van de Ven. Kopp Meiners çok şık hareket. Zirkzee aradan pası Wiermann. Wiermann derinliğine gönderdi. Reinders kontrol. Reinders dışarıya. Çok önemli bir fırsattan yararlanamadı Tijani Reinders. Verbruggen. Son yarım saate girdik. Çok güzel indirdi Cvetković. Cvetković kaleci Verbruggen. Hato kurtardı Cvetković'ten şimdi topu. Kopp Meiners'in pası Hato'ya. Hato kurtardı rakibinden, baktı içeri. Sehil tek top. Somerville sağ tarafa. Dumfries yerden arka direğe doğru. Gol pozisyonu, gol. Ama ne gol. Müthiş bir takım çalışması. Harika bir işbirliği. Herkes birbirine hediye ediyor golü. 72. dakika Hollanda. Bir kez daha öne geçiyor. Bu atakta top neredeyse herkesin ayağına değdi. Sırbistan'da da bir oyuncu değişikliği. Živković oyuna dahil oldu bu golün ardından. Samardžić ve Stanić çıktılar. Živković ve Kostić oyuna girdiler. Bu arada 3. gol arayışı Rangers. Kaleci Milinkovic-Savic geçemiyor. Sehil. Sirkzee. Kopp Meiners, Kopp Meiners, Vanya Milinkovic-Savic. Gerçekten çok güven veriyor kalesinde Vanya Milinkovic-Savic. Babic, Filip Kostić, Gudel, Gudel, kaleci Verbruggen. Nemanja Gudel müthiş vurdu. İşte Gudel'in şutu. Verbruggen inanılmaz. Destek verdi Živković. Pavlović. Živković içeride. Orta geldi. Penaltı bekliyor. Sırp futbolcular oyun sürüyor. İçerisi ana baba günü. Živković istediği ortayı yapamadı. Şimdi içeri doğru. Sekti savunma arkasında Cvetković. Jović geldi. Son anda Van Dijk. 90+6 son bir şans. Kostić kullanacak köşe vuruşunu. Yaptı ortasını Kostić. Milinkovic-Savic'ten sekti. Živković. Živković bir ortada ondan, kafa savunmadan vole geldi. Dumfries inanılmaz şeyler.

0: Kostić indirdi. Van Dijk uzaklaştırdı. Ve hakem maç bitti diyor. Zor oldu ama 3 puan aldı Hollanda. İnanılmaz bir heyecan. Son dakikalar nefes kesti Eindhoven'da. Maçın sonucu Hollanda 2, Sırbistan 1.
1: Sırbistan oldukça zorladı Hollanda'yı. Şu ana kadar galibiyetleri yok ama belki de puan almaya en yakın oldukları maçlardan birisiydi. Kesinlikle. Karşılaşmada da Hollanda'nın galibiyetiyle tamamlandı. Caner.
2: Evet, yani şöyle, zaten savunmada düşük blok karşılaması bazı büyük takımların gerçekten frekansını bozuyor ama tabii Hollanda nezdinde baktığımızda gerçekten çok kaliteli ayakları var. Yani sonuca gitmekte zorluk çekmiyorlar çok fazla. Zaten bugün de hamle oyuncularıyla galibiyeti elde ettiler. Van Bommel ve Zirkzee oyuna girdikten sonra oyunun bütün dengesini değiştiren isimler oldu. Özellikle Zirkzee adına epey sevindirici oldu. Çünkü bu sezon Manchester United'da çok fazla süre bulamıyordu. Milli takımda da bu sezon yani bu 4 karşılaşmayı ele aldığımızda çok fazla süre almadı ama işte sonradan girdiğinde en azından bir etki yaratmaya çalıştı. Bugün de ilk golüne kavuştu. Kendisi adına da sevindirici bir hadise. Tabii Xavi zaman zaman birçok kez öz eleştiri yapıyor. Mesela ilk Sırbistan'daki karşılaşma sonrasında da çok fazla öz eleştiri yapmıştı. Yüksek baskı ve daha güçlü savunma yapmamız lazım gibi bir vurguda bulunmuştu. Tabii buradaki anladığım kadarıyla referansı biraz İspanya milli takımı olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü İspanya milli takımı genelde ilk yarım saatte, hatta son maçlara baktığımızda ilk 6 dakikada işi bitiriyor. Tabii buradaki referans İspanya milli takımı olunca doğal olarak herhalde orada da işte Xavi bir sistemi inşa etmeye çalışıyor. Hızlı aksiyon alan bir sistemi inşa etmeye çalışıyor. Ama günün sonunda baktığımızda kazanan bir takım olması bile çok değerlidir. Sadece biraz daha herhalde hızlı aksiyon alan, belki de maçı ilk 30 dakikada koparabilen bir takım oluşturmak herhalde tahmin ettiğim kadarıyla hayali. Ama şimdiye kadar iyi bir sınav verdiklerini söyleyebiliriz başlangıç itibariyle. Bakalım kalan iki maçlık bölümde de nasıl bir Hollanda göreceğiz. Tabii Sırbistan nezdinde de Sırbistan gerçekten çok zorladı. İlk maçta mesela Kostić, Tadić ve Jovic sonradan oyuna girmişlerdi. Hamle oyuncusu olarak dahil olmuşlardı ve çok ciddi etki göstermişlerdi. Esasında çok önemli eksikler de olduğunu söyleyelim. Başta Dušan Vlahović olmak üzere Mitrović yine kadroda olmayan isimler. Ofansif anlamda çok ciddi eksikleri olduğunu da söyleyelim. Bu bağlamda onlar adına da çok zor bir süreçti. Buna rağmen bence bugün belki de puan alabilecekleri bir karşılaşma, oynamalarına rağmen puan alamadılar. Tabii bir diğer tarafta kaleci Miles Svilar, o da Roma'da forma giyiyor. Çok enteresan, evet, bir durumla karşı karşıya. O da Belçika alt yaş gruplarda mücadele etti. Sırbistan'la bir hazırlık mı karşılaşmasına çıktı. A milli takım tercihini Sırbistan'dan yana kullanmıştı. Sonrasında tekrardan Belçika milli takımını, evet, seçmek istedi. Bir dönüş yaptı orada. Ve Sırbistan milli takımı daha sonra bir dahaki dönüşünü kabul etmedi. O da şu anda böyle milli takımsız kaldı. Çok enteresan bir süreç yaşanıyor, doğru, onun adına da. Bakalım ilerleyen dönemler ne gösterecek, onu da göreceğiz.
1: Bugün tabii Sırbistan'da özeti de izledik. Dikkat çeken bir isim vardı. Mihailo Zvetković, 2007 doğumlu 19 yaşındaki oyuncu, Sırbistan milli takımı forması altındaki ilk golünü kaydetti. Anderlecht'in oyuncusu. 3 milyon 200 bin euroya almışlar 19 yaşında. Bugün de görüyorsunuz pek çok pozisyonun içinde var. Attığının yanında kaçırdığı da çok önemli fırsatlar var ama bugünün özeti bize şunu anlatıyor maçın skorundan bağımsız. Anderlecht'te 19 yaşında Sırp bir golcü var. Onu futbol severler olarak yakından takip edeceğiz. Bakalım gelişimi nasıl olacak? Çünkü milli maç performansları zaman zaman insanları da yanıltabilir. Ama aklımızın bir köşesinde Zvetković ismi kalacak bugünkü performansının ardından.
2: Van Dijk'ın da 100. milli maçı oldu bu. Evet. Hollanda milli takımı forması altında. Yani Van Dijk gibi bir kariyer.
1: O da bir efsane zaten.
2: Kesinlikle. O da bir Hollanda efsanesi oldu.
1: A Ligi 4. grupta Galler'le Danimarka karşı karşıya geldi demiştik. Bu grubun puan durumuna bakma imkanımız varsa hemen onu da ekrana yansıtalım. Ardından da Galler Danimarka maçının özetini ekrana getireceğiz. Yunanistan liderliği almıştı ama bugün Hollanda kazandı. Yunanistan ve Hollanda'nın 8'er puanı bulunuyor burada. Sırbistan'ın henüz galibiyeti yok. Onlar için bugün zorlayıcı bir maç olsa da rakibi, istedikleri sonuç gelmedi. Almanya'da 5 puanla 3. sırada. Şimdi az önce söylediğimiz gibi A Ligi 4. grupta Portekiz Norveç'i 2-1 yenmişti. Aynı grupta mücadele eden Galler'le Danimarka'da

0: karşı karşıya geldi.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. grup mücadelesi Galler Danimarka karşısında. Galler yükleniyor. Williams. Williams'ın ortası ceza sahasında, Danimarka savunması dikkatli. Kaleyi uzak mesafe Ampadu vurdu, üstten dışarı gitti top. Ampadu. Proskart. Uzun yolluyor savunma arkasına, Danimarka etkili geldi. Arkaya doğru çıkarılan bir top, şut açısı, şut üstten dışarıya. Çerçeveyi bulamıyor Danimarka bu pozisyonda. Skovolsen. Skovolsen ceza sahasına çevirdi şimdi. Bir vuruş, kaleci. Muazzam bir kurtarış. Ward. Danny Ward. Çok iyi koruyor kalesini bu pozisyonda. Galler filebekçisi Ward. Höylund değerlendiremiyor bu pozisyonu. Skovolsen bu şekilde çevirdi. Höylund vuruyor. Ward çıkarıyor. Davis. Orta kale sahasına kafa vuruşu. Kolay bir top. Hermansen için. Tobas yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Callan'dan. Top Hermansen'de kaldı. Darami. Penaltı noktasına kafa vuruşu. Direkten dönüyor top. Kaleci Ward ardından direkt. Çok etkili geldi Danimarka. Isaksen değerlendiremiyor. Çok şık bir kurtarış Ward'dan. Thomas. Sol ayakta açtı şimdi ortayı. Arka direğe doğru gelişine bir vuruş. Kale isabet etmiyor. Johnson. Savunma hattında paslaşmalar. Şimdi büyük bir hata geldi. Kale boş ve bu arada karar penaltı. Ward foul yapıyor. Penaltı kullanacak Danimarka. Bir anlık hata, çok pahalıya patladı. Galler'e burada yere indiriyor rakibini. Ward. Höylund şimdi topun gerisinde. Höylund geliyor. Höylund vurdu çok rahat. Ters köşeye gönderiyor topu. Rasmus Höylund. Gol sevincini de bu şekilde yaşıyor arkadaşlarıyla birlikte. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Gol Höylund. Ward ve topu ayrı köşelere gönderiyor Höylund. Ve son düdük geldi. Danimarka Galler deplasmanında 1-0 galip geliyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Puanını 6'ya yükseltiyor Danimarka.
0: A Ligi 4. grupta Danimarka bu akşamı galibiyetle tamamladı. Rasmus Højlund orada da dikkat çeken bir performans sergiliyor Uluslar Ligi'nde. Golcü bir kimliği var hakikaten, turnuvada takım lideri gibi şu anda. Yani Norveç'te Haaland neyse, Danimarka'da da Højlund şu an aynı rolde gözüküyor. Uluslar Ligi performansı Caner, şu ana kadar 4 maçta 3 gol.
2: Muhteşem performans. Yani çok doğru bir karşılaştırma oldu. Çünkü yakın geçmişte o da Manchester United'da forma giymişti 2 sezon önce. Hem Manchester City, Manchester United düellolarında bu iki oyuncu karşı karşıya geliyordu ama tabii Manchester United'ın son yıllardaki dalgalı performansı biraz Højlund'un da performansını biraz aşağıya doğru itmişti. Ama tabii Napoli'de tekrardan bir çıkış yakaladı. Geçtiğimiz sezon çok

bu mücadelelerde önümüzdeki maçlar bu şekilde oynanacak. Şimdi bu maçla özetiyle birlikte de son sayfayı noktalıyoruz. Caner, ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Ama Uluslar Ligi'nin heyecanı Turkuaz Medya kanallarında yaşanmaya devam edecek. Hollanda-Sırbistan maçının tamamı birazdan sizinle birlikte olacak. Yeniden görüşünce.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

Yaşasın spor. Aspor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

Yaşasın spor. A Spor Radyo.

UEFA Uluslar Ligi'nde D Ligi birinci grup mücadelesi Malta Andorra karşısında. Top Andorra'da. Sağ kanattan yükleniyor Andorra. İçeriye çevrilen top. Planes iyi döndü. Planes orta kafa vuruşu, kaleci dikkatli. Moneyo. Malta file bekçisi oldukça dikkatli bu pozisyonda. Martinez penaltı noktasına ortaladı topu. İstediği gibi uzaklaştıramıyor bu topu Malta savunması. Andorra yükleniyor. Girişine bir vuruş, kafa vuruşu, direkten dönüyor, ardından top dışarı gitti. Çok enteresan bir pozisyon. Bu pozisyondan yararlanamıyor Andorra. Martinez işte böyle vurdu. Kafa vuruşu Lopez'den. Direği geçemiyor Lopez. Malta atağı izleyeceğiz şimdi. Embol. Ceza sahası için şut. Kaleci Alvarez. Teuma'nın vuruşunda kalesini kapatıyor Alvarez. Görüntüler ikinci yarıdan. Teuma pasını aktardı. Şut ve topu alarda. Topu alarda gol. Teuma. Dakika 49. Malta 1-0 öne geçiyor Andorra karşısında. Gol Teuma. Şuaref'in pası. İyi bir verkaç. Teuma uzak köşeye. Çok iyi bırakıyor topu. 1-0 öne geçiyor bu golle. Teuma'nın golüyle Malta. Kaleciye doğru bir pas. Andorra topu kazandı. Şut, kaleci ardından direkt. Andorra beraberlik golüne çok yaklaştı. Boneyo. Lopez topu bir anda önünde buldu. Vuruyor topa. Önce kaleci ardından direkt. Evet, tekrar kaleci. Boneyo'da kalıyor top. Tekrar izliyoruz. Savunma arkasına koşu var Malta'da. İyi sıyrıldı Uba. Ceza sahasında Uba'nın vuruşu. Etkili bir vuruş yapamıyor.

0: Dort Uber. Farkı 2'yi çıkarabilirdi Uber. Değerlendiremedi. Mbong, Mbong gelişine vurdu. Reklam panolarına gidiyor top. Orta alanda top kaybı şimdi Nora'dan. Mbong, Şuarev. Şuarev çekti sana. Şuarev vurdu kaleci. Alvarez. Son düdük geldi. Malta Andorra'yı 1-0 mağlup ediyor.
1: Uluslar D Ligi 2. grupta Azerbaycan Litvanya ile karşı karşıya geliyor. Portekizli hakem Gustavo Correa bu maçı yönetiyor. Ayhan Abbasov ve Edgaras Yankuskas görüntüye geldi. Azerbaycan hücumu. Ceza sahası dışı vuruş. Kaleci gole izin vermedi. Svet Kauskas. Başarılı bu pozisyonda. Güzel paslaşma. Vuruş Mehmedov'dan. Kaleci başarılıydı. Litvanya hücumu kaleciyle karşı karşıya, ceza sahası içi top ağlara gidiyor fakat gol geçersiz. Elle oynama var diyor Gustavo Correa. İşte pozisyon bu. Sol kanada doğru oynanan top. Emreli pasını verdi. Ceza sahasının orta kafa vuruşu, kaleci son anda, ardından atak devam ediyor ve Azerbaycan golü buluyor. Dakika 25. Abdullah Haybulayev taraftarının önünde Azerbaycan 1-0 öne geçiyor. Kafa vuruşu da güzeldi. Fakat kaleci Svet Kauskas iyi kurtardı. Ardından atak devam etti ve Haybulayev golü atan isim. Bayramov'un tabi buradaki takibi, ardından topu içeri çevirmesi belki de gol kadar değerliydi. Litvanya beraberlik golünü arıyor. Faul kararı geldi. Hakem Koreya'dan sarı kart çıkıyor. Haybulayev'e. Golü atan isimdi. Sarı kartı gördü. Hızlı gelişen atak. Hakem oyunu durduruyor. İkinci sarı kart. Haybulayev'e, ardından kırmızı kart kararı. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Hiçbir şey yok pozisyonda. Ardından uyarı geliyor. Monitörün başına gidiyor hakem. İncelemeyi yapıyor. Ve yanlışından dönüyor. Kart iptal. Kırmızı kart iptal. Azerbaycan hücumu. Sağ kanada doğru gönderilen top. Uzaktan vuruş, kaleci başarılı. Emreli şutu çeken isimdi. Svet Kauskas gole izin vermedi. Litvanya hücumunu izliyoruz. Azerbaycan savunması kalabalık ama o kalabalığa rağmen şut imkanı buluyor Litvanya fakat golü bulamıyor. Kučis şutu çeken isimdi. Kaleci Balayev başarılı. Üst üste güzel hareketler geliyor Nuriyev'den. İkinci yarıda oyuna girmişti. Nuriyev gidiyor. Nuriyev kafasını kaldırdı, pasını verdi. Ceza sahasına girmeden şut geldi. Nuriyev çok iyi topu taşıdı. Dadaşov'un vuruşu istediği gibi değil. Maçta başka gol yok. Azerbaycan Litvanya'yı 1-0 mağlup ediyor. Maçın ardından Kučić kırmızı kart görüyor.
2: Maçın hakemi Ivan Kružljak ilk düdüğünü çalıyor. İsviçre Slovenya mücadelesi başlıyor. Matko önünde bir alan vardı, Matko'nun değerlendiremedi. Akancı karşıladı onu şimdi. Matko yerden gönderdi. Bir vuruş ve gol! Vipotnik golcü atıyor. Slovenya 1-0 öne geçiyor maçın hemen başında. Çok hızlı başladı maç. Slovenya golü buldu. Matko, bir offside beklentisi vardı Akanji'nin burada. Matko çevirdiği yerden Vipotnik dönüşe çok net bir gol vuruşu. Tam köşeye döner dönmez Vipotnik. VAR'da Van Boykel var. Van Boykel incelemesini sürdürüyor. Çizgiyi çekecekler. Evet, gol geçerli. Golle başlıyoruz maça. Abişer topun gerisinde. Abişer yaptı ortayı. Akanji vurdu. Ceza sahası, Freuler çevirdi. Karambol ve gol. Oblak'tan büyük hata. Oblak gibi bir kaleciden beklenmedik bir hata. Jan Oblak, Slovenya kaptanı, inanılmaz bir hata yapıyor kimilerine göre. Dünyanın en iyi 3 kalecisinden birisi Oblak. Ama burada yaptığı hata inanılmaz. Manzam bir yerde bir sarı kart daha çıkacak. Durkusic çok sinirlendi, İsviçreli oyuncular. Bakalım pozisyona. Oo, yani turuncu dediğimiz kartlardan ama ayağı tamamen yere koymuş. Freuler, Zeki Amduni, Amduni geçti, Amduni ceza sahası, gol pozisyonu ve gol. Dan Endoy, Endoy İsviçre'yi öne geçiriyor. İşte Zeki Amduni savunma arkasına sarktı, çekti. Seken top Endoy'un önünde kaldı. Endoy Oblak'ı böyle mağlup ediyor. 2-1. Karničnik sol kanada, iyi pas şimdi Karničnik'ten. Slovenya çoğaldı. Vipotnik denedi şansını. Yerden seken top, kaleci Kobel de kontrpiyede kaldı. Evet, burada şturma çarpmış. İşaret geldi. Abişer çevirdi içeriye. Şimdi bir şut, Oblak inanılmaz çıkardı. Elvedi. Korner. Jan Oblak. Mükemmel çıkardı Oblak. Yaşari Manzambi. Geçemedi Yaşari. Freuler. Topuk pası Amduni. Manzambi ikinci pozisyon dışarıya. Jan Oblak kurtarışı yaptı. Zor pozisyonda vurdu. Endoy dışarıya gidiyor bu top. Top yine İsviçre'de. Abişer. Manzambi. Manzambi. Manzambi. Manzambi. İkidir Oblak'ı zorluyor Manzambi. Oblak üçüncü gole izin vermiyor burada. Cibril Sov. Sov yaptı ortayı. Ceza sahası içinde bir penaltı beklentisi. İsviçreli oyuncular da bekleyin dedi maçın hakemi. Elvedi. Hayır dedi. Yanza gönderdi ceza sahasına. Ters bir vuruş. Ceza sahası. Gol pozisyonu Kobel. Çok büyük tehlike İsviçre kalesinde. Begic. Sovda kaldı top. Şimdi Botelli. Botelli ceza

0: sahasında Boateli maçın hakemi hayır diyor. Biol ve Boateli arasındaki ikili mücadele. Ve son düdük geliyor. İsviçre 2, Slovenya 1 maçın sonucu. Puanını 9'a çıkartıyor. 3'te 3 yapıyor Murat Yakın'ın öğrencileri. Uluslar B Ligi 1. grupta.
1: Kuzey Makedonya ile İskoçya az sonra Skopje'ye karşı karşıya gelecek. Maçta ilk düdük sesi geldi. Kuzey Makedonya İskoçya maçı başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Ceza sahasında tehlike, gol şansı olabilir ama savunma dokundu. Gelişine bir vuruş, kaleci çıkardı Dimitrievski. Andy Robertson ve Stole Dimitrievski. Bekletmeden gelişine çok sert vurdu Robertson. Bu topu güçlükle de olsa dışarı çeliyor Dimitrievski. Vuruş geldi, top ağlara gidiyor, gol. İskoçya golü buluyor. Kieran Bowie. Makedonya'da, Skopje'de İskoçya perdeyi erken açıyor. McKean. Gilmore pası verdi. Çok düzgün bir vuruş. Kieran Bowie'den. Ve sahaya giren bir minik dost. Yerde kaldı Genindouk ve karar penaltı. Genindouk ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da etkili. İskoçya'nın kazandığı top ceza sahasına girdi. Genindouk yerde kaldı. Karar penaltı. Pozisyonu izleyecek François Letexier. Monitörden uzaklaştı. Pozisyonu izledi François Letexier. Ve penaltıyı iptal ediyor. 9. korneri bu İskoçya'nın. McKean geldi orta. Kafa vuruşu direkten döndü Bowie. Bir vuruş daha, karambol var. Makedonyalılar uzaklaştırdı o esnada. Düdüğünü çaldı. Letexier faulü belirledi. Bu kafa direkten döndü. Bowie vurdu. Miyoski devamında karambol. Bu pozisyondan sonuç alamadı İskoçya. Bir penaltı incelemesi var değerli futbol severler. İzleyecek François Letexier. Bir kez daha monitörün başına gidiyor. Bir aylığı uzun sürdü. Letexier'in monitör başındaki mesaisi, tabii pozisyonun öncesi de var. Bakalım karar ne olacak? Karar penaltı. Dimitrievski kalesinde işaret geldi. John McKean, McKean ve gol! John McKean 2-0. İskoçya, Kuzey Makedonya deplasmanında 2-0 yakalıyor. Dimitrievski bu kez çaresiz kaldı. Top ve kaleci ayrı noktalarda. İskoçya'nın ikinci golü penaltıdan John McKean'e geliyor. Robertson'dan pas hatası. Faul kararı geldi ve kart da çıkacak. Kırmızı kart. Kırmızı kart Scott McKenna'ya. 10 kişi kalıyor İskoçya. Şut şansı. Kaleye doğru giden top. Out.

kupayı, 2026 Dünya Kupası'nı Rodri'ye verdiler. Bu kuşağın kaptanına Vasilis Fotias. İlk düdüğü çaldı ve mücadeleye Çek oyuncular başladı değerli izleyiciler. Alex Baena İngiltere karşısında oyuna girdikten sonra Oyarzabal'la birlikte gidişatı değiştiren oyuncuydu Alex Baena. Bir gol attı, bir de asist yaptı. Hani Olmo. Şut, mükemmel gol. Lamine Yamal yine çok fazla beklemedi. 6. dakikada İspanya'yı öne geçiriyor. Bu adamın acelesi var. İngiltere ve Hırvatistan maçlarında olduğu gibi yine ilk dakikalarda ağlar havalandırdı. Üst üste 3 maçta da golü attı. Süper yıldız Lamine Yamal. İspanya'nın, Barcelona'nın altın çocuğu. 4. golü Uluslar Ligi'nde. Mükemmel bir gol attı Lamine Yamal. Uzak köşeye harikulade bıraktı. Nefis bir ayak içi. İspanya 1, Çekya 0. İspanya'nın 1-0'lık üstünlüğü var Çekya karşısında Uluslar Ligi'nde. İşte Lamine Yamal işi biraz şova da dökmeye başladı. Fran Garcia. Şimdi Rodri. Rodri hemen döndü yüzünü Çekya kalesine. Yükleniyor İspanya. Pedri içeride. Rodri önünde buldu, 2-0. Rodri atağı başlattı. Kendi bitirdi. Fark 2'ye çıktı. İspanya 2, Çekya 0. Adeta bir hazırlık maçı oynuyor gibi İspanya. Bir antrenman maçı yapıyorlar gibi değerli izleyiciler. Öylesine rahatlar. Vasilis Fotias ikinci yarıyı başlatıyor. İspanya başladı ikinci yarıya değerli izleyiciler. Nadiri kontrol etti topu. Glojek şimdi sol taraftan Slama geldi. Attı ona doğru. Gol pozisyonu Slama! Slama! Farkı bile indirdi Çekya. Güzel geldiler. Çok iyi bindirdi sol bek Slama. Harika bir pas verdi Glojek. Tam kıvamında bir top attı Slama'ya. O da köşeye nefis vurdu. Çekya sol bekiyle farkı 1'e indirdi İspanya karşısında. Sadilek kullanacak serbest vuruşu. Orta geldi, ceza sahası, kafa, kaleci David Raya ve gol! Çok ilginç! Bu arada hakemin düdüğü var. Krejci sarı kart gördü. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmadı. İtirazlar var. Öncesinde Lenormand'ın yerde kaldığı pozisyon için faul düdüğü geldi. Victor Muñoz dokundu. Roberto Fernandez hareketlenmeye çalışıyor. İkinci sarı kart ve kırmızı kart Krejci'ye. Birkaç dakika önce şiddetli itirazdan sarı kartı görmüştü Çekya'nın kaptanı. Şimdi de Roberto Fernandez'e yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı ve kırmızı kartı gördü Çekya. 10 kişi kaldı sahada. Evet. Sarı kartı gerektiren bir müdahale, faul Krejci'den. Şimdi Çekya hücumu. Linger aldı. Sadilek. Fermín López. Roberto Fernandez kovalıyor. Attı, geçti, yerde kaldı Fernandez. Devam ediyor oyun şimdi. Victor Muñoz girdi içeri. Victor Muñoz Kinski'den döndü. Merino. Mikel Merino. Yetişti, topu ağlara yolladı. İşte Fernandez. Sert bir müdahale. Sarı kart çıktı. İşte Victor Muñoz, Kinski, Merino ve top ağlarda. İspanya 3-1'i buldu Çekya.